0: Hadi.
1: Okay, right.

Shout out.

If I don't go crazy, I will surely lose my mind. Well, you know, if

get down.

0: From Pacifica, this is Democracy Now.
1: Apaçık Radyo.
2: Önce sağlık. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tö-

0: Sezeren ve Selim Badur.
1: Cuma 13'te Apaçık Radyo'da.
2: Apaçık Radyo. Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ali Bayraktar'a teşekkür ederiz.
3: Sabahlık. Hazırlayan Didem Gençtürk.

Günaydın. Bu sabah sabahla bir Django Reinhardt'a bir selam ile başladık. Roman ve Fanto Reinhardt. Tan French Guitar dinleyerek. Şimdi Opa Tupa radyonuzda olacak. Port Italy seslendirecek. Ardından yine böyle Avrupa Gypsy Jazz sahnesinin virtüöz topluluklarından bir tanesi The Rosenberg Trio radyonuzda olacak. Songe d'automne

Sabahlık Ono Winterstein ve Diego Imber ile devam ediyor. Dinleyerek. Ardından Roman ve Francis Varis radyonuzda olacak. Gypsy Fire dinleyerek devam ediyoruz.

Paris'ten New Orleans'a doğru uzanıyoruz ve büyük ustalardan birine kulak vereceğiz. Sidney Bechet radyonuzda olacak. Joshua Fit the Battle of Jericho dinleyeceğiz. Ardından Dorado Schmidt radyonuzda olacak. Bleu Citron.

Sabahlıkta Paris sokaklarına devam ediyoruz ve Roman ve Alice Basie radyonuzda şimdi de Montaigne Saint-Geneviève radyonuzda.

0: Apaçık Radyo.
1: Reklamlar.
2: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın.

0: Reklamlar bitti.
1: Şimdi ve burada.
2: Sabahlık devam ediyor.

Sabahların ikinci bölümünden günaydın. Swing de Gitan ile başladık ikinci bölüme. Oro La Señor dinleyerek Balkanları da kattık işin içine biraz. Ve şimdi Greg J. Walker radyonuzda olacak. What Eyes You Have dinleyeceğiz. Ardından Çavolo Schmidt radyonuzda olacak ve Len Yen dinleyeceğiz.

Sırada Otros Ayres var ve böyle hafif tango tınıları da katıyoruz işin içine. Esa dinleyeceğiz.

Sırada tangonun Afrika köklerine doğru bir enteresan kayıt. Juan Carlos Caceres radyonuzda olacak. Tango Re Negro dinleyeceğiz. Ardından Tango Negro Trio ve Juan Carlos Caceres'e kulak vereceğiz. Ve Nome Rompas Las Bolas dinleyeceğiz.

hoy se acabó la joda. Hoy se acabó el jabón.

0: No me rompa, no me rompa, déjame en paz.
1: Déjame en paz.
2: Ve tango sularında devam ediyoruz. Tabi Nuevo tango suları demek lazım. Çağdaş oda müziği estetiğiyle birleştiren enteresan, dinamik bir grup Hyperion Ensemble var sırada. Bir Juan D'Arienzo bestesi El Huracan dinleyeceğiz. Ardından Sexteto Cristal radyonuzda olacak. Yine bir klasik tango melodilerini modern bir düzenlemeyle dinleyeceğiz. Flor de Montserrat

Ve sabahlığın sonuna geldik. Arjantin tango geleneğinin Avrupa klasik müzika ile böyle bir o estetikle yorumlayan çağdaş bir topluluk var. Ve sabahlığın sonuna geldik. Arjantin tango geleneğinin Avrupa klasik müzika ile böyle bir o estetikle yorumlayan çağdaş bir topluluk var sırada.

0: Sabahlık. Hazırlayan Didem Gençtürk.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ali Bayraktar'a teşekkür ederiz.

0: Aşağı Mahalle. Hazırlayan ve sunan Ümit Baykara.
1: Cuma geceleri 21'de Apaçık Radyo'da.
2: Mint.
3: Gıcır cızır plaklar.
2: Hazırlayan ve sunanlar Efkan Kula ve Mert Emcan.
1: Cuma geceleri 22'de Apaçık Radyo'da.
4: Apaçık Radyo.

0: Merhaba Kainat. Bugün 22 Mayıs Cuma. Yıl 2026, ay 5, gün 142, Hızır 17.
1: 1447 Hicri, Zilhicce 5, 1442 Rumi, Mayıs 9.
0: Bağları çapalama zamanı.
1: Fırtına.
0: Günün sözü. Sabretmek, öylece durup beklemek değil, ileri görüşlü olmak demektir. Sabır nedir? Dikene bakıp gülü, geceye bakıp gündüzü tahayyül edebilmektir. Şems-i Tebrizi.
1: Günün tarihi. 656 yıl önce bugün, 22 Mayıs 1370'te, Brüksel'de gerçekleşen katliamda Hristiyanların ayinleri sırasında yedikleri kutsal ekmeği pisletmiş oldukları bahanesiyle yüzlerce Yahudi öldürülmüş, sağ kalanlar da şehrin dışına sürülmüştü.
0: 506 yıl önce bugünse 22 Mayıs 1520'de İspanyol işgalcileri tarafından Meksika'da Alvarado katliamı diye anılan olay gerçekleştirilmiş, dini törenlere katıldıkları için yüzlerce yerli Aztek halkı öldürülmüştü.
1: 66 yıl önce bugünse 22 Mayıs 1960'da büyük ressam İbrahim Çallı İstanbul'da 78 yaşında vefat etmişti.
0: 114 yıl önce bugün 22 Mayıs 1912'de ünlü hiciv ustası Abdülhamit Karşıtı şair Eşref 66 yaşında vefat etmişti.
1: İkizler Burcu'nda doğanlar dünden devam 21 Mayıs 21 Haziran. Çekici ve heyecan vericidirler. Zekaları karşılarındaki insanların zekalarını da olumlu yönde etkileyip harekete geçirir.
0: Sosyal çevrede %100 başarılı olurlar. Ticari başarıları kendi kendilerini kontrol edip benliklerini tamamen işlerine vermelerine bağlıdır. İkizler Burcu'nda doğanların başarılı olacakları meslekler arasında yargıç, diplomat, yazar, sanatkar ve kuyumculuk sayılabilir.
1: Büyük saatli marif takvimi.

0: Merhaba herkes. Apaçık Radyo burası. apaçıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı haftanın son Açık Gazetesini yapıyoruz. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Gritku'dan oluşan ekiple birliktesiniz.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Açılışımızı Edgar Broughton Band'den Out Demons Out adlı parçayla yaptık. Savulun iblisler, savulun diye bir ayin şarkısı, iblisleri kovma şarkısı olarak belirtilmiş.
1: Kış cinler kış kış gibi bir şey diyorsunuz.
0: Aynen, kış kış cinler kış kış. Out demons out. Bütün sözleri de bundan ibaret zaten. Steve Broughton grubun elemanlarından, kurucu eleman Edgar Broughton'un kardeşinin doğumu 20 Mayıs 1950. Davulcu, prodüktör ve grubunda prodüksiyonlarını yapan kişi, onun da doğum gününde Savun Kış Kış Cinler Kış Kış şarkısını dinleyerek başladık. günlere de uygun düşebilecek bir şarkı olduğunu düşündük ama biz esas olarak Edgar Broughton'un doğumunu, güne ona bir günaydın demek için, daha doğrusu Steve Broughton'a söyledik. Böyle bir durum var. Çok önemli haberler döneminden geçiyor dünya ve Türkiye'de özellikle şimdi. Ve Cumhuriyet Halk Partisi kurultayı için mutlak butlan kararı verildi. Demokrasiye kayyım atandığı belirtiliyor çeşitli gazetelerde. Yani Ankara Bölge İdare Mahkemesi Yüksek Seçim Kurulu'nun yetkilerini hiçe sayıp Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2023 kurultayı için mutlak butlan kararı verdi. Yani tamamen hükümsüz anlamına geliyor. Bu kararla Özgür Özel'in görevden alınıp Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığa getirildiği kararın ardından da Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin Ankara'daki genel merkez binasını terk etmeyeceklerini duyurdular. Merkez genel merkez binasının önünde de belli bir sayıda insanın toplandığı da belirtiliyor. Çeşitli gazetelerde okumak mümkün. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özel de butlan kararına karşı direniş mesajı verdi. Genel merkezdeyim, hiçbir yere gitmiyorum. Şu andan itibaren tehlike ortadan kalkana kadar bu binadayım, odamdayım, hiçbir yere gitmiyorum dedi. Bütün izinlerin de iptal edildiği haberleri var emniyette. Bir de ilginç, daha doğrusu çok tuhaf bir haber. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izni kaldırıldı. Bundan sonra ne olacağı bilinmiyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi kapatılmış oluyor yani.
1: Ama evet, yani benim diplomam ne oluyor şu anda belli değil o zaman.
0: Belli değil, evet. Çok
1: acayip ya, bir şey. Mimar Sinan devam ettirecek deniyor. Yani özel üniversitelerin çünkü bir bağlı olduğu başka üniversite oluyormuş böyle durumlarda.
0: Söylentiye bağlı, artık bilinmiyor. Tam bir bilinmezlik ortamı içinde bütün polisler de görevde kalmışlar. İstanbul'da ve Ankara'da izinler iptal edilmiş, bayram izinleri. Ve Bilgi Üniversitesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla kapatıldı dedik. İşte bir de dış dünya haberi olarak Sumud filosuna katılanlar, katılımcılar Türkiye'ye döndü gece vakti ve ağır işkencelerden de geçmiş olduklarını açıklamalarında da var. Böyle bir durumdan da bahsedebiliriz tabii. Hatta bayağı tacizlerin de olduğu belirtiliyor, konuşmalarından çıkıyor. Peki, bunların hepsini konuşacağız. İsterseniz sahte bugüne bir göz atalım şimdi.
1: 1766 yılında bugün İstanbul'da meydana gelen büyük deprem şehri neredeyse yerle bir etmiş. İzmit, Bursa, Edirne ve Gelibolu'ya kadar uzanan bölgeyi etkileyen deprem sonucu 4000 kişi ölüyor. Kargir ve ahşap binaların çoğu, başta Fatih Camii olmak üzere şehirdeki ibadethaneler yıkılıyor veya hasar alıyor. Ağustos ayına kadar yaklaşık 2,5 ay aralıklarla tekrar eden artçı depremler nedeniyle evlere giremeyen halk çadırlarda yaşamak durumunda kalmış.
0: Evet, çok büyük bir tarihi bir depremden bahsediyoruz. Ama daha sonra da İstanbul birçok başka depremde gördü ve görmeye de devam ediyor. 1960'ta bugünse tarihte kaydedilen en büyük deprem. Gene deprem haberleriyle devam edelim. Tarihte bugüne de Şili'de meydana geliyor. Richter ölçeğine göre 9,5 büyüklüğüne ulaşan depremin merkez üssü başkent Santiago'nun 700 kilometre güneyindeki Valdivia şehri. 10 dakika gibi uzun bir süre devam eden deprem 1000 ila 6000 arası kişinin ölümüne sebep oluyor. Sayıda hiçbir zaman tam bilinememiş anlaşılan. Bu sadece yani 65 yıl önceki bir şeyden bahsediyoruz. Sayı hala netleştirilememiş anladığım kadarıyla. 10 dakika gibi uzun bir süre devam eden deprem 1000 ila 6000 arası kişinin ölümüne neden oldu dediğimiz gibi ve ardından tsunami dalgaları binlerce kilometre uzaktaki ülkeleri bile etkiliyor. Dalgalar Şili, Hawaii, Japonya, Filipinler, Çin, Yeni Zelanda ve Avustralya'ya kadar kıtalar arası uzanıyor tabii okyanuslarda. Dalgalar 10.000 kilometre uzaklıktaki Hawaii'nin Hilo kentinde boyları 10 metreyi geçiyor ve o kadar uzaklıkta 10.000 kilometre ötede 61 kişinin ölümüne sebep oluyor dalgalar. Şili binlerce kişinin hayatını kaybettiği bu afetten başlayarak depremlere karşı bir mücadeleye girişiyor ve zamanla artık depremlerde büyük kayıplar vermeyen bir ülkeye dönüştüğü belirtiliyor bu tarihte bugün sütununda. Örneğin 2015'te 3 dakikayı aşkın bir süre devam eden 8,3 büyüklüğündeki İlyapel depreminde sadece 13 kişi hayatını kaybetmiş. 2016'da yaşanan 7,6 büyüklüğündeki Chiloé depreminde ise hayatını kaybeden olmamış. Burada evet, tedbir alınırsa mesele mesafe alınabileceğini gösteriyor. Evet, şimdi haberlere geçebiliriz. Çok Türkiye tarihinde yaşadığı en ilginç ve vahim durumlardan bir tanesinin içinden geçiyor. Siyasette deprem diye verilmiş Karar Gazetesi'nde haber ve Ankara Bölge İdare Mahkemesi Yüksek Seçim Kurulu'nun yetkilerini de hiçe sayıp Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2003 kurultayı için mutlak butlan yani tümüyle hükümsüzdür kararını veriyor. Bu kararla da Özgür Özel halihazırdaki Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı görevden alınıyor ve yerine eski Genel Başkan Kılıçdaroğlu Genel Başkanlığa getirilmiş oluyor. Kararın ardından Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi de Ankara'daki Genel Merkez binasını terk etmeyeceklerini duyuruyor. Mahkeme kararını Adalet Bakanı açıklamış. Halk Partisi kurultayına yönelik itirazlar Yüksek Seçim Kurulu tarafından reddediliyor. Kurultay geçerli denmişti tabii. Yani Yüksek Seçim Kurulu'nun da kararı da iptal edilmiş oluyor. Butlan oraya da geçiyor. Yani butlan hükümsüzdür, batıl olmak anlamına gelen bir terim, hukuki terim. Buna rağmen açılan davaya bakan ilk derece mahkemesi ise dava konusuz kaldı. Hükmünde bulunmuştu. Ancak İstinaf Mahkemesi mutlak butlan kararı verdi. Tümüyle hükümsüzdür diye. Mahkeme kararının Adalet Bakanı Gürlek tarafından canlı yayında açıklanması da dikkat çekiyor. Yani açıklamayı yapan da bizzat bir siyasetçi, Adalet Bakanı, İktidar Partisi'ne mensup bir milletvekili, değil mi? Canlı yayında açıklama da dikkat çekiyor. Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi ise Ankara'daki genel merkez binasını terk etmeyeceklerini açıklamış.
1: Bu arada ilginç iddialar da vardı dün akşam ekinde. Neredeyse bir tür son dakika haberi olarak bunu vermiştik. Bu mutlak butlan haberi kamuoyuna duyurulmadan önce bazı basın kuruluşlarına gönderildi deniyordu. TRT, Anadolu Ajans ve iktidara yakın televizyon kanallarına daha önce iletilmiş. İstinaftan doğrudan muhabirlere resmi bir evrak ulaşmadan önce bu kanalların kararı okutması CHP genel merkezindeki tansiyonu artırdı diye yer almıştı Halk TV'de örneğin. Dolayısıyla bunun ardından bir de zaten doğrudan bakan tarafından açıklama yapılmış. Bu yapılan verilen kararda, mahkeme kararında tabii iki ana karar var. Bir tanesi kurultayın iptali ve eski haline döndürülmesi. Yani eski yönetimin yeniden iş başına getirilmesi. İkincisi ise İstanbul İl Kongresi yönünden de mutlak karar verildi. İstanbul yönetimi de yani dolayısıyla değişmiş durumda. Ama gerekçeler tabii ilginç. Parti içi demokrasi, eşitlik ve serbest irade ilkelerine aykırı şekilde kongrenin yapıldığı, İstanbul İl Kongresi'nin de kurultayın da bu şekilde yapıldığı dile getiriliyor. Bu yüzden iptallerden söz edilmiş. İşte bu kararlar arasında para verildiğinden söz ediliyor delegelere seçim sırasında. Belediyelerde işe yerleştirme vaadinde bulunulduğu söyleniyor. Adaylık ya da siyasi görev taahhüt edildiği, alışveriş kartı gibi menfaatler sağlandığı gibi bir dizi iddia var. Hatta oy pusulası fotoğrafları işte çekilip paylaşıldı. Bununla da gizli oy ve serbest irade ilkeleri zedelendi denerek bu karara varmış mahkeme.
0: Peki bu belgeler senin biraz önce özetlerken saydığın belgeler epey zaman sonra nasıl açığa çıkıyor? Neden bunca zaman beklenmiş? Bu konuda bir açıklama yok, değil mi? 1923'te 2023'te yapılan yani 2023 sonunda yapılan 38. olağan kurultaydan bahsediyoruz. Ve bir de gene 2023'te 8 Ekim'de daha ondan da önce İstanbul İl Kongresi hakkında da kritik kararlar çıkıyor ama bu kanıt olarak söylenen şeyler niye bunca yıl beklenmiş
1: Ya
0: 23?
1: aslında bunun şöyle bir yanıtı var. Biliyorsunuz bu seçimin ardından yani kurultayın ardından yeni yönetim yerel seçime girdi ve yerel seçimleri kazandı. Birinci parti oldu. Fakat davayı açan kişi Lütfü Savaş. Yani Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı'ydı. Depremin vurduğu bir şehirde büyük bir yıkımdan sonra tekrar CHP tarafına aday gösterilince büyük tepki çekmişti Lütfü Savaş. Özgür Özel de başka aday bulamadık demişti ve kaybetti Lütfü Savaş bu belediye seçimlerini. Ardından da çeşitli süreçlerin ardından partiden uzaklaştırılmıştı. Sonra Lütfü Savaş zaten bu davayı açtı. Onun üzerine şimdi bu butlan karar verilmiş durumda. Dolayısıyla arada böyle bir şey var. Yani dava açılma süreci var tabii.
0: Evet yani
1: Yani şey ilginç olabilirmiş. Lütfü Savaş kazansaydı seçimi mesela Hatay Belediye Başkanımız açmayacaktı o zaman butlan.
0: açmayacaktı tabii o zaman. Hem seçime giriyor hem de ondan sonra dava açılıyor ve
1: Evet.
0: mutlak butlan gibi bir karardan bahsediyor. Şeyde de ciddi tepkiler var. Dünya mesela Ebru Yazıcı'nın Karar Gazetesi'nde bir haberi var. Dünya mutlak butlan kararını konuşuyor diye son büyük darbe gerçekleştirildi diye başlıkla verilmiş özetler. Yani Amerika Birleşik Devletleri merkezli Bloomberg haber ajansı Türkiye'de bir mahkeme muhalefet lideri Özgür Özel'i görevden aldı. Bu karar Erdoğan'ın rakiplerine büyük bir darbe vurdu başlığıyla yayınlamış. Yani geçersiz bir mahkemenin CHP Genel Başkanlığı'nı geçersiz sayan kararının Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısındaki muhalefet açısından ciddi bir darbe olarak değerlendirildiği ifade edilmiş. Reuters Erdoğan'ın rakiplerine vurulan son büyük darbe diye vermiş. Türkiye'de bir mahkeme muhalefet liderini görevden aldı diye vermiş bu durumu. Ajans France-Presse AFP Türkiye'de mahkeme 2024 seçimlerinde Erdoğan'ın AKP'sini mağlup eden ana muhalefet partisinin yönetimini görevden uzaklaştırdı başlığını kullanmış. Amerika Birleşik Devletleri merkezli El Monitor muhalefete yönelik baskılar sürerken Türk mahkemesi CHP yönetimini görevden aldı başlıklı bir haberde vermiş ve mutlak butlan kararını muhalefet üzerindeki baskıların son örneklerinden biri olarak değerlendirildiğini belirtmiş. Euronews'da Cumhuriyet Halk Partisi'nde hukuki ve siyasi kriz olarak vermiş mutlak mutlak kararını. Kılıçdaroğlu'nun göreve iadesine karar verildi başlığıyla duyurmuş. Özellikle de piyasalarda belirsizlik kaygısının arttığı vurgulanmış ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2024 yerel seçimlerindeki başarısının ardından başlayan bir yargı süreçlerinin muhalefet üzerinde baskı oluşturduğu yorumlarına da yer vermiş durumda. Ama tabii aynı fikirde olmayanlar var. Akın Gürlek mesela Cumhuriyet Halk Partisi'ne mutlak mutlak kararını demokrasiye olan güveni pekiştirmiştir diyor.
1: Evet. İrade demokrasiden nasıl bir şey anladığını bilmiyoruz.
0: İrade milletindir, delegenindir, üyelerindir. Bu iradeye gölge düşüren her unsurun karşısında hukuk devleti dimdik durur demiş. Kararın özünde demokratik iradenin korunması yer almaktadır diye bir yorum yapmış. Tabii aynı fikirde olmayanlar var. Avrupa Yeşiller Partisi'nden mesela Cumhuriyet Halk Partisi kararına da bir tepki gelmiş. Sert bir tepki. Kararın Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ve muhalefet üyelerine yönelik yargı süreçleriyle birlikte adalet sisteminin siyasi araç hale getirildiğini söylüyorlar. Bunun bir parçası olduğunu belirtmişler. Muhalefet liderleri ya da siyasi unsurlar mahkeme kararlarıyla değiştirilemez diyorlar. Avrupa Yeşiller Partisi eş başkanları ortak açıklama yapmışlar. Türkiye'de yargının siyasallaştırılmasına ilişkin daha geniş bir tablonun parçası olduğunu belirtmişler ve açıklamada Erdoğan ülkeyi otokrasiye doğru itiyor başlığı var. Daha da otokrasiye doğru itiyor değerlendirmesini yapmışlar ve Avrupa Birliği kurumlarına da çağrı yapılmış. Avrupa Komisyonu ve Avrupa Konseyi'nin Türkiye'deki gelişmelere karşı derhal açık ve güçlü tepki göstermesi istenmiş. Yani dünyadan epey tepki de var. Yargı baskısında büyük tırmanış diye veriliyor. T24'ün de akşam 19.28 itibariyle güncellenen haberinde. Yine Bloomberg, Reuters, El Monitor'a veriliyor. Middle East Eye'da gelişmelerin aktarıldığı haberde Türkiye'nin en eski siyasi partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi ülkede son dönemde yapılan seçimlerde iktidardaki AKP'ye karşı rekor zaferler elde etti. Bunun sebebi diye. Yine bu sebebi bu diyor. Britanya merkezli The Financial Times'da Türkiye'de mahkeme muhalefet liderini görevden aldı başlıklı haberinde kararın ardından Borsa İstanbul'daki sert düşüşü de vurgulamış. BIST 100 endeksinde kayıp %6'yı aşmış ve bankacılık endeksinde ise %8'i aşmış. Düşüşün ardından da devre kesici çalıştı ve durdurulmuş yani alışveriş. Türkiye'nin 5 yıllık kredi riski primi CDS diye kısaltılıyor. O kararın ardından %3,7 yükselişle 250 baz puana çıkmış durumda.
1: Ayrıca Bloomberg'de kamu bankalarının Türk lirasındaki değer kaybını sınırlamak için döviz piyasasına dün akşamki haber yaklaşık 6 milyar dolarlık satış yaptığını duyurmuştu. Sabah 9 milyar dolarlık bir satış yapıldı. Yani miktarın ona 9 milyar dolara kadar çıktığı söyleniyordu. Bu şekilde yer aldı. Bu arada ilginç bir durum. Siz şeyi hatırlayacaksınız. Siz sabah dünkü yayında siz bahsetmiştiniz. Cuma günü mutlak butlan kararı verebilir mahkeme haberi ilk kez TGRT'de yayınlanmıştı aslında. Çok ilginç bir şekilde
0: evet, Kemal birazcık durma fırsatımız olmuştu.
1: Evet, çok ilginç bir şekilde Kemal Kılıçdaroğlu butlan olarak işte butlan kararı verildikten sonra cuma değil de perşembe akşamı açıklanmış oldu. Biraz günü şaşırmış TGRT. Kemal Kılıçdaroğlu da ilk açıklamasını TGRT'ye yapmış dün akşam. Mutlak butlan kararı hayırlı olsun ifadelerini hızlıca böyle bir mesaj göndermişti. Ama daha ilginç olan tabii tam da bu butlan meselesinin böyle bir karar verilebileceğin mahkemenin bilgisinin nasıl ulaştığı hem sadece TGRT değil, Kemal Kılıçdaroğlu çarşamba günü bir video
0: Videoyu
1: aniden
0: yayınladı.
1: yayınladı.
0: Evet.
1: Bazı milletvekilleri ve işte Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın olduğu söylenen CHP'liler 10 maddelik bir manifesto yayınladı. Dolayısıyla bu bilgi nereden geliyor diye hani düşünüyor insan. Bir de ilginç bir haber var. İz Gazete Genel Yayın Yönetmeni Ümit Kartal bu karar verildiğinde mutlak karar verildiği sırada Kemal Kılıçdaroğlu ziyaretindeymiş. Onun evindeymiş. Kendisine daha önce çok öncesinden bir randevu almıştım diyor bir işte hediye İz Gazete'nin işte kitabını Dünya Döner de Devran Dönmez mi adlı kitabını armağan etmek üzere buluşmuştum diyor. O sırada orada şey başka milletvekilleri vesaireler de var. Yani bekliyorlar yani bir ekip var Kemal Kılıçdaroğlu İzmir.
0: Tamam, bir hazırlık var. Evet, tamamen öyle olduğunu gösteren çok sayıda kanıt var. Çeşitli gazetelerde, internet yayınlarında, YouTube kanallarında filan da sık sık rastladık da hepsini derlemek bu çok yoğun ortam içinde kolay olmuyor tabii ama böyle
1: Bu
0: bir.
1: şey İz Gazete'den işte genel yayın yönetmeni Ümit Kartal diyor ki sohbet devam ederken diyor Kemal Kılıçdaroğlu konuşuyor bir anda kapı açıldı. Odaya CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve Kılıçdaroğlu'nun özel kalem müdürü Abdurrahman Yargucu, basın danışmanı İlker Çağırmaz ve bazı isimler girdi. Yani
0: Ve
1: böyle
0: bazı isimler öyle mi? Kim olduğunu da söylemiyor.
1: Yani o şeyde etrafta duruyorlar, bekliyorlar demek ki bir şey. Kalabalığın heyecanla odaya girmesi üzerine Kılıçdaroğlu'nun "oda basmak yasak" diyerek espri yaptığı odadakileri güldürdü diyor. Şen şakrak bir
0: Gülmüşler
1: ortam.
0: yani. Ha,
1: Evet.
0: öyle mi? İlginç yani.
1: Ekipte yer alan isimlerin sevinçli olduğunu, Kılıçdaroğlu'nun ise sakin bir tutum sergilediğini söylüyor Kartal, Ümit Kartal. Onun Kılıçdaroğlu kendisini tebrik edip sarılanlara hayırlı olsun dedi. Ardından Kartal'a dönerek "uğurlu geldin" demiş Ümit Kartal'a dönüp. "Ayağın uğurlu geldi" demiş ona
0: Ayağın uğurlu geldi diyor. Yani
1: da.
0: kullanılan üslubun, kullanılan cümlelerin insanı şaşkınlığa düşürmesi, artık şaşkınlığa düşmek de o kadar kolay bir şey olmadı ama gene de düşürmemesi hafif şaşkınlığa imkansız diyeceğim. Bu arada da Maliye Hazine Bakanı Şimşek bu sabah 8.30'dan itibaren yani bir dakika sonra başlayacak bir özel toplantı yapıyormuş. Onu da duyuralım. Karar Gazetesi'nde gördük. Ve bu arada tepkiler de şöyle yani tepkilere son bir ilavede bulunayım. Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Nacho Sanchez Amor da gece T24'ün 23.54 tarihli güncellenmiş haberinde belirtildiği gibi Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik mutlak butlan kararına tepki göstermiş ve bu ana muhalefet partisini tasfiye etmek için iyi hazırlanmış bir plan ve tamamen otoriter bir sistemin yol haritasıdır demiş. Avrupa Birliği artık buna kör ve sessiz kalamaz diye bir açıklama yapmış. X hesabından yaptığı bir paylaşımda. Ve şöyle demiş, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kongresine yönelik alınan mutlak butlan yani kesin hükümsüzlük kararıyla birlikte Türkiye'de karanlık bir döneme giriyoruz. Bu uzun süreden beri Türkiye raportörlüğü gerçekleştiren Nacho Sanchez Amor'dan bahsediyoruz. Onun X hesabındaki açıklaması. Bu ana muhalefet partisini tasfiye etmek için İyi hazırlanmış bir plan ve tamamen otoriter bir sistemin yol haritasıdır. Avrupa Birliği artık buna kör ve sessiz kalamaz. Her şeyi daha da skandal hale getirmek gerekirse diye bir son cümle eklemiş. Türk yetkililer yargının bu şekilde silah olarak kullanılması aracılığıyla asırlık Cumhuriyet Halk Partisi'ne kayyım olarak muhalefetin yeni tırnak içinde yeni liderini atama cüretini gösteriyorlar. Bu demokratik bir sistemle açıkça alay etmektir demiş. Yani Nacho Sanchez Amor Adalet Bakanı ile aynı fikirde değil anladığım kadarıyla. Tam bir demokrasiye dönüş fikrinde değil Akın Gürlek'le tam anlamıyla demokrasiye olan güveni pekiştirmektir derken, Sanchez Amor, Nacho Sanchez Amor tamamen tersini söylüyor. Bunu da belirtmek gerekir tabii yani. Evet, şimdi bu noktada bir ara verelim. Bir de şeyde, bir iddiada şeyden gelmiş, Cumhuriyet Gazetesi'nde var, onu da belirtelim. Bu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen ve yabancı fonlara vergi avantajı sağlayan yeni düzenlemenin ardından Londra'ya giden Şimşek ve Karahan toplantı esnasında Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik mutlak butlan kararı haberlerinin gelmesi, düşmesi üzerine büyük bir şok yaşadı diyor ve İngiliz ekonomist Timothy Ashen, yargı kararı sonrası yabancı yatırımcıların görüşmeyi terk ederek ofislerine döndüğünü belirtmiş. Bu iddia böyle yani. 20 yıl vergi istisnası getirilecekti. Gelir vergisine kanununa yurt dışından elde edilen kazanç ve iratlar için vergi istisnası başlıklı yeni maddede ihdas edilirken, bu maddeyle Türkiye'de yerleşmiş sayılan gerçek kişilerin yerleşmiş sayılmalarından önceki son 3 takvim yılında Türkiye'de ikametgahın ve vergi mükellefiyetinin bulunmaması şartıyla Türkiye dışında elde ettiği kazanç ve iratları 20 yıl boyunca gelir vergisinden müstesna olacağı belli olmuştu. Söz konusu düzenlemenin ardından da işte Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan yatırımcılarla temas kurmak üzere İngiltere'ye gitmişti. Ama görüşmeyi terk ettiler diyor İngiliz ekonomist Timothy Ashen verdiği bilgiden. Böyle bir haberle bu ilk bölümü tamamlayalım. İlk yarım saatlik bölümü tamamlayalım.
2: Açık Gazete. Apaçık Radyo.
3: Hikayenin her hali. Hayata dair cinsiyet aşırı sohbetler. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül, Aslı, Aylin, Didem, Esin, Meral, Özlem.
4: Cuma günleri 11'de Apaçık Radyo'da.

0: Önce sağlık. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Badur.
1: Cuma 13'te Apaçık Radyo'da. That's

0: come true. Appetite for it. Oh yeah. Kainatın tüm titreşimlerine
1: Apaçık Radyo. Açık Gazete.
2: Apaçık Radyo'nun Açık Gazetesi devam ediyor. Saat 8.30 tam 5 dakika geçerkenlere beraberiz Açık Gazeteciler olarak. Ve tekrar Türkiye'nin ve dünyanın da en önemli olaylarından biri olan bu mutlak butlan kararıyla muhalefet partisi lider kadrosunun tamamen görevden alınması yerine de eski seçimleri de birkaç defa kaybetmiş olan genel başkanın getirilmesi durumunda. Evet, önce Kılıçdaroğlu ne demiş?
3: Evet, Kılıçdaroğlu ilk önce az evvel de söyledik TGRT'ye hayırlı olsun açıklaması yapmış. Sonra İz Gazete Genel Yayın Yönetmeni Ümit Karadan öğrendiğimize göre ofisindeyken ona da herkes birbirine sarılırken hayırlı olsun ayağın uğurlu geldi demiş. Ardından da sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı Kemal Kılıçdaroğlu. Şöyle başlıyor mesaj. Cumhuriyet Halk Partisi kişisel ikbal arayışlarının mücadele alanı değildir. 38. Olağan Kurultayımız ile ilgili mahkemenin vermiş olduğu karar bir ayrışma vesilesi değil, asırlık çınarımızın altında kenetlenme fırsatı olmalıdır diyor. Gün sevinç çığlıklarıyla birbirimizi kırma günü değildir. Kendi tarafını herhalde kastediyor sevinç çığlıkları diye. Gün kırgınlıkları bir kenara bırakıp ciddiyetiyle, sükunetle ve kucaklaşarak ayağa kalkma günüdür. Bu süreci keşkelerle değil, ciddiyetle, parti kültürümüzden aldığımız samimiyetle ve ortak akıl ile yönetmek durumundayız. Bu ortak akıl kısmının şimdilik altını çizelim. Bu kapsamda süreci önceki dönem genel başkanlarımızla, parti meclis üyelerimizle, milletvekillerimizle, il ve ilçe başkanlarımızla tam bir uyum ve işbirliği içinde yürüteceğiz diyor. Önceki dönem ama yine bunun da altını çizmek lazım. Önceki dönem genel başkanlarımız, parti meclis üyeleri demiş. Hiç kimse endişe etmesin, partimizi bu tartışmaların içinden çıkaracak ve iktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz. Herkesi sükunete ve ortak akıla davet ediyorum. Biz bir aradayız demiş.
2: Özgür Özel de sükunete öyle mi? Sükunet.
3: Evet. Özgür Özel de basın açıklaması yapmıştı. Biraz sonra onun da ayrıntılarına yer veririz. Ancak orada basında soruyor. Kemal Kılıçdaroğlu telefonla aramış kendisini. Özgür Özel henüz açamadım demişti.
2: Dolayısıyla zaten bu konuşacak ortak akıl, bir şey yok demişti bir de.
3: Aslında tam olarak öyle dememiş.
2: Kararda öyle yazıyor. Karar Gazetesi'nde. Ne konuşacağız ki demiş.
3: Şimdi bir, tekrar orayı bulabilirsem eğer bu butlan kararını kabul edecekse konuşacak bir şeyimiz yok diye bir yanıt vermiş. O telefon eğer yargının şöyle söylüyor yoğun bir toplantı ve siyasi partilerden gelen genel başkanların ziyaretleri vardı. Çok sayıda arama olmuş. Kılıçdaroğlu'nun da araması var ama henüz dönmedim. Daha önce şanla şerefle seçildiği CHP koltuğuna AKP ile dönmek isteyeceğine inanmak istemem. O telefon eğer yargının bu kararını meşrulaştırmaksa ben o kararla uzlaşmam. O kararla uzlaşırsam milletle uzlaşamam. Partimizin önceki dönem seçilmiş genel başkanıdır. Elbette telefonla bir şekilde dönülecektir diyor, konuşacağını söylüyor. Ancak bir butlan kararının meşru görmemi bekleyeceğini düşünemem. Bunlar yaşanmasa bayram günü ben onu arayacaktım. O telefona dönüş saray yargısı kabullenme tutumu içinde olmaz diye böyle bir şey söylemiş. Yani elbet dönülecek o telefona diyor ama kararı kabul etmesini beklemiyorum demiş.
2: Evet yani evet Özel'in tabii ayrıntılı olarak 23.17 tarihinde saatinde akşam güncellenmiş Karar Gazetesi'ndeki açıklamasından biraz bakalım. Yani butlan kararına karşı direniş mesajı verildi. Genel merkezdeyim, hiçbir yere gitmiyorum demiş. Kararın yalnızca Cumhuriyet Halk Partisi'ne değil sandığa ve seçme seçilme hakkına yani demokrasiye yönelik bir müdahale olduğunu söylemiş. Şu andan itibaren tehlike ortadan kalkana kadar bu binadayım. Odamdayım, hiçbir yere gitmiyorum demiş. Ve konuşmasında birileri kurultayı kazanmamızı hazmedemedi demiş. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultay süreci ve yerel seçim başarısının bazı çevreler tarafından kabul edilmediğini, bir diğerleri bizim yerel seçimi kazanmamızı hazmetmedi diyor ve milletin kararına karşı yargı yoluyla müdahale edildiğini savunmuş. Siyaset üretemeyince yargı kollarını kurdular. O yargı kolları 19 Mart 2025'te sivil darbeye kalkıştı. Konforlu muhalefet liderliği koltuğunu reddediyorum. Ankara'ya dön, partinin başında otur mesajlarını sık sık verdiler diyor. Bu yaklaşımı kabul etmedim. Oturmadık o koltukta, oturmayacağım o koltukta diyor. Mutlu Mesut güvenli muhalefet liderliği koltuğudur o. Ben bu koltuğu reddediyorum. 19 Mart'ta Cumhurbaşkanı adayına, 21 Mayıs'ta geleceğin iktidar partisine darbe yapıldı diyor. Ve kararın ekonomi üzerindeki etkilerine de dikkat çekmiş. Piyasalarda yaşanan sert hareketliliği de hatırlatmış ve ülke ekonomisine kısa sürede ağır maliyet oluşturduğunu söylüyor. Yarım saat içinde verdikleri zarar 10 milyar dolardır diye bir açıklama yapmış. Yarın böyle bir felakete uyanacağız. Bunun için yakılacak her rezerv milletin gelecekte daha pahalıya et, daha pahalıya süt, daha pahalıya ekmek, çocuğunun ayağına daha pahalıya ayakkabı alması sonucunu doğuracaktır demiş. Erdoğan milleti seçeneksiz bırakma çabası içinde diyor. Ve karara karşı hukuki sürecin de başlatıldığını açıklamış. Yargıtay ve Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru. Yüksek Seçim Kurulu'na da başvuracağız diyor. Anayasanın 79. maddesiyle kendisine verilen seçim güvenliği görevine sahip çıkmasını beklediklerini söylemiş. Yargıtay'ın da tedbir kararını kaldırarak Türkiye'yi bir felaketten kurtarmasını bekliyoruz ifadesini kullanmış. Muhalefet bu akşam tarihe geçmiştir diyor. Yani muhalefet partilerinden, barolardan, sendikalardan ve sivil toplum kuruluşlarından gelen de tepkilere teşekkür etmiş. İstanbul, Türkiye'den 81 ilden il başkanlarından da destek gelmişti. Onu da ayrıca söylememiz gerekir herhalde.
3: Evet. Şu ana kadar medyada bundan sonra ne olacağına dair birkaç tane iddia var. Ben 3 tanesini görebildim. Bunlardan bir tanesi özellikle bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun hem Özgür Özel'i telefonla aramış olması hem ortak akılla davranılmalı vesaire diye altını çizdiği açıklama üzerinden Devlet Bahçeli'nin dün yaptığı bir çağrı vardı. CNN Türk'ten Hande Fırat'a açıklamada bulunuyor. Yargı kararını tanımıyoruz gibi çıkışlar boşunadır diyor Devlet Bahçeli. Ancak CHP farklı amaçlarla kullanılmaya müsait hale getirilmemeli, o halde bırakılmamalıdır. Sayın Özgür Özel ile görüşerek Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin geleceğine ilişkin ortak formül oluşturmak amacıyla feragat ettiğini belirtmelidir demiş. Buna dair şey söylenceleri de var. Yani Özgür Özel ile Kılıçdaroğlu'nun eğer bir gerçekten ortak akıl olacaksa hani buluşup ya belki bir kurultaya gitmesi, tekrar seçimlerin olması, eğer Özgür Özel bu tarz işte bir takım mahkemenin iddia ettiği şeyler doğru değilse zaten tekrar kazanacak olsa gerek, böyle bir kurultay yapılması. Dolayısıyla mahkeme kararının ardından yola CHP'nin yeni yönetimle devam etmesi. Bu bir seçenek gibi duruyor. Ancak başka iddialar da var. Yani Gökçer Tahincioğlu bunu dün kaleme almıştı. Yeni bir parti kurulabileceğinden Özgür Özel'in bahsetmişti ki Özgür Özel o karar parti kapatılması içindir. Yani o tedbir bu B planı olarak parti kapatılması içindir. Mutlak butlan için değildir diye bir açıklama yaptı. Yani böyle bir parti bölünmesi ne şimdilik en azından kapıyı kapatmış durumda. Dün bir iddia daha yine CNN Türk'te vardı. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu dahil tutuklu ve tutuksuz yargılanan CHP'lilerin üyeliklerini askıya alacak diyor. Yani değil bir uzlaşı, daha çok Özgür Özel ekibini tasfiye edecek iddiaları ama yer aldı. Hande Fırat'ın gece görüşü programında bunlar tartışılmış ki bu arada CNN Türk'ün yaptığı yayın da ilginçti dün. Özgür Özel'in açıklaması okunurken altta hani konuşanın kim olduğunu, ismi, işte titri vesaire yazar ya.
2: Evet.
3: Manisa Milletvekili
2: Alt
3: Özgür
2: başlık.
3: Özel.
2: Öyle
3: Evet.
2: mi? Manisa Milletvekili.
3: Evet. Öyle
2: Yani
3: yazıyordu.
2: Cumhuriyet
3: Hemen
2: Halk
3: kararı
2: Partisi ile
3: uymuşlar.
2: ilgi yok. Uygulamışlar, evet.
3: Evet.
2: Yani ben de şeye döndüm. Demin konuştuğumuz noktada, yani telefonla Kılıçdaroğlu ile görüşüp görüşmediğin sorulması üzerine de Özel tam şöyle demiş. Yani senin de belirttiğin gibi Özel. Özdeş, arkadaşlar yoğun bir toplantı, sonra siyasi partilerden önceki genel başkanlarımızın ziyareti vardı. Çok sayıda telefon gelmiş. Arayanlar arasında Sayın Kılıçdaroğlu da var. Kendisinin telefonuna henüz dönmedim. Zaten hani dönüp de ne konuşacağız? Daha dün, bugün Cumhuriyet Halk Partisi butlan kararı çıkarsa bu bir yargı kararıdır. Biz yargıya saygılıyız diyen bir milletvekilini disipline vermişiz. Mihraç talebiyle. O yüzden ben Sayın Kılıçdaroğlu'ndan daha önce şanla şerefle seçildiği Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı koltuğuna AK Parti yargısının eliyle dönmek isteyeceğini ihtimal dahilinde görmek istemem. Ama bir takım açıklamalar, bir takım yaklaşımlar buna işaret ediyor. Bu durumda bu gecenin psikolojisi içinde o telefonu açmanın, o telefona dönmenin bir manası olmaz. O telefon eğer bu yargının bu kararını meşrulaştırmak veya o kararla uzlaşmaksa ben öyle bir şeyde uzlaşmam diyor. Onunla uzlaşırsam milletle uzlaşamam. Ancak Sayın Kılıçdaroğlu partimizin önceki dönem seçilmiş genel başkanıdır. Elbette telefonuna bir şekilde dönülecektir. Ona da düşüncelerimiz ifade edilecektir. Ama bir butlan kararını meşru görmemi bekleyeceğini beklemem. Onun dışında kendisine, yani telefona bir şekilde, yani bunlar yaşanmasaydı zaten bayram günü ben arayacaktım. O aramış, o telefona bir şekilde dönülür ama o dönüş rejimle uzlaşma, saray yargısının kararını kabullenme ya da ona yönelik bir tutum içinde olma olamaz diye genel merkezimize sahip çıkacağız. Butlana karşı yeni parti düşünmedik, düşünmeyiz diyor. Biraz önce senin de belirttiğin bu yeni parti meselesini, bir yedek partinin aday göstermemesi, seçime gelememesi gibi bir risk görüyor musunuz sorusuna da şey demiş. Aynı tutarlılık içinde cevaplayayım. İkinci bir parti, bir yedek parti, bir başka parti seçeneği Türkiye'deki tüm siyasi partilerin gündeminde olabilir. Ama bu bir kapatma davasına karşı bir tedbirdir. Butlana karşı öyle bir tedbir düşünmedik, düşünmeyiz. Çünkü biz burada ev sahibiyiz. Kiracılar gider, ev sahipleri kalır. Baba ocağından ayrılmayı düşünmeyiz. Baba ocağında kimin oturacağına da baba ocağının gerçek sahipleri karar verirler. Ona asliye mahkemeleri falan karar veremez demiş. Yani genel merkezdeyim, hiçbir yere gitmiyorum diyor. Partinin önünde de toplanma vardı dün akşam. Bu sabahın durumunu bilmiyorum.
3: Genel merkez binasında gece boyunca nöbet tuttu CHP yönetimi. O önünde eylemler de oldu. Ancak bir süre sonra tabii eylemler dağıldı. Bugün için CHP milletvekilinin kararın açıklanmasının ardından genel merkeze gelerek sabaha kadar binada kaldı diye söyleniyordu. Bugün için bir eylem kararı yapılmadı. Ancak sanırım mahkeme kararına zaten itiraz edilecek bugün. Fakat ilginçtir, İstanbul ve Ankara'da tüm emniyet personeli için izinler iptal edilmiş.
2: Kaldırıldı.
3: Hatta
2: Evet, iptal.
3: bayram izinleri dahi iptal edilmiş.
2: Evet, çok önemli, ağır bir durum, kriz durumu olduğu herhalde kuşku götürmez yani. Bu bayram tatilini kolay geçirmeyecek kimse diye düşünebiliriz yani. Mehmet Yılmaz da bizim memlekette, Mehmet Y. Yılmaz da şeyde yazıyor, T24'te. Bizim memlekette demokrasi denilen şey hiçbir zaman dört dörtlük olmadı. Bunun bir numaralı nedeni kuşkusuz kendisine demokrat sıfatına uygun görenlerin bile aslında demokrat filan olmamalarıydı diyor. 1950'den beri demokrasimiz adına gurur duyacağımız bir tek şeye sahiptik. Yargı gözetiminde yapılan, siyasi partiler tarafından yönetilen serbest seçimler. Öyle görünüyor ki artık buna da yavaş yavaş veda ediyoruz diyor. Erdoğan'ın her türlü imkanı zorlayarak tek başına iktidarda kalma hırsının bizi getirdiği nokta burası. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultaylarını tırnak içinde yapılmamış sayan mahkeme kararı demokrasiye karşı yargı eliyle yürütülen darbe sürecinde bir kavşak daha dönülmüş oldu. Görevlendirilmiş mahkemeler Yüksek Seçim Kurulu'nun yetkisindeki alana tecavüz ettiler. Erdoğan rejiminin gözünü buraya kadar karartabilmiş olması artık durabileceği bir yer kalmadığını da gösteriyor. Önce Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı marifetiyle elendi. Şimdi de rejimin Cumhuriyet Halk Partisi içindeki işbirlikçilerinin de yardımıyla CHP tasfiye edilecek. Erdoğan'ın gözü belli ki serbestçe yapılan bir seçimde yarışmayı yemiyor demiş. Ve kimin aday olacağına çeşitli yöntemlerle iktidar karar veriyorsa o serbest bir seçim değildir diyor.
3: Evet, dün akşam saatlerinde bu karar gelmiş olmasına rağmen tepkiler de aslında oldukça hızlı tepkiler geldi. Mesela bölge barolarından mutlak butlan tepkisi, karar açıkça hukuka aykırıdır deniyor. 15 baro işte bölge baroları deniyor, Kürt dilleri deniyor vesaire. 15 baronun imzasıyla paylaşılan metinde mahkemenin yetki gaspı yaptığı vurgulanarak kararın hukuka aykırı olduğu ifade edilmiş. Bu ortak açıklamada siyasi partilerin kurultay süreçlerinin denetleme yetkisinin anayasal olarak nerede olduğu da hatırlatılmış. Anayasa ve siyasi partiler kanuna göre diyor barolar, bir siyasi partinin kurultayının hukuka uygunluğu hakkında karar alma yetkisi seçim kurulları ile Yüksek Seçim Kurulu'ndadır. Kesinleşmiş seçim sonuçlarını ortadan kaldıracak şekilde genel mahkemelerce verilen kararlar açıkça hukuka aykırıdır diye bir açıklamada bulundular. Ayrıca dün akşam saatlerinde, hatta daha geç gece saatlerinde Türkiye Barolar Birliği'nden de bir tepki geldi. Orada da bir açıklama yayınlanıyor. Adalet mekanizmasının bu şekilde araçsallaştırılmasının hukuk devletinde kabul edilemeyeceği vurgulanmış. Devam eden bir ceza yargılamasının sonucu beklenmeksizin adeta hükmün yerine geçecek bir tedbir kararı uygulandığını belirtmiş. Türkiye Barolar Birliği bu durumun hukuki bir uyuşmazlığı çözmekten uzak olduğu ifade edilmiş. Şöyle geçiyor metinde: anılan karar hukuki bir uyuşmazlığın çözümü olmanın ötesinde yargı eliyle siyasi alana doğrudan bir müdahale görüntüsü ortaya çıkarmıştır. Bu karar yalnızca bir siyasi partinin yönetimini ve delegelerini değil, en genel anlamıyla demokratik rekabet ortamını ve çoğulcu demokrasiyi esastan etkilemektedir denmiş.
2: Evet, şeyi de söyledik ama bir kez daha altını da çizmekte yarar olabilir. Bu Kılıçdaroğlu'nun arınma çıkışının ardından videosu vesaire, Cumhuriyet Halk Partili 81 il başkanından Özgür Özel'e destek gelmiş ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nden yetki umulamaz, parti hukukuna sahip çıkacağız diye bildiri yayınlamışlardı. Partimizin iktidar yürüyüşü hiçbir siyasi mühendislik girişimiyle ve hiçbir dış müdahaleyle yolundan döndürülemez ifadesine verilmiş ortak açıklama. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçilmiş 81 il başkanı olarak partimiz meşruiyetini millet iradesinden, gücünü 81 il örgütünden alır diyorlar. Butlan arzusu taşıyanların oluşturduğu yeni ittifakın saldırıları altındayız. Direneceğiz diyorlar. Özgür Özel de zaten Akın, Gürlek ve Butlan ittifakına meydan okuyorum. Kılıçdaroğlu'nun ne butlanı demesini beklerim. Yavaşı da yedek tutup hedef yapmam, hedef haline getirmem diye de bir açıklaması vardı. O dün daha erken saatlerde verdiği ilk video vesaire meselelerin üzerinde. Bazı partilerden de şey geldi, tepki geldi. DEM Parti basın bürosundan Cumhuriyet Halk Partisi'ne mutlak butlan kararı hukuk ve adaletle bağdaşmayan, siyaseti yargı eliyle dizayn etmek isteyen bir siyasi baskı operasyonunun ve anlayışının parçasıdır. DEM Parti olarak geçmişte olduğu gibi bugün de demokrasi ve hukuktan yanayız. Onlarca yıllık mücadelemizin temel ve ilkesel düsturu demokratik siyasete dönük saldırılara karşı halk iradesinin yanında olmaktır diyorlar. Mesele, yani yasal düzenlemelerin eşiğine geldiğimiz bugünlerde alınan bu karar, barış ve demokratik toplum sürecini adeta gölgelemeye dönük bir adımdır. Mesele Türkiye'nin demokrasi meselesidir. Bu hukuk ve adalet dışı uygulamalara derhal son verilmelidir demiş. Yani hele toplumsal barışı sağlama çabalarının süreçleniyor ya, çoğunlaştığı bu tarihsel dönemde devleti ve cumhuriyeti gerçek anlamda demokrasiyle buluşturmanın yolları ve adalet dışı uygulamalara derhal son verilmelidir demiş. Yani hele toplumsal barışı sağlama çabalarının süreçleniyor ya, çoğunlaştığı bu tarihsel dönemde devleti ve cumhuriyeti gerçek anlamda demokrasiyle buluşturmanın yolları mümkünken mutlak butlan kararı

0: adalete özlem duyan, demokratik değerler için mücadele eden milyonlarca yurttaşımızla bir aradayız, yan yanayız diyorlar. Var onlar da. Evet, bu daha mesele çok tabii başında olduğumuz çok kritik bir döneme girmiş, bayram öncesinde girilmiş durumda. Bir tek Sumud filosuyla ilgili açıklamayla da bu birinci saati kapatalım, değil mi?
1: Evet, tabii.
0: Dönen Sumud filosu aktivistleri de İsrail'in çeşitli işkencelerini anlatmışlar, görüşler.
1: Evet, dün akşam İstanbul Havalimanı'na geldi. 400 kadar aktivist 3 uçakla getirilmişler. Ve burada hemen basın mensuplarına zaten aldıkları darbeleri, yaraları, bereleri de gösteriyorlar. Plastik mermi, işte elektroşok vesaire darbeleri, işte kaburgası kırılanlar. Hep hemen işte bu tarz görüntüleri de paylaştılar ve röportajlar verdiler. Şu zamana kadar daha önce de Sumud filosu aktivistleri gözaltına alınmıştı. Karadan ya da denizden işte Greta Thunberg dahil olmak üzere gözaltına alınanlar vardı. Kötü muamele hep vardı ama bu sefer çok bariz bir şekilde şiddetin dozu artmış. Zaten görüntülerde de Ben Gvir'in videosunda da görülebiliyor. Zaten Netanyahu bile tepki göstermiş. İnanılmayacak şey. Ben Gvir'e işte İsrail devletinin değerleriyle bağdaşmayacak hareketler demiş. Halbuki biz gayet bağdaştırıyoruz İsrail devletinin uyguladıklarıyla. Ben Gvir'in yaptıklarını orada. Dışişleri Bakan Yardımcısı, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türkiye Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı, AKP İstanbul İl Başkanı, Filistin'e Destek Platformu Başkanı vesaire, herkes bu aktivistleri karşılamak üzere havalimanında toplanmış. Aktivistlerden Abdullah Aydın örneğin Gazze'ye ulaşamadıkları için üzgün olduklarını söylüyor basına. Gözaltın sürecinde birçok aktivistin şiddete maruz kaldığını belirtmiş. Arkadaşlarımızdan kulak zarı patlayanlar, kaburgası kırılanlar oldu. Köpeklerle saldırdılar. Böyle şeyler yaşadık diyor. Yaşananların kendilerini yıldırmayacağını, bir sonraki girişimin daha güçlü olacağını da ifade etmiş örneğin bu yaptığı açıklamada.
0: Evet, yani şeyde bayağı ciddi yani. Kulak zarı patlaması, yani kaburga kırılması filan son derece ağır.
1: Tabii.

0: Açık Gazete. Ben kısa bir şey söylemek istedim. Şu anda Türkiye'de de dünyada da çok zor bir süreçten geçiyoruz hep beraber. Bu süreçte özellikle kendimizi iyi hissettirecek, iyi tutacak yaşam alanlarını oluşturmak ve tutmak çok önemli diye düşünüyorum. Her zamankinden daha önemli. Dolayısıyla enseyi karartmadan çalışmaya devam ediyorum.
1: Apaçık Radyo.
2: Reklamlar.
3: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz

0: Merhabalar Yıldız, hoş geldin.
1: Merhabalar, günaydın.
0: Günaydın. Senden hemen önce Ömer Bey'le ben yayın sırasındayken bir teknik sorun yaşadık. Dolayısıyla ani bir kesinti oldu. Dinleyicilerimiz sesimizin aniden kesildiğine şahit olmuş oldular. Ömer Bey henüz dönebilmiş değil. Bu sorununu aşmaya çalışıyor. O gelene kadar biz seninleyiz. Aynı zamanda Oğulcan da bugün aramızda değil. Çünkü minik bir rahatsızlığı var. Kendisine de geçmiş olsun diyelim buradan. Ve biz devam edelim. Yani seninle konuşacağımız birkaç konu vardı ama ülke sağ olsun bize istediğimiz
1: Evet.
0: konuları konuşma fırsatı vermiyor. Dün akşama doğru mutlak butlan kararı alınmış oldu. Sen de tabii Ankara'da yaşıyorsun. Olayların daha merkezindesin. Herhalde biraz bundan konuşarak başlayacağız, öyle değil mi?
1: Evet, yani maalesef aslında İstanbul Onur Haftası ve Trabzon Onur Haftası'nın
0: Evet.
1: temalarını konuşacaktık ama dün butlan kararı bütün gündemi belirledi. Ben de hemen kararı alır almaz Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkez önüne gittim ve Genel Merkez'i takip ettim. Yani biraz tabii çok şok etkisi yarattığını söyleyebilirim. Bir yandan bekleniyordu. Çok uzun zamandır konuşuluyor böyle bir kararın geleceği, böyle
0: Evet.
1: bir kararın işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kemal Kılıçdaroğlu'na devredilmesi anlamına geleceği. Ama yine de bir şok hali vardı, onu söyleyeyim kitlede. Şey ilginç oldu, ilginç de değil. Bir gün önce Kemal Kılıçdaroğlu aylar süren sessizliğini bozdu ve bir açıklama yayınladı sosyal medya hesabından. Hemen ardından mutlak butlan kararı geldi. Dünden başlayayım biraz CHP Genel Merkezi.
0: Evet, iyi o, çok iyi
1: Ardından
0: olur.
1: da bu karar ne anlama geliyor diye konuşuruz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkez Önü kalabalıktı.
0: Hı
1: Çok yoğun
0: hı.
1: kalabalık vardı ve insanlar çok uzunca süre zaten parti, şimdi bilmeyenler için CHP Genel Merkezi'nin çok geniş bir bahçesi de var, büyük bir bina. Bu bahçeye bir seçim otobüsü de konulmuştu. Otobüsün üzerinden bir konuşma yapacak Özgür Özel diye bekleniyordu. Bahçeye giriş çıkışlar çok yoğun bir trafik yarattı ve tamamı neredeyse doluydu Cumhuriyet Halk Partisi'nin bahçesi. Çok fazla sosyalist yapı, sendikalar vardı, bayraklarıyla, flamalarıyla katıldılar. Uzunca süre Özgür Özel beklendi. Özgür Özel o sırada içeride parti genel merkezinde Merkez Yürütme Kurulu üyeleriyle toplantı halindeydi. Arada milletvekilleri geldi. Aylin Nazlı Akay'ı gördüm mesela. CHP'nin daha önceki yöneticilerinden Murat Karayalçın, eski başkanlardan Murat Karayalçın ve eski genel sekreter Önder Savda alandaydı. Beklerken kitle azalmadı. Yani gerçekten tamamen bir Özgür Özel'e odaklanmış bir kitle vardı ve büyük bir öfke vardı. Sıklıkla hain Kemal sloganları atılıyordu genel merkez önünde ve bu bekleyiş sırasında da insanlardaki öfkeyi görmek çok çok ya yani çok görebiliyordunuz orada var olduğunu.
0: İçeride de binanın içerisinde de ciddi bir öfke varmış.
1: Evet.
0: T24'te vardı. Kararın ardından partinin başına geçirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun asılı olduğu fotoğraflar indirilip parçalanmış. Bu da gazetelerde, internet gazetelerinde tabii görülüyordu resim Kemal Kılıçdaroğlu resimlerinin.
1: Medyascope'tan Özbecan Özgenç meslektaşımız çekti o anları. İlk onun görüntüsünü kullandı diğer basında. Ve dışarıda da böyle bir şey hali vardı. Hem Kemal Kılıçdaroğlu'na dönük bir öfke hem de bunun Cumhuriyet Halk Partisi'ne nelere yol açacağı, sadece CHP açısından da değil genel anlamda muhalefet açısından nelere yol açabileceğine dair bir endişe hali de vardı. Yani şeyi söyleyebilirim, saatlerce gecenin ilerleyen saatlerine kadar kitle, halk orada Özgür Özel'in ağzından çıkacak cümleleri bekledi. Ve
0: Evet.
1: sonrasında Özgür Özel ilk olarak içeride bir basın toplantısı yaptı genel merkez binasında. Gazetecilerin de sorularını yanıtlamak için bu basın toplantısının sesi yansıtıldı bahçeye. Burada pür dikkat dinledi herkes ve özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nu kastettiği, doğrudan ismini anmadı ana konuşmasında, sonra soru gelince andı ama Kemal Kılıçdaroğlu'nu kastettiği ve eleştirdiği kısımlarda büyük bir alkış ve yuhalama vardı bahçede. Yine mücadeleye devam mesajı verdiğinde Özgür Özel sloganlar, kurtuluş yok tek başına sloganı çok hakim bir slogandı. Sloganlar eşlik etti. Ardından Özgür Özel geldi bahçeye ve orada toplanan kitleye de seslendi. Özgür Özel'den önce seçim otobüsünün üzerine Önder Sav çıktı. Ardından Murat Karayalçın çıktı, kitleyi selamladı. Şimdi bu bence çok önemli, sembolik bir adım. Önder Sav çünkü çok uzun yıllar boyunca CHP'de etkin olmuş ve zamanında Kemal Kılıçdaroğlu'nun da sağ kolu gibi duran ve hatta kulislerde CHP'yi esas yöneten ismin Önder Sav olduğuna dair lafların çoğalmasına bile sebep olan kudretli birisiydi. Onun orada olmasını bir mesaj olarak okudum ben. Yine Özgür Özel eski genel başkanlığı onu onere ederek ve onların desteğini alarak CHP'de bir süreklilik anlatısı da inşa etmeye çalışıyor geldiğinden beri. Yani kendisini ve kendi yönetimini Cumhuriyet Halk Partisi'nin daha önceki yönetimlerinin meşru ve demokratik bir tamamlayıcısı, devamı olarak görmeye çalışıyor. Bence bu yüzden de mesela hala daha Kılıçdaroğlu ile ilgili konuşurken Sayın Kılıçdaroğlu diyor, eski genel başkanımızdır diyor. Bunu söylemeye devam ediyor. Yani bir parti açısından partiyi bir arada tutacak, partili kimliğini güçlendirecek adımlar atmaya çalışıyor. Ve Özgür Özel bu konuşması da çok güçlü bir konuşmaydı bu arada. Birkaç önemli an vardı. İlki Özgür Özel konuşurken genel grev, genel direniş sloganları yükseldiğinde Özgür Özel de buna kayıtsız kalmadı ve gerekirse üretimden gelen gücümüzü kullanıp hayatı durduracağız dedi. Yol haritasını açıkladı. İki önemli gelişmeden bahsetti. Yargıtay'a başvurduklarını ve klasik Özgür Özel'in bu arada detaycılığı ve ekstra bilgi paylaşmasıyla harcını da ödeyip başvurduk diye ekledi bu arada. Hani Ömer Bey
0: Ben
1: de döndü.
0: de buradayım, evet, gülerek
1: Hoş
0: girdim.
1: geldin.
0: Gülünecek bir durum varmış gibi.
1: Hoş geldin. Yani orası gerçekten şeydi, hani Özgür Özel'in artık siyasi tarzının bir parçası. Ve ikincisi, Yüksek Seçim Kurulu'na da başvurdu.

0: olması, bölünecek olması, yani muhalefetin odağını da tabii seçime, erken seçim olacağını zaten biliyoruz. En azından hani baskın olacak mı bilmiyoruz ama erken seçim olacağını biliyoruz. İktidara odaklanma meselesini de değiştireceği için tabii ciddi avantaj sağlayacaktır bu koşullarda. Ama şey ilginç, dün CNN Türk'teki iddialardan bir tanesi. Yani evet, kurultaya gitme zorunluluğu var Kılıçdaroğlu'nun. Hatta işte Devlet Bahçeli bir açıklama yaptı ya, yani Kılıçdaroğlu şey yapmalı,
1: Beraber
0: görevinden,
1: etmeli.
0: evet, hem kurultaya beraber gidilebilir hem de kendisi de görevden ayrıldığını açıklamalı, çekilmeli yani demişti. Şimdi bir tür, eğer zaten Özgür Özel de kurultaya gidildiğinde kazanabileceğini, zaten partinin kendisine sahip çıkacağını düşünüyorsa aslında gidebilir. Dolayısıyla bu kurultaya gittikten sonra yola devam edilebilir. Ama CNN Türk'te bir tasfiyenin olacağı da söyleniyor. Yani Özgür Özel ve ekibinin partiden, Kılıçdaroğlu ekibi tarafından tasfiye edilebileceğinden de söz ediliyor. O zaman tabii işler daha da karışılaşacak olabilir. Sana şeyi soracaktım. Ankara kulislerinden belki bir bilgin var mıdır? Şimdi mahkeme mutlak butlan kararı verirken ciddi aslında suçlardan da bahsediyor. Yani para karşılığı, işte delegelerin oylarının satın alması, alınmış olması vesaire, çok ciddi usulsüzlükler. Yani bunlar Özgür Özel'e yönelik bir dava, hatta bir hapis vesaire falan gibi bir şeyi de gündeme getirebilir mi? Buna dair hiç kulislerde konuşulan bir şey var mı senin denk geldiğin?
1: Yok Hulusi, iyi ki hatırlattın. Yani olabileceği konuşuluyor bu senaryonun, Özgür Özel'in de tutuklanacağı. Ama tahminimce kulislerdeki bilgilerle de birleştirince zihnimde, eğer ki Özgür Özel güçlü bir şekilde direnirse bu senaryonun devreye sokulacağı yönünde. Eğer bir direniş olmazsa buna ihtiyaç duymayacağı, yani bunun bir B planı olduğu iktidarın yönünde bir görüş hakim ve tabii bir yandan da eski yönetimle yeni yönetim arasında yani büyük bir husumet var artık, büyük bir savaş var, bir kopuk var. Özel'in önceliği CHP'de kalmak ve dün de bunu söyledi açıktan, yani biz baba ocağını terk etmeyeceğiz dedi. Biz CHP'de kalmaya devam edeceğiz. CHP'yi vermeyeceğiz dedi. Yani ben buradayım, genel merkezliyim deyip meydan okudu. Ama tabii gidişata göre şu kritik olacak. Bugün ya da yarın, ne zaman bilinmiyor ama Kemal Kılıçdaroğlu genel merkeze nasıl girecek? Girebilecek mi? Girmeyi deneyecek mi? Şimdi bu...
2: Evet, bence asıl ilginç olan şeylerden biri bu. Demin konuşulan şeyle ilgili ben de bir nokta ilave edeyim izninizle. Baskın, ani seçime mi gidiyoruz sorusuna da Gazete Pencere ile verdiği mülakatta ona. Çok ani seçimi de biz kazanırız. Denesinler diyor. Erdoğan'ı sandığa çekebilmek için ona her öneriyi sunuyorum. Ara seçimi sunuyorum, erken seçim sunuyorum, erken yerel seçimi sunuyorum. Birlikte yapmayı da sunuyorum. Sadece İstanbul'da seçimleri yenileyelim. Yeter ki karşımıza sandıkta çıksın. Çünkü bugün Erdoğan sandıktan kaçarak yargı ve devlet gücünü kullanarak kendini güçlü gösteriyor. Bunu Aydın ve Afyon belediye başkanlarının partisine şantaj ve tehditle partisine katarken de böyle yapıyor. Gelsin Afyon ve Aydın'a da sandık koyalım da görelim. Yeter ki milletle Erdoğan'ı bir sandıkla buluşturalım diyor. İlginç bir açıklaması da bu idi.
1: Evet ve yani Özgür Özel şeyi seçimi ısrarla seçimleri, yani şey dedi ya, ben muhalefet partisi, yani şunu söyledi, niye bunlar oluyor ya, cevap, ben muhalefet partisinin lideri olarak kalsaydım, kalmaya devam etseydim, kendimi ön plana çıkarsaydım İmamoğlu tutuklandıktan sonra şu an bu olmazdı. Onlar bunu cezalandırmak istiyorlar diyor ve sadece bir muhalefet partisi lideri olmadığını, CHP'nin şu an Türkiye'nin birinci partisi olduğu yönündeki anlatısını da tekrar etti. Şey ilginç olacak, Kılıçdaroğlu'nun genel merkeze girebileceği mi, giremeyeceği mi, girmeyi deneyecek mi? Yani Özgür Özel oradayken Kılıçdaroğlu genel merkeze girmeyi deneyecek mi? Bu ilginç, ama Kılıçdaroğlu'nun muhtemel anlatısının ben şu olacağını düşünüyorum. Ben kabul etmeseydim CHP'yi kapatacaklardı. Ben kabul ettim ki CHP kapatılmasın yönünde bir anlatı kuracağını düşünüyorum. Bu anlatının CHP üyeleri ve toplum nezdinde karşılığı olur mu? Sanmıyorum karşılığı olacağını. Yani bu anlatıya

0: kimsenin inanacağını düşünmüyorum ama kendisi muhtemelen böyle bir yerli parti içerisinde. Tabii bir de şöyle bir şey var. CHP ile ilgili temel sorun, şimdi bir videoyu paylaşan, işte Kılıçdaroğlu'nun videosunu paylaşan, dün değil evveli gün 20 kadar vekil vardı ama içeride kaç vekilin şu anda Özgür Özel'i desteklediği, kaç vekilin daha Kılıçdaroğlu'na yakın olduğu, delegelerin durumuyla ilgili hala bir belirsizlik olduğunu düşünüyorum ben. CHP'nin kronik yarası bu. Yani içerideki bu kliklerin, içerideki bu farklı farklı ekiplerin iktidardan çok birbirinin gözünü oyma yönündeki refleksini henüz Özgür Özel yok edemedi parti içinde. Bu Deniz Baykal döneminde de böyleydi. Kemal Kılıçdaroğlu döneminde de böyleydi. Özgür Özel bunu yok etmeye çalışıyor. Bunun için çok ciddi manevralar yapıyor. Parti içerisinde de muazzam değişiklikler yaptı geldiğinden beri. Partiyi deyim yerinde ise gerçek anlamda dinamik bir sosyal demokrat partiye dönüştürmeye çalıştı. Ama hala daha başarılı olamadığını düşünüyorum. O yüzden de bir güvensizlik hali de var. Parti içerisinde ne olacak? Kim nereden yana tavır alacak? Eğer ki yani Kılıçdaroğlu'na parti içerisinden güçlü bazı isimler açıktan destek ilan ederse Özel'in işi zorlaşacak. Bunun önünü almak için Önder Sav'ı seçim otobüsüne çıkardı. Yoksa Önder Sav örneğin geçmiş dönemin ekibinin en önemli isimlerinden biri. Hala CHP'de etkisi olduğu konuşuluyor ama eskisi kadar güçlü değil. Önceden partiyi yöneten Önder Sav deniliyordu. Şimdi Önder Sav'ı çıkarması böyle bir mesaj. Orada içeriye mesaj veriyor. Yani Önder Sav'ın çevresinde oluşabilecek bir muhalefet odağına mesaj veriyor. Ama yani son dakikalara da geldik. Yani özcesi bana kalırsa bu adım, yani mutlak buttan adımı iktidar açısından da CHP açısından da riskli bir kumar ortamı yarattı. Taraflar şu anda şey yapıyor, yani böyle bir karşılıklı satranç oynayacaklar ve kim ne adımı atacak, ama CHP'nin tek çıkış yolu gerçekten güçlü bir toplumsal tepkiyi örgütlemesinden geçiyor. Geri kalan her türlü senaryo iktidarın işine yarayacak gibi duruyor.
1: Evet.
2: Evet, çok hareketli bir dönemden geçmekte olduğumuz bu bayramda herhalde yaşanmış en ilginç bayram tatillerinden biri olacağı benziyor. Pek tatil gibi de olmayacak anladığım kadarıyla.
0: Evet, polislerin tatilleri de iptal edilmiş bu
2: İptal
0: arada.
2: edildi
0: Evet,
2: tümüyle,
0: İstanbul'da.
2: evet. Peki, çok teşekkürler.
0: İyi
2: Ben
0: bir yıl.
2: başta katılamadım internet kopukluğu nedeniyle ama şimdi buradayım.
0: İyi evler diliyorum.
1: Görüşmek üzere Yıldız.
2: Çok teşekkürler Yıldız.
3: İşte böyle canım.

0: Açık Gazete.
1: Apaçık Radyo.
0: Fizan Ekspresi.

0: Farsi dünyanın müziği.
1: Hazırlayan ve sunan Milat Bülent Kılıç.
0: Cumartesi günleri 14'te Apaçık Radyo'da.

0: Mağanın Tınısı. Hazırlayan ve sunan Hakan Ünseven.
1: Pazar günleri 13'te Apaçık Radyo'da.

0: Evet, acil demokrasi ile başlattık bu son bölümü. Mutsuzluk özlemi ve acil demokrasiden daha büyük bir ihtiyaç olduğunu da şu sıralarda düşünmek zor içinde bulunduğumuz durumda. Biraz daha devam edelim bu Butan meselesi, Butan ittifakı vesaire. Özgür Özel de Akın Gürlek ve Butan ittifakına meydan okuyorum demişti. Kılıçdaroğlu'nun ne butlanı demesini beklerim. Yavaş'ı yedek tutup hedef yapmam diye açıklamalar da olmuştu. Demokrasi meselesi hızla devam ediyor. Dilek İmamoğlu da Kılıçdaroğlu'nun videosunu izleyemedim, içim el vermedi diye bir konuşmuş Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu. Silivri'de T24'ten Murat Sabuncu ve Şirin Payız'ına yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu'nun videosunu izleyemedim, içim el vermedi diyor. Evet, nasıl gidelim?
1: Şimdi son dakika haberlerini hızlıca bakıyorum. Mesela Halk TV'ye bakıyorum neler olmuş son yarım saat içerisinde diye. CHP mutlak butlan kararıyla Borsa İstanbul çakılırken Mehmet Şimşek temaslarda bulunduğu Londra'dan döndü diyor. Finansal İstikrar Komitesi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek diye bir açıklama yapılmış. Maliye Bakanlığı'ndan yapılıyor. Sayın Mehmet Şimşek başkanlığında Cuma günü 08.30'da toplanacak diye bir açıklama yapılmış. Ekonomistlerin analizlerine göre kararın ardından ilk saatlerde Türkiye'nin kaybı 9-10 milyar doları bulmuş. Türkiye'nin risk primi de %30 oranında fırladı. Şimşek de işte acil bir toplantı için yurda döndü
0: Döndü
1: deniyor.
0: ve bir açıklamasında da 8.30 bu sabah, yani bir saat önce de toplantı düzenlemiş olması bekleniyordu ama ne olduğu konusunda bir bilgi yok galiba.
1: Evet.
0: Oldu mu olmadı mı diye yani.
1: Şöyle bir haber daha var. Kararın ardından, butlan kararının ardından gözler yeniden Kılıçdaroğlu'nun nasıl bir yol haritası izleyeceğine çevrildi diyor Halk TV. BBC Türkçe'de yer alan habere göre Kılıçdaroğlu Özgür Özel yönetimi ile uzlaşmayı deneyecek. Görevi kabul eden Kılıçdaroğlu'nun partiyi hemen bir olağanüstü kurultaya götürmeyeceği ve koltukta oturmayı planladığı iddia edilmiş. BBC Türkçe'de böyle yer almış. Kılıçdaroğlu'na yakın kaynaklar Kılıçdaroğlu'nun adı soruşturmalar ile anılan kişilerin partiden uzaklaştırmayı, üyeliklerini askıya alacağı yorumlarını yapıyorlarmış. Kılıçdaroğlu'na yakın olan kaynaklardan bir tanesi şöyle konuşmuş. Bu kararın hukuki sonuçları var. Önceki PM üyelerine şu anda görev veriliyor. İsterlerse bunların arasında yeni yönetimle çalışmak istemiyorum diyenler istifa edebilir ama parti yönetimi yoluna devam eder. Bir kongre süreci işletilir. Mahalle delegelerinden başlayarak olağan kongre takvimini Kemal Bey yürütür. İl ve ilçe örgütlerini görevden alma gibi bir yaklaşım konuşulmuyor demiş. Sonraki alt başlık önemli. İlk hedef İmamoğlu deniyor. Kılıçdaroğlu cephesinde haklarında soruşturma olan isimler işte yani parti yöneticileri, belediye başkanları, milletvekilleri falan onların hakkında üyeliklerinin askıya alınması ve disiplin sürecinin başlatılmasının sürpriz olmayacağı söylenmiş. Tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu da bu çerçevede üyeliğinin askıya alınmasının konuşulduğunu ifade etmiş Kılıçdaroğlu'na yakın olan isimler. Yani bu CNN Türk'te dün akşam bahsedilen tasfiye ihtimali, askıya alınarak tabii tasfiye ihtimali Özgür Özel çevresindeki isimlerin biraz kuvvetlenmiş gibi duruyor. Bu arada Hikmet Çetin'den de bir açıklama gelmiş. Butlan için darbe açıklaması yapmış Hikmet Çetin. Partinin eski liderlerinden
0: Evet, eski genel
1: birisi.
0: başkanlarından.
1: Evet, bu şekilde Özgür Özel'e destek vermiş. Yani Yıldız da Önder Sav üzerinden anlatmıştı yine. Eski önemli isimlerden Önder Sav da konuşma yaptı. Kürsüye çıktı Özgür Özel'in yanında demişti.
0: Evet, Ekrem İmamoğlu'ndan da mutlak butlan tepkisi de sadece Cumhuriyet Halk Partisi'ne değil, Cumhuriyet'e bir darbe, anayasal düzeni yok etmek diye de belirtmişti T24 haber merkezinde. Akşam güncellenmiş bir haber de vardı. Yani tutuklu İBB Başkanı İmamoğlu Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik mutlak butlan kararı ile ilgili ilk açıklamasında Erdoğan zihniyetinin yargı eliyle yürüttüğü siyasi darbelere karşı hep birlikte mücadelede kararlıyız. alınan butlan kararı yok hükmündedir diyor. Ve sadece Cumhuriyet Halk Partisi'ne yapılan bir darbe değildir. Türkiye'ye, demokrasiye, cumhuriyete bir darbedir. Anayasal düzeni yok etmektir diyor.
1: Evet, yani bu konudaki son dakika gelişmeleri de bu şekildeydi. Şimdi isterseniz dün aslında bir önemli gelişme daha oldu. Fakat tabii mutlak butlan kararının ardından biraz gölgede kalmış oldu. Gece yarısı resmi gazetede sürpriz karar diye duyuruldu. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izni kaldırıldı. Cumhurbaşkanı kararı ile kurucu vakfına kayyım atanmış olan daha önce İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde faaliyet izni kaldırıldı. Kararda işlemin 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'na kanunu gereğince yapıldığı belirtilmiş. 22 Mayıs 2026 tarihli resmi gazetede yayınlanıyor. Kurucu vakfına kayyım atanan İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izninin kaldırılmasına karar verilmiştir diye duyurulmuş. Kararın ardından gözler Yüksek Öğretim Kurulu'nun yapacağı açıklamaya çevrildi diye geçiyor haberlerde. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde öğrenim gören öğrencilerin akademik ve idari personelin sürecinin nasıl yürütüleceği merak konusu deniyor. Faaliyet izninin kaldırılması kararının ardından öğrencilerin eğitimlerine hangi üniversitelerde ya da hangi geçiş mekanizması ile devam edeceğine ilişkin ayrıntıların YÖK tarafından duyurulması bekleniyormuş. Daha önce de Can Öztürk tarafından T24'te yani ilk vakfa kayyım atandığında bir haber yapılmıştı. Garantör üniversiteye devredilmesi söz konusu Bilgi Üniversitesi'nin diye. Şimdi yine bu mesele tartışılıyor. TMSF tarafından el konulan Bilgi Üniversitesi'nin garantör konumundaki Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'ne geçmesi yüksek ihtimal diye görünüyor.
0: Evet, bu da ilginç bir şey yani. Çok artık tamamen bir Bizans sıfatını da hak edecek, bir yeniden hak edecek bir entrikalar bütünü halinde dolaşıyor bütün haberler, değil mi? İstanbul başta olmak üzere.
1: Evet, evet.
0: Yani ne diyeceğini bilemiyor insan. Bu arada Çiğdem Toker'de hesap uzmanı diye ilginç bir yazı yazmış, değil mi? Biraz da ondan bahsedelim istersen. Kılıçdaroğlu'nun arınma videosundaki zamanlamanın rastlantı değil hesaplı olduğunu artık biliyoruz diyor.
1: Evet, aslında Çiğdem Toker dün bu video üzerine bir yazı kaleme almaya başladığını, fakat yazının bittiği sırada mutlak butlan kararının öğrenildiğini söylüyor. Bir yandan çöpe atsam mı atmasam mı diye düşündüm demiş Çiğdem Toker yazıyı. Daha sonra bir tür birleştirme, bir erken yorumda bulunmuş ama daha çok Kılıçdaroğlu videosuna odaklanıyor bu yazısında. Okumakta olduğunuz yazının bulunduğu ekranda konusu aynı olmakla birlikte farklı satırlar yer almaktaydı. O satırlar mahkeme kararı karşısında ışık hızıyla eskidi. Oradaki bir bölümü hiç yazmamış gibi atmaya da gönlüm razı değil diyerek.
0: Evet, tam bu Bizans benzetmesine gayet uygun düşüyor, değil mi? Bizans entrikalarının haddi hesabı yok yani.
1: Kılıçdaroğlu'nun bir hesap uzmanı gibi davrandığını düşündüğünü söylüyor aslında özet olarak.
0: Zaten hesap uzmanı kendisi. Mesleği o yani. Kılıçdaroğlu'nun. Onu hatırlatıyor bir de.
1: Arınma kelimesiyle yayınladığı 3 dakika 38 saniyelik videosuna değinmiş. Hesap uzmanı kökenli bir siyasetçi olan Kılıçdaroğlu diyor. Zaten sizin de dediğiniz gibi bu eski
0: mesleğine hesap uzmanlığı yürüttü devlet dairelerinde.
1: Evet. Videonun zamanlamasındaki hesabın ne olduğunu açıklamadı Kılıçdaroğlu demiş. Ama bu videonun mutlak butlan istinaftan çıktı çıkacak kulislerinin iktidara bağlı medya mecralarında köpürtüldüğü sırada paylaşılmasını tesadüfle izah zor diye.
0: Evet, bu paylaşılmayı tesadüfle izah etmek zor diyor. Yani mutlak butlan ihtimalinin Kılıçdaroğlu açısından partinin başına geçme hesabının merkezinde durduğu artık apaçık gözükmektedir diyor. Artık biliyoruz bunu diyor yani. Peki işte bunun devamı nasıl olacak?
1: Yani Çiğdem Toker'in yazısında yok bunun devamına dair bir şey. Sadece aradaki bu tuhaf ilişkiden bahsediyor. Önceden haberinin olmuş olabileceğinden bahsediyor yazısında. Kılıçdaroğlu'nun kendi ikbali için müzakere etmeyeceği milletin çıkarlarının bu karardan nasıl etkileneceğini izleyeceğiz demiş. Burada tırnak içerisinde vermiş bu cümleyi. Çünkü videoda geçen cümleler bunlar. Kendi ikbali için değil, işte milletin çıkarlarını öne çıkarmaktan söz ediyordu Kılıçdaroğlu. Şimdi ne yapacağını birlikte izleyeceğiz diyor Çiğdem
0: Evet, yani
1: Toker.
0: Kemal Kılıçdaroğlu da milletin çıkarlarını kendi ikbali için müzakere etmez diye konuşuyor. Kendisi hakkında da şimdi göreceğiz umudu diyor. Yani henüz kesinleşmemiş bir yargı kararıyla yaratılmak istenen fiili duruma maruz kalan asil yurttaşlarda gene onun terimiyle büyüyecek şeyin umut mu umutsuzluk mu olduğunu göreceğiz. Kendi ikbali için müzakere etmeyeceği milletin çıkarlarının bu kararlardan nasıl etkileneceğini izleyeceğiz diyor yani. Kararla alt üst olan piyasaların diye bitirmiş ardından satın alma gücü daha da dibe vuracak, daha da yoksullaşacak milletin çıkarlarını. Değiyor demek ki diye bitirmiş Çiğdem Toker de. Buna değer mi değmez mi tartışmasında. Ve bu arada tabii dış haberlerde İspanya Başbakanı Pedro Sánchez'in başkanlığını yaptığı Sosyalist Enternasyonel de Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik mutlak butlan kararına tepki göstermişti. Onu da ekleyelim. Mutlak butlan kararı Türkiye'nin demokratik sistemine indirilmiş bir darbedir diyor. Sánchez Amor'dan başka bir başka İspanya'dan ses, yani İspanya Başbakanı Pedro Sánchez de bunu söylüyor. Türkiye'nin demokratik sistemine indirilmiş bir darbe diye değerlendirme yapıyor. Sosyalist Enternasyonel'de de var bu tabii. Evet. Devam edelim.
1: Bir başka karar dün, önemli karar açıklandı. Bu da yine gündem içerisinde kayboldu gitti maalesef. Ancak Deutsche Welle Türkçe muhabiri Ali Can Ulu da hakkında tahliye kararı verildi. 3 aydan beri Silivri'de tutuluyordu. İddialarsa Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret, yanıltıcı bilgiyi alenen yayma, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılama. Sürekli alenen.
0: Alenen, açıkça yani.
1: Evet, alenen
0: Apaçık.
1: bir suçlamayla karşı karşıyaydı Ali Can Ulu da. Davanın ilk duruşması dün görüldü ve ilk duruşmanın ardından da tahliye edildi. Bu aslında çok sık karşılaştığımız bir durum. Tutuklu yargılama süreçleri. Ama ilk hakim karşısına çıkılan ilk duruşmada mesela tahliye edilebiliyorlar. Yani tutuksuz yargılanmaya devam ediyor pek çok kişi. Ancak o arada neden bir gazeteci tutuklu yargılanır belli değil. 3 ay bu şekilde, hani pisi pisine derler ya, hapiste vakit geçirdikten sonra şimdi tahliye edilmiş durumda Ali Can Ulu da.
0: Evet, yani alenen meselesini ısrarla vurgulamalarını senin de vurgulamış olman gayet önemli. Çünkü gazetecilik zaten alenen icra etme sanatıdır. Başka bir şey değil. Başka türlü olabilir mi? Gizli yazılar yazacak ya da konuşmalar
1: İma.
0: yapacak.
1: Bundan sonra ima gazeteciliği olabilir.
0: Alenen olmayacak bir basın mesleği icrasını düşünmek bile imkansız, değil mi?
1: Evet.
0: Alenen. Evet, yani çok ilginç bir durumdayız yani.
1: Dün tabii bir karar daha vardı. Yine akşam ekinde de çok kısaca bahsetme imkanı bulduk. İBB davası da devam ediyor bir yandan. Dün yine o konuda da tahliyeler vardı. 9 kişi hakkında tahliye kararı verildi. Bu tahliye kararı verilenler arasında İmamoğlu'nun çocukluk arkadaşı Seza Büyükçulha, işte Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin ve Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Cevat Kaya da var. Yani bu, çünkü artık en yakın çocukluk arkadaşları, eşinin kardeşi vesaire falan da çünkü tutuklu yargılanıyorlardı. Onlar hakkında tahliye kararı verilmiş 9 kişi hakkında.
0: Evet, bir de dünyadan iklim meselesine de değinen bir karar da verelim, kararı aktaralım da. Ya Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya'nın, İran'ın ve Suudi Arabistan'ın. Bilin bakalım bunlar nasıl en çok geçim kaynakları ne olan ülkeler? Fosil yakıt bildiniz. Petrol üreticisi ülkeler. Bunlar Birleşmiş Milletler'in büyük bir karar almış. Dünya Uluslararası Adalet Divanı'nda bir şey opinion kararı var ve diyor ki yani bu bütün ülkelerin aslında legal bir yükümlülüğü var, hukuki yükümlülüğü var, iklim değişikliğiyle mücadele etmek zorundalar ve çünkü yeryüzünün en büyük tehlikesi bu ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de zaten genel kurulda evvelki gün yani çarşamba günü yapılan genel kurul oylamasında 28 ülke oy kullanmamış ama onun dışında büyük bir oylamada 141'e 8 Dünya Uluslararası Adalet Divanı'nın görüşünü onaylamış ve ülkelerin muhakkak bir yükümlülüğü vardır. Hukuki yükümlülüğü iklim değişikliğiyle baş etmek zorundadırlar. Ve en büyük bir küçük grup sadece karşı çıkmış. Dünyanın en büyük petrol fosil yakıt üreticileri ve karbondioksit emisyonlarını ve diğer sera gazlarını saçan ülkelerin dördü ya da sekizi aslında itiraz etmişler. Suudi Arabistan, Rusya, İsrail, İran, Yemen, Liberya ve Beyaz Rusya, Belarus. Buna
1: Evet.
0: karşı çıkmışlar. Geri kalan da 28 ülkede çekimser kalmış.
1: Ama kimler var onlar arasında? Türkiye'de var çekimserlerde.
0: Öyle mi?
1: Tabii.
0: Çekimser. Ha, bakayım. Evet.
1: COP31 sahibi diye geçiyor Guardian gazetesindeki haberde. Yani COP31'e ev sahipliği yapacak ülke Türkiye, daha sonra Hindistan, Katar ve Nijerya'da
0: Evet, onu
1: abstaining yani.
0: atlamışım. Ben
1: Evet.
0: oraya atlamışım. İyi ki ekledin. Tamam, teşekkür ederim. Yani tarihi bir iklim krizi oylaması yapıldı. Yani Birleşmiş Milletler'deki en önemli oylamalardan biri olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz bunca yıl içinde. Fakat şu da kararın çıkması da bütün bu karşı oyların ve çekimserlerin oylanmasına rağmen bu kararın çıkması önemli bir tarihi bir sonuç. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri büyük bir uğraşı göstermiş yani şeyde bırakabilmek için. Bu karar çıkmasın diye oylanmasın falan diye böyle ilginç bir durum var yani.
1: Evet.
0: Evet. Peki o zaman yavaş yavaş çekilme zamanımız geliyor. Başka bir önemli haber. O kadar yoğun bir gündem vardı ki
1: Evet, doğru.
0: neyi geride bıraktık söyleyemedik bilmiyorum. Küba'dan da bir cümleyle bahsetmek mümkün olabilir. Müdahale eşiğinde bir askeri bir uçak gemisinin de Karayipler denizinde Küba açıklarına gönderildiği haberi var ve Küba'da hastanelerin başta olmak üzere sağlık merkezlerinin ve eğitim merkezlerinin çok büyük bir sıkıntıda oldukları çünkü elektrik kesintileri, enerji yokluğundan dolayı yüksek sayıda ölümler, hastalanmalar bulunduğu haberi varken bir de Küba'yı 51. eyalet yapma yolundaki saldırı beklentileri de ayrıca bugünkü programda da bitirmeden söylememiz gereken bir şey. Democracy Now'da net olarak bu konudaki kaygıların belirtildiği haberler vardı. Bir de dünyadan çok acı bir haber de vererek bitirelim isterseniz. Yani Sudan'da insan hakları gözlem kuruluşları demişler ki Batı Kordofan eyaletinde bir drone saldırısıyla kalabalık bir pazarda 28 kişinin öldüğü ve düzinelerce insanın yaralandığı bir durumda Sudan ordusu bunu inkar etmiş. Biz sivilleri hedef almıyoruz, sivil altyapıları diye. Ama çok ağır bir durum var. 800 binden fazla çocuğun çok ciddi açlık içinde olması, iç savaştan dolayı, bir yerinden yurdundan olma, göçlerden dolayı ve aynı zamanda da yiyecek ve sağlık sistemlerinin çökmesinden dolayı şu anda akut, yani kesin açlık tehlikesi içinde olan insan sayısı 20 milyon diyor. 20 milyon insanın bu çatışmalar devam ederken, Sudan'da bir de hızlı destek güçleri mi deniyordu? Neydi onun adı?
1: Evet evet. Hızlı onun destek güçleri.
0: Şeyinde ben şeye de bakınca görüyoruz ki bu Sudan nüfusunun %37'sini, %40'ına yakınını açlık içinde olduğu bir durumda, yani inanılmaz bir durumdan bahsediyoruz.
1: Bu arada ben de bir şeyden ve istatistik vereyim. Birleşmiş Milletler açıkladı. 2025 yılında 20 silahlı çatışma alanında dünyadaki yaklaşık her 14 dakikada bir sivil öldürülüyormuş. Bir de böyle bir bilgi paylaşıldı.
0: Evet, bu neşeli haberlerle kapatalım herhalde. Evet, böylece bitiriyoruz programımızı. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Gritku'dan oluşan ekiple birlikteydiniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz diyelim ve günaydın demeden önce de bir de iyi bayramlar diyecektim ama diyecek hal kaldı mı? Ondan da emin değilim doğrusunu isterseniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize günaydın.
1: Günaydın.
2: Günaydın.

Reha Uza göre. Cumartesi günleri 15'te Apaçık Radyo'da.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine apaçık radyo. Destekleri için apaçık radyo dinleyicileri Pınar Bölük, Gökhan Bölük, Zeynep Bölük ve Yiğit Bölük'e teşekkür ederiz.
1: Sevgili Günlük. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gençtürk, İlksen Mavituna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda.
2: Sevgili Günlük, bugün radyomuzda ne var ne yok?
3: Günaydın Didem, herkese günaydın.
2: Herkese günaydın. Bugün aklıma gelen bir şarkıyı çalmak istiyorum.
3: Aklına geldi. Evet. Böyle bir çağrışım yaptı.
2: Bir çağrışım yaptı, evet. Jamiroquai'dan bir şarkı seçtim. King for a Day.

0: Çünkü derler ya, gerçekten doğrusu önerler. Bir günlüğüne kral olursun ancak. Sanırım böyle mutlusun sen de diyordu şarkı.
1: Evet,
0: Jamiroquai'dan dinledik. King
1: King
0: for
1: for
0: a
1: a
0: Day.
1: Day dinledik. Evet, biz şimdi bugün sevgili günlükte 22 Mayıs Cuma, 23 Mayıs Cumartesi ve 24 Mayıs Pazar günleri neler olacağını anlatacağız. Bugünden başlayalım. Bizden hemen sonra saat 10.30'da yeryüzü tanığı var ve yeryüzü tanığında bu hafta Ordu Fatsa'ya gidiyoruz. Fındık üretiminin altından çok daha fazla olan getirisini, yani altından daha fazla olan getirisini fındık üretmenin, altın madenciliğinde siyanürün yanı sıra zehirli atıkların neden olduğu etkileri, mücadelenin farklı yönlerini Fatsa Doğa ve Çevre Derneği Başkan Yardımcısı ve Tema Vakfı Çevre Politikaları Savunuculuk Koordinatörü Alaaddin Yılmazer ile konuşacaklar yeryüzü tanığında.
0: Evet, Ordu'da ve pek çok yerde altın madenciliğinin doğaya verdiği zararı konuşuyoruz. 11'de ise hikayenin her halindeyiz. Hikayenin her halinde bugün ekipten Özge, Ayşegül ve Esin bir aradalar ve konukları Berfin Zenderlioğlu. Berfin'le, sevgili dostumuz Berfin'le Destar Tiyatroyu Şermola Performans'ın kurucusu, aynı zamanda kadın dengbej ve müzisyen Ayşe Şan'ın hayatının sahnelendiği Ez Ayşe Şan oyununun dramaturgu ve oyuncusu, Şebnem İşigüzel'in yazdığı, Nazan Kesal'ın oynadığı ve Firuze Ferruzat'ın hayatını konu alan Yaralarım Aşktandır oyununun yönetmeni Berfin Zenderlioğlu'yla tiyatro ve kadın hikayelerini, Kürtçe tiyatro yapmak meselesini ve daha fazlasını konuşuyorlar bugün saat 11'de hikayenin her halinde.
1: Evet, ve saat 12'de Banttan Bulutay'la devam edeceğiz. Açık Radyo arşivinde bir zaman yolculuğuna çıkıyoruz bu programda. Bu sefer 2021-2022 yıllarına gidiyormuşuz ve İstanbul Ansiklopedisi'ni dinliyormuşuz.
0: Evet, İstanbul Ansiklopedisi programından iki bölüm dinleyeceğiz. Yarım saatlik bir programdı malum. Ve ilk bölümde Özden Cankaya'yı konuk aldığımız bir bölüm. İstanbul Radyosu'nun tarihine ve İstanbul'daki ilk radyo yayınlarına odaklanacağız. İkinci bölümde ise konuk Nilay Örnek. Nilay Örnek'le de İstanbul'un hikayeni ve hafızası güçlü binalarını konuşacağız. Cem Erciyes ve Kansu Şarman hazırlıyordu İstanbul Ansiklopedisi programını. 2021'den 2022'den farklı bölüm seçtim.
1: Evet. Saat 12.55'te Cesur Yeni Dünya'yı dinlemeye okumaya devam ediyoruz. Tolga Korkut'un sesiyle saat 13'te Önce Sağlık var. 14'te de Kopuk Bağlar'la devam edeceğiz. Bu hafta Kopuk Bağlar'da şöyle bir başlık var. Vapur, Şirketi Hayriye ve Emek Tarihi. Konukları Nurşen Gürboğa ile şehir hatlarının 175. yılında İstanbul'un emek tarihine bakacaklarmış. Şirket-i Hayriye vapurlarından hareketle vapur işçilerini ve kentin su üstündeki emek tarihini konuşuyorlar. Kopuk Bağlar'da Fatma Genç ve Hasan Ateş.
0: Evet, 14.30'da Adagio'dan Presto'ya program var. Nilgün Bilgiç'in hazırladığı programda bugün geçtiğimiz hafta uzunluğu nedeniyle bitiremediğimiz Anton Bruckner'in 8 numaralı senfonisine kaldığımız yerden 4. ve son bölümünden devam edeceğiz. Ardından da Bruckner'in bestelediği Kutsal Korolu Müzikler arasında yer alan, hayatının gururu olarak gördüğü Te Deum ile devam edecekmişiz.
1: Evet, ve saat 16.30'da Kavanoz'daki Yıldız var. Kamusal alan inşasında algoritmik yönetimsellik başlığıyla bu hafta Kavanoz'daki Yıldız'ı dinleyeceğiz. Foucault'un tarafından yayınlanan yönetimsellik terimi iktidarların toplumu yönlendirmek için başta eğitimi ve kimi diğer kurumları kullandığını anlatıyor kısaca. Şimdi iletişim araçlarını ellerinde tutan teknoloji şirketlerinin algoritmalar sayesinde sosyal medya ve yapay zeka üzerinden bunu nasıl gerçekleştirdiğini konuşmaya başlıyorlar. Büyük verinin istatiksel analiz yöntemleri bugünkü bölümünde temel konusu olacakmış.
0: Evet, saat 17'de Dünyanın Cazı var. Her cuma olduğu gibi Ceyhan Uslanmaz'a emanet ve bugün Emmanuel Wilkins Quartet'in Village Vanguard'da verdiği konserlerin canlı kayıtlarından örnekler çalacakmış bize Ceyhan Uslanmaz.
1: Evet, ve saat 18'de İklim Kuşağı konuşuyordu. Atlas Sarrafoğlu'nu dinleyeceğiz. 18.10'da Açık Gazete ekibinin gün boyu takip ettiği haberleri, ki gündem epey yoğun. 18.10'da akşam ekinde günün
0: nasıl
1: öne çıkan,
0: nasıl uyandık belli bilmiyoruz. Değil.
1: Nasıl uyuduk da belli değil
0: o
1: de.
0: Da belli değil.
1: Akşam ekinde dinleyebiliriz. 18.30'da Açık Dergi var. Açık Dergi'de bugün Bu Köşe Kitap Köşesi ve Ceyhan Usanmaz'dan bir kitap ve bir yazarın sesini duyacağız muhtemelen. 19.30'da Bağımsızlar, saat 20'de de Koyu Mavi var ve Koyu Mavi'de de bir ama programı var.
0: Evet, hayata veda eden radyomuzun programcılarından sevgili dostumuz Bahadır Dilbaz'ı anıyoruz bu programda. Miles Davis'in Round Midnight yorumundan sonra doğumlarının 100. yılında Miles Davis ve John Coltrane'in birlikte yer aldıkları Kind of Blue albümünü dinleyecekmişiz. Bunu da Şevket Akıncı, bir başka programcımız, Bahadır'la sohbetlerini, caz sohbetlerinden bahsediyordu. Öyle bir, hatta bir küçücük icrası da var Instagram hesabında, hepimizi çok etkileyen, oradan yola çıkarak yapmış Gülçin Orgun.
1: Evet, saat 22'de de Mint'le devam edeceğiz. Cızır cızır plakların döndüğü Mint'te 50 yıl önce öne çıkan soul albümlerine yer veriyorlarmış bugün. Bu Bobby Womack, Temptations ve elbette gelmiş geçmiş en olağanüstü isimlerden, albümlerden biri Stevie Wonder'ın muhteşem Songs in the Key of Life emektar pick-up'ın bu haftaki konukları olacakmış.
0: Evet, Stevie Wonder'ın bu albümü de çok iyidir hakikaten. Bakalım, bugün saat 22'de dinleyebilirsiniz. 23'te Grounded var. Duygu Bulsun hazırladığı programda bu hafta Emo'dan daha sert, daha içe dönük kuzeni Screamo'ya yani.
1: Kuzeni. Daha sert, daha içe dönük kuzeni.
0: Çok iyi bir tanınmış bu arada hakikaten. 90'ların başında Bay Area, Bodrum katlarında doğan, kısa sürede kendi dilini bularak kıtalara yayılan bu türün haritasını çıkartacakmışız bu akşam saat 23'te.
1: Evet, ve gece yarısından sonra da Açık Kabine kulak vereceğiz ve cumartesi günüyle devam edelim.
0: Hadi bir müzik arası verelim. Verelim mi? Devam edelim.
1: Arta Tunç Boyacıyan.
0: Evet.
1: Dinleyeceğiz çünkü bu hafta Apaçık Radyo'nun YouTube kanalında İlk Sen Mavi Tuna'nın Açık Dergi Porçeler Söyleşisi'nde konuğumuz Arta Tunç Boyacıyan olacak. Ondan Adımlar dinleyeceğiz şimdi.

0: Arda Tunç Boyacıyan'dan adımlar dinledik. Bir küçük ekleme yapmak istiyorum. Bu akşam saat 20'de Koyu Mavi'de Miles Davis, John Coltrane'e kulak vereceğiz. 21'de Aşağı Mahallede ise yine bir Miles Davis var. Ama şöyle, malum bu yıl caz severler için Miles Davis yılı. Aşağı Mahalle olarak sanatçının 100. doğum gününü gitarist Henry Kaiser ve trompetçi Wadada Leo Smith liderliğinde hayata geçirilen Miles Davis'in en radikal, karanlık ve provokatif dönemi olarak kabul edilen 72-75 elektrik dönemine adanmış, hem saygı duruşu niteliği taşıyan hem de o müziğin felsefesini geleceğe taşıyan sıra dışı bir avantgard fusion projesi olan Yo Miles varmış.
1: Evet, Aşağı Mahallede.
0: Evet.
1: O zaman şimdi cumartesi günüyle devam edelim. Yarın sabah Radyo Agos'tayız saat 9'da.
0: Evet, 9'da Radyo Agos'tayız. Agos gazetesi bu hafta Karabağ suçlamaları ve Moskova ile boşanma başlığıyla çıkmış. Buradan Ermenistan'daki siyasetteki son gelişmeleri konuşacaklar. Tabii bu arada yakın yani gazete çıktıktan sonraki gelişmeleri de konuşacaklardır. Yetvard Danzikyan ve Pakrat Estukyan yarın sabah saat 9'da Radyo Agos'ta, 10.30'da kulis sesleri var.
1: Evet, Tiyatro Merdiven tarafından sahnelenen Perus Hanım oyunu yazarı Sibel Tomaç Bircan Yorulmaz'ın konuğu olacak. Yönetmeni Handan Delipar ve oyuncularından Tarık Delipınar da sohbete dahil olacaklar. Saat 11'de de Sanat Uzun İlham Sonsuz var. Şenolay'la ve Timuçin Oral bu hafta. Önceki programda konuştukları yaşadığımız çağın distopyasından umuda giden bir yol var mı sorusundan yola çıkarak bu programda o yolu arıyorlar. Olumsuz koşullardan doğan ve insana iyi gelen sanat eserlerine ve sanatın umuda giden yoldaki rolüne bakacaklarmış. Banksy, Gustav Metzger ve Bloch da bu programda yer alacak.
0: Evet, galiba umuda giden rolde sanatın yerine bu ara biraz fazla ihtiyacımız var ama bakalım. Banksy'nin eserleri de hep böyledir ya.
1: Evet.
0: Peki, saat 12'de Harici Bellek var yarın ve Duman'a kulak verecekmişiz. Murat Meriç yayınlanmamış konser kayıtları, Kimi Duman coverları ve daha fazlasıyla yarın saat 12'de yayında. Saat 17'de Music of the World İstanbul programı var. Kutay Derin Kuay'ın hazırladığı programda Girit müziğinin önemli bestecisi, icracısı ve usta lütiyelerinden Stelios Petrakis'in yeni albümü Lirik'ten bir seçki hazırlamış. Programda ayrıca Malili şarkıcı Mahdamba'nın Tabolo Kora albümünden de şarkılar yer alacakmış.
1: Evet ve
0: hadi pazara geçelim.
1: Evet, 24 Mayıs pazar günüyle devam ediyoruz. Saat 10.30'da Botanitopya'da. Geçen hafta Hanım Elin'in hikayesini dinlemiştik. Bu hafta da daha önce Benan Kapucu'nun duyurduğu kelebek çalısını bu hafta anlatacakmış. Yaz bahçelerine kelebeklerin akın etmesini sağlayan büyük, hoş kokulu ve renkli çiçekleri olan harika bir bitki kelebek çalısı. İstilacı bir bitkiymiş, aynı zamanda başka türler için de tehdit edici olabiliyormuş. Özellikle hassas koruma alanlarının yakınında doğal olarak yayıldığı durumlarda çok sıkı bir şekilde kontrol edilmesi gerekiyormuş ama güzelliği ve kelebekleri çekmesi nedeniyle bu kötü huyu göz ardı edilebiliyormuş. Botanitopya'da pazar günü sabah 10.30'da dinleyebiliyoruz.
0: 12'de Dünyayı Dinliyorum programı var. Zekeriya Şen'in hazırladığı programda sürgünün 3 sesine kulak verecekmişiz. Çölden, Şam'dan ve Tango'dan yorumlar dinleyeceğiz.
1: Evet ve saat 15'te de Musiki Arşivi var. Bu bölümde Münir Nurettin Selçuk yönetimindeki İstanbul Belediye Konservatuarı İcra Heyeti'nin 14 Mayıs 1969 tarihli konser kaydından seçmeler dinletecek bize Bülent Aksoy. Bu programda Delalzade İsmail Efendi'nin Yegah takımı iki saz eseri ve Recep Birgit yorumuyla 3 Rumeli türküsü yer alacak.
0: Evet, 16'da Rio de la Plata var ve Ferit Dalbudak 1917 yılında Carlos Gardel'in yorumladığı Minoche Triste ile yeni bir türün ortaya çıkmasından söz edecekmiş. Bu türün adı Tango Chanson. Bu şarkı tango edebiyatında bir kopuşu işaret ediyordu. O güne kadar kenar mahalle şiirinin baskın olduğu tangoda o günden itibaren her zaman bir terk etme hikayesi var ve oradan böyle bir başka hatta geçiyor olay. Ve Alfredo Lepera'nın bu yeni tango edebiyatına katkısından söz edip baskın olduğu tango da o günden itibaren her zaman bir terk etme hikayesi var ve oradan böyle bir başka hatta geçiyor olay. Ve Alfredo Lepera'nın bu yeni tango edebiyatına katkısından söz edip bu tangolar

0: Şarkısı var ve Gezgin'in şarkısında İlknur Akmaner bizi geç Rönesans'tan Barok döneme uzanan özel bir seçki ile baş başa bırakacak. Gregorio Allegri, Georg Muffat, Henry Purcell, Christoph Graupner ve Francesco Onofrio Manfredini gibi bestecilerin eşliğinde Avrupa'nın kültürel hafızasında dolaşan bir müzik yolculuğuna çıkacağız.
1: Evet, saat 22'de ise Sarhoş Atlar zamanı var. Akif Burak kulak vereceğiz. 50 yıl önce bu zamanlar 1976 yılının Mayıs ayında yayınlanan albümlerden bir seçki hazırlamış. Latif bir seçki hazırlamış Akif Burak.
0: Evet ve sonra da 25 Mayıs Pazartesi günüyle devam edeceğiz. 25 Mayıs Pazartesi günü artık bayram haftasında oluyoruz ve sevgili günlükte de sizi müziklerle baş başa
1: Evet,
0: bıraktığımız bir
1: çeşitli
0: hafta olacak.
1: müzikler hazırladık. Bir yıl sonra bir küçücük bayram tatiline giriyor sevgili günlükte. Ama sevebileceğinizi düşündüğümüz çeşitli müzikler hazırladık. Bunlara kulak verebilirsiniz. Şimdiden herkese iyi bayramlar
0: İyi bayramlar diyelim.
1: dileyelim. Teknik Masa'da Andrei Gritz... Aha, bir
0: Bir
1: dakika,
0: dakika, hemen
1: hatırlatmaları
0: veda
1: nasıl?
0: ettin.
1: Çok haklısın. Nasıl yaptım bunu?
0: Apaçık Radyo'nun YouTube kanalında bugün Cuma gününde olduğumuz için saat 17'de Arthur Tunç Boyacıyan videosu yayınlanacak. Onu dinlemeyi, izlemeyi unutmayın. Ve ayrıca Apaçık Radyo'nun bir de bir açık bülteni var. Cumartesi günleri saat 14'te posta kutunuza geliyor ve tüm hafta boyunca radyoda neler olduysa orada bulabiliyorsunuz. Bunun için de Substack'te açık bültene abone olabilirsiniz.
1: Evet, bunun dışında pek çok bizi bu arada Haziran ayına doğru geldiğimiz için bizi sıkı takip edin diyelim. Bazı yenilikler var. Bir Haziran itibariyle yeni yayın dönemine geçeceğiz. Bunun dışında bazı sürprizlerimiz var. O yüzden bizi hala sosyal medyadan takip etmiyorsanız, uygulamamızı indirmediyseniz hemen indirin. Bizi oradan dinleyin. Yani bilgisayarınızdan dinliyorsanız eğer uygulamayı indirin ki daha çabuk erişebilelim
0: Telefonunuzdan
1: size.
0: mı? Bilgisayarınızdan mı peki?
1: Yani uygulamayı indirmemiş olanlar için söylüyorum. Şu an bizi bilgisayarından dinliyor olanlar için
0: Ha,
1: söyledim.
0: tamam anladım. Birazcık kafam karıştı.
1: Biraz kafan karıştı. Hala uygulamayı indirmemiş olanlar için de bu hatırlatma. Bunun dışında ne var
0: Böyle
1: hatırlatacağımız?
0: aslında. Yani sosyal medya hesaplarımız var. Onları hala takip etmiyorsanız edin dedin zaten. Bültenimizi hatırlattık. YouTube kanalımızı hatırlattık. Tamam, bu hafta bu kadar yeter.
1: Bu hafta bu kadar yeter. Tekrar herkese iyi bayramlar dileyelim. Teknik Masa'da Andrei Gritsku vardı. Ona çok teşekkür ederiz. Bizi dinlediğiniz için size çok teşekkür ederiz. 1 Haziran'da görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.
2: Sevgili günlük. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gençtürk, İlksen Mavituna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda.
3: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Pınar Bölük, Gökhan Bölük, Zeynep Bölük ve Yiğit Bölük'e teşekkür ederiz. But if we're to have a perfect
4: understanding. This time, not one nation against others, but an organization trying to destroy all government.
5: Apaçık Radyo.
6: Apaçık Radyo. Radyo.
5: Radyo.
6: Apaçık.
5: Apaçık.
6: Apaçık.
7: Reklamlar.
8: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
9: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
7: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
10: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
7: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
11: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti.

0: Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklamlar bitti.

0: Bilim insanları Güney Kutbu'nda, Antarktika'nın batı kesiminde buzulların küresel ısınma yüzünden hızla eriyip çözülmesinin sesini kaydetmeyi başardı.
1: Kainatın tüm seslerine apaçık radyo.

0: yerinde ağaçlar yok oldu. Ben bunu anlatmak istedim.
1: Apaçık Radyo. Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Doğa Bayraktar'a teşekkür ederiz.
2: Yeryüzü tanığı. Bir yeryüzü güncesi.
3: Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Güven Eken ve Dicle Tuğba Kılıç.

0: Herkese merhaba. Yeryüzü Tanığı programında bu hafta da bir aradayız. Ben Dicle Tuğba Kılıç. Ne yazık ki bir süre arkadaşımız Güven Eken bizlerle olamayacak. O tekrar geri dönene kadar ben de size her hafta farklı konuklar getirmeye devam edeceğim. Bu hafta konuğum Ordu'dan sevgili Alaaddin Yılmazer. Alaaddin Fatsa Doğa ve Çevre Derneği Başkan Yardımcısı, aynı zamanda Tema Vakfı Çevre Politikaları çalışmalarında görev alan bir uzman. Alaaddin hoş geldin.
1: Merhabalar, hoş bulduk, hoş bulduk.
0: Biz Alaaddin'le geçtiğimiz yaz Ankara'da, burada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yanındaki parkta süren eylemlerde aslında tanıştık. Ki ben o zaman onu Akbelen'den gelen Akbelenlilerden biri zannetmiştim en başta, ama daha sonra kendisini tanıdıkça anladım ki aslında Karadeniz'de, Fatsa'da yıllardır süren altın madeni mücadelesinde görev alan bir uzman. Ve Alaaddin, şimdi biraz kendinden bahsetmeni, aslında hikayeni anlatmanı isteyeceğim ben senden. Çünkü yani bildiğim kadarıyla sen orada doğmuş olsan da aslında bütün ömrünü orada
1: Evet.
0: geçirmiş birisi değilsin. Bu mücadeleye gelip böyle bir uzmanlık kazanana kadar senin şehirde bir işin yok muydu be kardeşim? Bir mesleğin yok muydu? Sen ne oldu da kendini bu mücadelede buldun diye sorayım sana.
1: Ya şöyle, aslında senin söylediklerinde gizli ben orada. Hani biz mücadeleyi bulmadık. Altın madeni geldi bizi buldu. Ve ben orada doğdum. Altın madenine çok yakın bir köyde dede toprakları olan, işte babası ben çalışırken o köyde emekli olduktan sonra muhtarlık yapan o köyün çok yakın, altın madenine çok yakın bir köyün muhtarının oğluyum ben. Ve orada hani tarımsal gelirle okuduk, bir yerlere geldik, işte uzun yıllar yurt dışında falan çalıştık ve kötü ki inşaat projelerinde falan çalıştık. Ve babamı kaybedince Fatsa'ya döndüm. Çünkü bizde tarım, fındık toplamak bir gelenek ve hani kuşaktan kuşağa da geçer. Babam vefat ettikten sonra oradaki işleri, fındık ve tarım işlerini organize etmek için köye döndüğümde biz babamın ölümüyle beraber kendi köyümüze bir sondaj makinesinin, hani muhtar yokken bir gidelim sondaj yapalım dedikleri bir köyün çocuğuyum ben. Ve evet, şehirde işimiz vardı ama bu kültürel bir şey, bizim oralar için kültürel bir şey. Tarım devam etmek zorunda. Aileden birinin devam ettirmesi gerekiyor. Topraklarımız var. Ve o topraklarımıza sahip çıkmak gerekiyor. Aslında cümle burada gizli. Yani topraklarımızı, yani kuşaktan kuşağa birilerinin sahip çıkması gerekiyor. Ben döndüğümde de o sondaj makinesiyle, babamın vefatıyla döndüğümde sondaj makinesiyle karşılaştığımızda bu mücadelenin ortasında bulduk kendimizi ve orada İşte aldığımız eğitim, o fındık sayesinde aldığımız bir yerlere geldiğimiz kariyer, bugün itibariyle kendi köyümüzü korumak, kendi toprağımızı korumak ve oradaki köylülerle beraber o topraklara sahip çıkma üzerine diye tanımlanabilir herhalde. Ve bu hani kim kimi buldu sorusu, altın madeni geldi bizi buldu. Yani böyle özetleyebilirim herhalde bu sorunun cevabını.
0: Dolayısıyla aslında altın madeni senin kaderini değiştirmiş, yaşamını da belirlemiş
1: Tüm
0: oldu.
1: yaşamımı değiştirdi, evet, maalesef öyle. Ama bir yandan da iyi ki böyle. Çünkü biz kıymetini, hani uzun yıllarda yurt dışında değişik coğrafyalarda çalıştım ben. Bu toprakların ne kadar kıymetli, bu toprakların ne kadar eşsiz, bu toprakların ne kadar doğa harikası olduğunu ve savunulması gerektiğini biz hani artık birilerini anlatabiliyor durumdayız. Bu yüzden de açıkçası gururluyum yani. Öyle.
0: Evet, şimdi tabii Ordu Fatsa deyince oradaki maalesef altın madeninde yaşanan felaketle anılıyor bu coğrafya. Ancak daha sonra, bu felaketten sonra neler olduğundan pek çoğumuzun maalesef haberi yok. Burada bu felaket sonrasında Fatsa'da neler oldu? Bu altın madenleri kapasite geliştirmelerini veya yeni ruhsat alanlarını açabildiler mi? Bu mücadele nasıl devam etti? Şu an ne aşamadayız? Senden bunu dinlemek isteriz.
1: Ya ben kısa bir etki demek isterim. Yani şimdi şöyle, biz oranın, o toprağın çocukları, evlatları, insanlarız. Biz altın madeninin tam da 2013 yılında açılmıştı Fatsa'daki altın madeni. Benim Fatsa'ya dönüşüm 2017 yılına denk geliyor. Altın madeni 2013 yılında açıldığında çok büyük protestolar olmuştu. Engellemeye çalışmışlardı. Birçok insan, akademisyen orada sunumlar yapmıştı. Köy sahip çıkmıştı toprağına o zamanlar. Ama şöyle, o zaman hani altın madenciliğinin etkileri Türkiye'de çok net olarak gözlemlenebilir bir seviyede değildi. Ben köyüme döndüğümde ve kapasite artışı için yapılan sondajlara denk gelen bir yerde katıldım bu mücadeleye. Ve biz o sondajların, o şirketin kapasite artışı ve büyüme, yani bir kanser hücresi gibi bütün bölgeye yayılma hamlesinde orada bulunduk. Ve şu yaptık biz, yani kendimizin o yetkinliğiyle beraber, hani aldığımız eğitimle beraber, altan madenciliğine dair bir bilginin çok eksik olduğunu, Türkiye'de yapılan tartışmaların çok kısıtlı, bazı yerlere sıkışmış olduğunu gözlemledik. Örneğin Türkiye'de siyanür üzerinden çok fazla tartışıldı bu konu, ama esas olanın biz, çünkü şirketlerin de şöyle bir hep lüks oldu ve bu lüksü kullandılar. Bilim bizim tek elimizde, izinler bizim tek elimizde, devletten ve kamudan ve kendi ürünleri bilgiden daha fazlasını biliyorsunuz gibi bir yerden ikna etmeye, rıza üretmeye çalışıyorlardı. Biz o rızanın, gerçekten bilim üretmek gerekiyorsa bu alanda, hani o şirketlerin tek elinde olan bilimi şirketlerin tekelinden çıkarma hamlesini ortaya koyabildik. Ne yaptık biz? Tartışmayı siyanür tartışmasından çıkarıp esas tartışmanın orada kalan atıklar olduğunu, çünkü sen de biliyorsun, bir ton toprakta yaklaşık 1 gram kadar altın varken onu çözmek için kullanılan siyanür o topraktaki bütün ağır metalleri çözdüğünü ve o altın zengin olan, zenginleşme aracı olan altının şirketler tarafından alıp götürüldüğünü, ama atık olarak da çıktısı olan altın madenciliğinin diğer bir çıktısı olan diğer ağır metallerin, arsenin, civanın, kurşunun, kadmiyumun o bölgede uzun yıllar boyunca atık olarak kaldığını ve bu atıkların da Birleşmiş Milletler'in bazı raporlarında geçiyor bu, nükleer atıklardan sonraki en tehlikeli atık sınıfında olduğunu biz çalışarak, veri üreterek, üzerine makale de yazarak ve bunu da oradaki köylülere, köylülerimize, çünkü ben oranın çocuğuyum, o köyün okumuş çocuğuyum ben. Onlara, onların anlayabilecekleri diliyle biz siyanür tartışmayı bırakalım, biraz atığı konuşalım ma geldikten sonra kendimizi de ikna edebildik, toplumumuzu da ikna. Çünkü bilim bunu gösteriyordu bize ve biz Fatsa'da o aşamadan sonra artık hani altın madenciliğinin etkilerini, havza boyunca ağır metal kirliliğinin insan ve doğaya etkilerini akademik makalelerle kanıtlamaya çalıştıkça o şirketin kapasite artışına itirazlar gelmeye başladı. İlk önce tarımla uğraşan işte ticaret, yani fındık tüccarları, akademisyenler, köylüler, sivil toplum kuruluşları ile beraber biraz da o siyasi sıkışmanın, Türkiye'deki sıkıştırılmış bu kutuplaşmanın da aşarak herkesin itiraz ettiği bir düzleme getirebildik ve o büyük itirazlar sonucunda İDK sürecinde, kapasite artışı İDK sürecinde onaylanmadı. Zaten bu kirlilik, akademik makalelere yansıyan kirlilik ve Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunduk. Altın madenin patronu, yöneticileri ve mühendisleri çevreyi kirletmekten yargılandılar. Savcılıkta onlar
0: Zannediyorum
1: hakkında
0: Türkiye'de ilk kez oldu, değil mi böyle bir, yani bir şirketin
1: Evet.
0: yargılanması?
1: Evet, ilk ve tek bu. Yani İliç'te bir kaza olarak yargılanıyorlar, ama Türkiye'de tek örnek bu. Ceza almadılar. Yani bağlantı kuramadığı, işte kesin yargıya varamadığı için bir üst mahkemeye taşındı. Ama bu sonuçların hem akademide hem kamu kurumlarında kabul edilmesi bizim için önemli ve kıymetliydi. Ama maalesef Türkiye'de İliç örneğinden de hatırladığımız üzere denetim ve denetim mekanizmalarındaki boşluklar, biz kamu kurumlarını bu konuya ikna edemedik. ÇED 2013 ÇED raporu iptal, yenisi onaylanmadı. Eski ÇED'i iptal ettirdik, mahkemede kazandık. Ama yine oradan arkasından dolandılar. Ya ÇED iptal olmadı, devam ediyor dediler. Ruhsat iptal oldu, yani temdit iptal oldu. Ona da başka bir yatay yol, paralel bir yol üzerinden yeni ruhsatlar çıkardılar. Şu anda defakto durumda Fatih'teki altın madeni evet çalışmıyor. Yani liçleme işlemi yapamıyor. Ama o kadar yargılamaya, akademik çalışmaya, bilimsel tespite, savcılık bilirkişisinin Çevre Şehircilik Müdürlüğü'yle aldığı numunelerde bile akademik çalışmalarla paralel sonuçlar çıkmasına rağmen, yani bir mahkeme eliyle tespit edilmesine rağmen bu kirlilik, maalesef defakto bir durumla ÇED'leri ve ruhsatları hala devam eder ama kapasitesi de artıramaz bir durumda kilitlenmiş duruyoruz. Yeni maden kanunu, senin de bahsettiğin gibi Ankara'da tanışmıştık biz seninle. Sadece hani zeytin yasası olarak tanındı ama esas olan tüm ormanların Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü eliyle şirketlere devredildiği bu yeni kanunu itiraz, yani daha büyük sonuçlar, daha kolaylaştırıcı yerlere itiraz etmek için Ankara'daydık ve bundan sonrası için artık hani Ordu'da sen de görüyorsun, Giresun'da fındık mı, tarım mı, fındık mı, madencilik mi tartışması çok büyük bir yere geldi. Ve biz de burada toprağımızı korur bir pozisyonda çalışmalarımıza devam ediyoruz açıkçası.
0: Evet, Alaaddin, bir de aslında şunu sormak istiyorum sana. Burada özellikle Ordu olabilir, yine senin katıldığın mücadeleler olabilir. Tabii şöyle bir imaj da veriliyor. Yani sanki sadece belirli bir siyasi görüşe sahip insanlar, bir takım radikaller işte ya da işte popüler deyimle seküler diye bir şey çıktı şimdi bir de. Yani sadece belirli bir kesimin mücadelesi midir bu? Böyle çok kısaca sana da direkt yerelde yerinde olan biri olarak sormak istiyorum.
1: Yani şimdi şöyle, yani biz kendimizi bir ekoloji mücadelesi yürüten bir ekip olarak görmüyoruz Fatsa Doğa Çevre Derneği olarak. Biz hayat mücadelesi veriyoruz. Yani gelecek mücadelesi ve toprak mücadelesi veriyoruz. Yani bu bizim için bir hani bir siyasetin bir kısmında örgütlenebileceğimiz bir şeymiş gibi değil bizim için. Bu bizim hayatımız. Yani orada altın madeni genişlerse direkt benim köyümü yutacak ve ben geleceğimle ilgili ne yapacağımı bilmiyorum. Çünkü atadan dedenen kalan fındık topraklarım var, annem var. Ve ben o altın mücadelesi, altın madenine karşı yaptığımız mücadele aslında bir geçmişimizi ve geleceğimizi kurtarma mücadelesi. Yani bu yüzden oradaki insanlar da hani benim köylülerim, şehir hemşerilerim, ordulular, Giresunlular bu kaderin yani nereye evrildiğinin çok farkındalar. Yani o yüzden bu sadece hani Türkiye'de bu çok kaşınıyor da zaten bu kutuplaştırma. İtiraz edenler hep şöyle bir yerdeler, şöyle bir kimlikteler falan gibi. Hayır, Ordu ve Giresun'da siyasi yelpazesinin tüm kesimindeki insanlar bu mücadelenin içerisindeler. Çünkü orada biz hani hep bir araya gelelim, bir araya gelelim diyoruz ya genelde hani bu tür
0: Evet.
1: mücadelelerde. Hayır, biz bir araya gelmeyelim. Bizim savunacak şeyimiz güçlüyse, fikrimiz ve itirazımız güçlüyse biz dağılalım. Dağılalım ve oraları bir araya getirmenin yolunu bulalım. Dağılalım. Anadolu'ya dağılalım. Köylere dağılalım. Bu bizi bekleyen vahşeti, bizi bekleyen geleceksizliği köylerimizde anlatalım. O insanlar da bizim yabancımız değiller yani el değiller. Yani ben bu şeyi çok örneği çok veriyorum. Bizim köyde düğünler, davetler ve cenazeler siyaset kimliğine bakmaz.
0: Değil mi?
1: Beraber kaldırırsınız. Bu da bir cenaze bizim için. Çünkü cenazeye doğru gidiyor ve bunu biz beraber kaldırmak zorundayız. Ben o yüzden hani her birisiyle hangi siyasetten olursa olsun hani en sağından en soluna hepsiyle gerçekten gurur duyuyorum. Ve bu da yani o biz hani biraz o toprakların çocuğu olduğumuzu, o cennet vatanın, o cennet yerinin bize hani çocuklarımız için bir miras olduğunu farkına vararak çalışmamız gerektiğini düşünüyorum. O yüzden ben hani evet hani belki öyle görünüyor dışarıdan ama hayır biz Biz hayat mücadelesi veriyoruz. En sağından en soluna şirketlere karşı geçmiş ve gelecek kavgası veriyoruz biz.
0: Harika ifade ettin. Peki
1: Evet.
0: şimdi biraz daha ekonomiye geçireceğim ben konuyu. Süremiz de dar ama senden özellikle bu konuda duymak istiyorum elindeki verileri. Ekonomik açıdan altın, özellikle altın madeni ne kadar karlı? Değecek mi? Yani diyelim ki biz bu fedakarlığı yapalım dedik kardeşim. Ama demiyoruz, o ayrı mesele, ama zaten daha karlı da değil diye biliyorum. Sen
1: Evet,
0: ne diyorsun?
1: evet. Şimdi şöyle, bunun Fas'taki altın madeninin ÇED raporlarında aldığımız verilerden çok rahatlıkla görüyoruz. Fatsa'da hani 200 hektarlık bir alanda ÇED raporu hazırlandı ve 200 hektarlık alanda yaklaşık 88 bin ons, yani 90 bin onsluk bugünün şeyiyle altın üretimini hedefliyorlardı. Bunlar ÇED raporundan alınmış, 2013 Gold Rush'ın hazırlamış olduğu ÇED raporundan aldığımız veriler. Ve bu 90 bin onstan devlete 2,93 milyon dolarlık bir maden hakkı öngörüyordu şirket. Yani ne kadar gerçekleşti, gerçekleşmedi bilemiyoruz. Kurumlar vergisi de 7 milyon dolar civarındaydı. Yani devlete ödenen payı, kurumlar vergisi, yani kendi ticari faaliyetinden doğan bir şeyi de katarak 9 milyon dolar diyordu, ama maden hakkı 2 milyon dolar. Biz bunu gerçekten çalıştık. Yani maden de hani 200 hektardı, 5 yıllık bir faaliyet, onlar öyle diyorlardı. 5 yıllık faaliyet sonunda 2 milyon dolar. Yani yıllığı yaklaşık 400 bin dolara geliyordu. Altın madeninin o bölgeye kazandırdığı, devlete kazandırdığı para. Ama biz sonra şunu attık. Yani aynı alanda devlet fındık üretseydi, yani 200 hektarda, yani 2000 dönümde fındık üretseydi ne olurdu? Yani Karadeniz'de mesela ortalama dönüme 100 kilogram civarında fındık üretilir. Aynı alanda 2000 dönümde 200 bin kilogram kabuklu fındık üretebilirdi devlet. Ve bunun da yaklaşık ihracat değeri son yıllar ortalaması. Bugün arttı, 7-8 dolarlardı, ama 5 dolar olarak hesaplasak biz bunu 200 bin kilogram, yani 200 ton fındığın ederi yaklaşık 1 milyon dolar yapıyor içine. Yani devlete kazandırılan 400 bin dolar yıllığın karşısında fındık üretiminin değeri sadece tekil üründe yıllık 1 milyon dolar. Yani devlet aynı alanda altın madenciliği işletmeyip girdisi çıktısı her şeyi kendi toprağından olan ve geniş kitlelere istihdam yaratan, tarım çünkü çok geniş, yani
0: Peki.
1: aileleri, küçük çiftçileri falan istihdam ve gelir, yani tabana yayılıyor gelir. Tek bir kişiye 80-90 bin ons altın kazandırmak yerine oraya fındık dikip işte her 200 hektarlık alanda her birine 200 aile işte daha fazla aileye ulaşabilir ve daha fazla para kazanabilirdi, daha fazla istihdam yapabilirdi. Yani bunları karşılaştırdığımızda 5 sene sonunda devlete kazandırılan para 2 milyon dolar olurken 5 senenin sonunda fındık üretseydi aynı alanda 5 milyon dolar kazanacaktı devlet ve direkt ihracat ürünü olarak. Şimdi mesela bunu çok söylüyorlar. İşte biz altın ithal ediyoruz. Ya altın ithalat, sadece fındık yetiştirmeye çaba harcasan ve üretebilsen zaten o ithalatın fazlasını yine karşılıyor fındık. Yani altın için fındık heba edilemez. Ya bunu ortaya koyduk biz ve 10 yılın sonunda altın madeninin tüm geliri bugün işte 2013'ten 2026 yılına kadar 2 milyon dolarlık bir gelir olmasına rağmen orada yaklaşık bugün 5 milyon 200 bin tonluk arsenik, civa, kurşun, kadmiyumun yoğun olduğu, içinde bir miktarda siyonun olduğu bir atık yığınıyla biz yaşamak zorundayız ve asit maden drenajı tehlikesi, yağmur yağışlarla o havzaya ağır metallerin karışması gibi bir sürü riski beraberinde taşıyor bugün altın madeni. Ama fındık üretseydi, zaten biz de Fatsa Doğa Çevre Derneği olarak bunu sürekli vurguluyoruz, sürdürülebilir doğayla barışık bir kalkınma planı talep ediyoruz biz. Madencilik değil, doğayla barışık, fındık üretimi gibi, tarım üretimi gibi ürünleri talep ediyoruz. Yani 10 yılda 2 milyon dolar kazandırmış bir altın madeni, 10 yılda 10 milyon dolar kazandırabilecek bir fındık üretimi. Ki bunun yanında, fındığın yanında benzer ürünler de var. Türkiye'nin en fazla bal üreten ili Ordu, kestane balı ile beraber en fazla bal üreten ili ve yaklaşık da yıllık bal üretiminden kazandığı para da, onu da hemen söyleyeyim sana, 850 bin dolar. Yani yaklaşık 1 dolara yakın da balı
0: Yaklaşık 1
1: üretiyor
0: milyon dolar
1: o
0: yani.
1: alanlarda. Bal, bu bir, ve buna itiraz ediyoruz. Yani altın madeni gelirin, oradaki faydanın tek bir şirketi ve şahsa kanalize edildiği bir üretim modeli. Biz bunu itiraz ediyoruz. Daha geniş, küçük çiftçinin de içi, doğaya barışık bir üretim modelini bu toprakların hak ettiğini düşünüyoruz açıkçası.
0: Evet, büyük bir şirket yerine oradaki bütün toplumun aslında herkesin fayda sağladığı ve tabii bunu yaparken de sadece insan değil, insan dışındaki varlıkların yaşamını sürdürdüğü bir dünya aslında hayalimiz, hedefimiz bu dünyanın
1: Dünya.
0: var
1: Evet.
0: olmaya devam etmesi. Yani bu da ütopik bir şey değil, zaten var.
1: Talebimiz, yani
0: Evet.
1: değil, çok basit. Yani taleplerimiz de çok basit. Biz daha fazla da kazandırırız. Hani bu topluma da o geniş halk yanıları da daha fazlasını üretebilir. Bu bir tercih ve biz başka türlü bir dünyayı talep ediyoruz.
0: Evet.
1: Basit,
0: Tabii.
1: sürdürülebilir bir dünya talep ediyoruz.
0: Evet ve yani aslında bu bir tercih dedin ama bu bir tercih değil. Aslında bence bu bir hak meselesi. Yani bu tercihi bir yaşam hakkından yana vermek zorunda bu ülkeyi yöneten
1: Zorunda.
0: herkes ve bu ülkede yaşayan herkes diye düşünüyorum. Ve son olarak aslında şimdi
1: Evet.
0: bakıyorum 2 dakikamız kalmış. Yani senin için doğa ne zaman bir hak öznesi oldu diye bir sorum vardı sana. Bunu da sorarak öyle kapatırım isterim.
1: Valla doğu hiçbir zaman bir hak öznesi olarak ben hiç tanımlamadım. Ben hep onunla doğdum, büyüdüm, yaşadım tarımla beraber. O benim varlığımın bir parçası. Yani ben, o varsa ben varım. Hani bir hak gibi görmüyorum onu. Onu varlığımın bir parçası olarak görüyorum ben. Çok basit.
0: Harikasın. Aslında bu kadar basit olmalı, değil mi? Belki de bu kadar kavramların içinde
1: Evet.
0: boğulurken ve doğayı da işte veya yani bütün aksine yani bütün mücadelelerde her şeyi çok didikleyip parçaladığımız bir şey. Bir yandan da hak aslında. Doğada dediğin gibi yani bir arada olduğumuz varlığımızın
1: Maalesef öyle.
0: özü olan bir kavram. Dolayısıyla istediğimiz her şey bu varlığı sürdürmek. Dolayısıyla onu yok ettiğimizde zaten varlığımızın
1: Evet.
0: sonlanacağını da çok iyi biliyoruz da işte bile bile birazcık. Evet, sevgili
1: İşte,
0: Alaaddin
1: evet.
0: Yılmazer bu hafta konuğumuzdu Yeryüzü Tanığında. Çok teşekkür ediyoruz bize bu vakti ayırdığın için
1: Ben
0: ve
1: teşekkür ederim.
0: Yeryüzü Tanığı programını bu hafta için sonlandırıyoruz. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
2: Yeryüzü Tanığı. Bir Yeryüzü Güncesi. Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Güven Eken ve Dicle Tuğba Kılıç.

0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Doğa Bayraktar'a teşekkür ederiz.
1: Vazgeçtim bu dünyadan. Tek ölüm paklar beni. Değmez bu yangın yeri. Avuç açmaya değmez. Değil mi ki çiğnenmiş inancın en seçkini? Değil mi ki yoksullar mutluluktan habersiz? Değil mi ki ayaklar altında insan onuru, o kız oğlan kız erdem dağlara kaldırılmış, ezilmiş, hor görülmüş el emeği, göz nuru? Ödlekler geçmiş başa derken mertlik bozulmuş, değil mi ki korkudan dili bağlı sanatın? Değil mi ki çılgınlık sahip çıkmış düzene? Doğruya doğru derken eğriye çıkmış adın? Değil mi ki kötüler kadı olmuş Yemen'e? Vazgeçtim bu dünyadan. Dünyamdan geçtim ama seni yalnız komak var. O koyuyor adama.
2: William Shakespeare, 66. Sonnet.
1: Çeviren Can Yücel.
3: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.

0: Reklamlar.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Reklamlar bitti.

0: Sanat uzun, ilham sonsuz.
1: Sanat üzerine psikolojik sohbetler.
0: Hazırlayan ve sunanlar Şenol Ayla ve Timuçin Oral. Cumartesi sabahları 11'de Apaçık Radyo'da.

0: Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Günay Ünver'e teşekkür ederiz.
2: Hikayenin her hali. Hayata dair cinsiyet aşırı sohbetler. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül, Aslı, Aylin, Didem, Esin, Meral, Özlem.

0: Herkese merhaba. Sezen Aksu'dan Kiraz Mevsimi'yle başladık. Bu parçayı sevgili konuğumuz Berfin seçmişti. Birazdan neden seçtiğini ondan dinleyeceğiz. Bugün Berfin Zenderlioğlu ile birlikteyiz. Ve kalabalık bir program ekibi olarak birlikteyiz. Uzun süredir yapmadığımız bir şeydi bu. Sevgili Esin ve Özge ile. Özge bizim, ben Ayşegül bu arada. Özge bizim aslında tiyatro alanından gelen tek şeyimiz değil mi? Aramızda programcımız. Bir süredir program yapamıyordu Özge. Berfin Zenderlioğlu'nun geleceğini öğrenince o da katılmak istedi. Bugün çok güzel bir buluşma oldu. Sevgili Berfin, hoş geldin öncelikle.
1: Hoş bulduk. Ben de çok mutluyum. Hem seni hem Özge'yi görmek ayrı bir mutluluk benim için. Esin'in de en son programda böyle Zeynep Yaşlıoğlu yaptığı programı dinledim. Onu tanımak da ayrı bir keyif benim için. Teşekkür ederim.
0: Zeynep Yaş'la iki program üst üste oldu. Bu programla birlikte bir çeşit üçleme olduğunu düşünüyoruz aslında. Kürtçe müzik, Kürtçe tiyatro, Kürt kadınlarının tarihi sanatçılarından, işte tiyatrocularını. Böyle çok zengin bir sohbet oldu. Zaten Zeynep Yaş'la şimdi senle devam edeceğiz. Bir selimi senin hayranlarındanız. 20 küsur yıldır tiyatro yapıyor sevgili Berfin. Şermola Performans Destar Tiyatro'nun ilk kurulduğu yıllardan beri Özge de ben de izleyicilerinden, takipçilerinden yol arkadaş, bazen de kısa süreli yol arkadaşlarından olduk. Her bir oyunun benim için de ayrı bir yeri var. Disko Beşnoğlu sen yönetmiştin, Mirza Metin oynuyordu. Antigone 2012'ye etkisinden çok uzun süre çıkamadığım oyunlar oldu bunlar. Her ikisi de çok derin sessizlikleri, derin yasları, derin acılarımızı, ortaklaştıramadığımız acıları aynı zamanda dillendiren, çok dilli bir şekilde dillendiren, kalpleri açan ve tabii ki hepinizi çok zorlayan, önemli yüzleşmelere davet eden, bir yandan da bence kolektif bir şifaya da hizmet eden oyunlardı. Ve en son izlediğim iki oyunun Yaralarım Aşktandır, senin yönettiğin Nazan Kesal'ın oynadığı Führer Ferzat'ın hikayesini anlattığınız tek kişilik oyun, olağanüstü etkileyici. Ve de 2025'ten beri oynadığın Ezel Şaşam, Ayşe Şaşan'ın hikayesi. Orada da müzisyen Berfin'le karşılaştık aynı zamanda. Çok etkileyiciydi. Şimdi bunların hepsini konuşmak istiyoruz senin tiyatro yolculuğunu aynı zamanda. Belki tiyatroya nasıl başladın? 20 küsur yıldır tiyatro yapıyorsun galiba, değil mi? Biraz oradan başlayalım mı? Seni tiyatroya çeken ne oldu? Müzikten koparıp tiyatroya yönlendiren.
1: Ben hep şeyi söylüyorum aslında biraz o dönemler çok açgözlüydüm yani sanat konusunda işte edebiyatı çok seviyorum, müziği çok seviyorum, dansı çok seviyorum vesaire derken aslında 2004 yılında Seyirmesel Tiyatrosu'yla tanıştım ben. Yani kurucuları tamamıyla arkadaşlarımdı. Orada dans derslerine gidiyordum. Sonra işte ama onun öncesinde Mezopotamya Kültür Merkezi'nde ben müzik bilimindeydim. Müziğe başlamıştım. İşte elektro gitar öğrenmek istiyordum vesaire ama o olmadı. İşte bağlamaya başladım. Hani daha doğrusu kursumuz açılınca ona geçersin dediler vesaire falan derken ben bir türlü o elektro gitara başlayamadım. Önce bir bağlama dersi aldım, ardından gitar dersi aldım. Sonra edebiyat alanına geçtim orada. Ve Seyirmesel'deki işte dans derslerini duyunca da oraya gittim. Sonra onlar aslında beni bir durdurdular. Yani bak bizim çalışmalarımıza katıl vesaire falan. Ben dedim ki tiyatro benim düşüneceğim en son iş. Tiyatro bana göre bir şey değil, ben anlamam tiyatrona. Yani gerçekten sanat alanında bir o alana çok bulaşmamıştım. Yine iyi bir izleyici sayılırdım. İzliyordum çünkü oyunları. Ama hiç böyle tiyatroya bulaşacağım gerçekten hani söylenilseydi asla ben kendim bile inanamazdım. Neyse ben onların böyle birkaç çalışmalarına katıldım. Isınma çalışmaları falan beni öyle kandırdılar. Dansı da zaten yapıyorsun. Biz burada ısınma çalışmaları yapıyoruz. Gerçekten girdim çalışmalarına 1,5 ay, 2 ay sonra kendimi Munzur Doğa ve Kültür Festivali'nde buldum. Açık havada böyle Munzur'un kenarında bir sokak tiyatrosunda yer aldım işte o zaman. Onların çalışmaları öyleydi. Demek ki küçük küçük böyle çalıştık. Orada da işte böyle semah ve semahın işte tabii dersime ait folklorik öğeler ve oradaki o kültürel dokuyu da anlatan bir oyundu. Kemerubask da oyunun adı Zazaca'ydı. Türkçe'ye geyiklerin ahı diye çevrilmişti. Ben o oyunla aslında bir nevi tiyatronun içerisinde buldum kendimi. Böyle 2004-2008 yılları arasında Seyirmesel'de bir fiil yani sonrasında eğitmenlik yaptım. Onların oyunlarını organize ettim. Bir sürü oyunda oynadım. Her oyunda oynadım neredeyse. Çok hızlı daldım aslında ben o tiyatronun içerisine. Ama birazcık da şöyle düşünüyorum ben bu süreci. İşte hani müzik, edebiyat, dans ve sonrasında tiyatro biraz beni bütün aslında var olan açık, o ruhumun aç olduğu alanı doyurdu. Hepsinin toplamı olan bir sanat dalından bahsediyoruz. Demek ki ruhumun buna ihtiyacı varmış. Çünkü ben müziği de çok seviyordum. Ama sonrasında böyle ben edebiyatı daha çok seviyormuşum dedim. Sonra dans çok güzelmiş falan. Ama tiyatro gerçekten beni durduran ve işte burası senin alanın dedirten yer oldu. Öyle diyebilirim. Biraz böyle. Sonra zaten 2008 yılında Seyir Mesai Tiyatrosu'ndan ayrıldım. Ben ve o zaman hani Mirza Metin tiyatro arkadaşım beraber Şermola performansı kurduk. Ama o zaman ilk adımız Destar Teatır'dı. Sonra biz 2010 yılında Beyoğlu'nda bu İmam Adnan Sokak'ta işte bir sahne açtığımızda sahne çok daha fazla ön plana çıktı. Biliyorsunuz hani böyle bütün tiyatro gruplarının yaşadığı şeydir bu. Kumbaracı 50 de öyle. 6'dan sonra ama herkes Kumbaracı 50 der. Sonra biz dedik ki biz en iyisi grubun adını değiştirelim. Şermola performansı yapalım. Yani Şermola performansa da sürecim 2008 yılında başladı. Şimdi de birçok özel tiyatro topluluğuyla beraber hani dışarıdan hem yönetmen hem dramatürk olarak çalışıyorum. Farklı tiyatro gruplarında yer aldım. Bazen de oyunculuk yaptım. Bazen de yurt dışı ile ortak projelerin içerisinde oldum. Böyle yani.
0: Oyunculuk, yönetmenlik, dramaturgluk hani her şeyinde yer alıyorsun tiyatronun. Şimdi sen tabii bunları çok güzel keşif yolculukları gibi her şey çok kolay olmuş gibi anlatıyorsun ama muhtemelen deri kısmını biliyorum tabii çok zor yolculuklardı. Mesela Mezopotamya Kültür Merkezi dedin İstiklal Caddesi'nde herhalde Türkiye'de kurulmuş ilk kültür merkezlerinden bir tanesiydi. Kürtçe dilinin öğrenildiği, Kürtçe tiyatro yapılan, filmden müziklere kadar Kürtçe alan açan ki Kürtçenin yasaklı olduğu dönemlerde 90'larda başlamıştı Mezopotamya Kültür Merkezi. Sonra siz Şermolu performansta Kürtçe oyunlar oynamaya başladınız. Yine o dönemler için çok cesur adımlardı bunlar, değil mi?
1: Tabii. Yani şöyle söyleyebilirim. Mezopotamya Kültür Merkezi aslında o dönem Kürtler için bir konservatuvar görevi görüyordu. Yani ve aslında şu an şey diyebilirim. Şu an Kürt sanatıyla uğraşan birçok kişinin geçiş alanı olduğu, kendisini beslediği ve donanım sahibi olduğu bir yerdi yani orası. Tabii ki zamanla bir şeyler değişebiliyor, başka bir şeye dönüşebiliyor. Bazen de siz kendi sürecinizi tamamlamış oluyorsunuz. O yüzden bunların hepsi benim için de hem gerçekten beslendiğim, hem kendimi büyüttüğüm, hem bana omuz veren, yol veren arkadaşlarımla beraber hani yürüdüğüm bir ne diyeyim bu duraklar haline geldi. O yüzden Mezopotamya Kültür Merkezi'nin de Seyri Meseli'nde, Şermola performansında ve hayat içerisinde tabii ki işte tanıştığım birçok arkadaşımın dokunuşlarıyla belki de bugünkü Berfin hani oluştu. Yoksa tek başına aslında kendin işte eylemlerinle var olmuyorsun. Aslında biraz hani bu tiyatroda da öyledir ya, önce hani karşı tarafı dinlemelisin ki karakterini yaratabilesin. Bir taraftan da bizi eylemler belirler. Hani eylemler üzerinden konuşuyoruz. O yüzden de ben hani bu anlamda kendimi bazen böyle şanslı görüyorum. Hayatta dokunduğum insanlar, bana dokunan insanlar, o geçtiğim yollar benim büyümemde çok etkili rol oynamışlar. İyi ki olmuşlar, iyi ki varlar diyorum. Ve hep olsunlar da.
0: Ne güzel anlattın. Hayat çok doğurgan bir şey aslında. Sürekli evriliyor, değil mi? Peki o evrim içerisinde bu anlattığın yolculukta oyunların nasıl bir, farklı oyunların nasıl bir yeri oldu sende? Hani o Berfin'in yolculuğunda.
1: Şimdi ben aslında ilk böyle Seyri Mesel'de birazcık benim için de hani öğrenme sürecinin olduğu bir yerdi. Oyunların içerisinde piştim ben. Biraz hani oyunculukta alaylıyım. Ama şöyle bir disipline sahiptik. Biz sabahın 11'inde o sahneye girerdik. Böyle gece çıkardık. Bazen sabahlardık. O yüzden hani hiç şey görmüyorum. Yani işte öyle haftanın bir günü bir araya gelen bir grup değildik. Biz her gün çalışıyorduk ve bazen düşünüyorum geçmişe baktığımda, ya diyorum biz idealistçe nasıl bu kadar şey yapmışız ve paramız da yok. Yani biz neyimize güvenmişiz? Ama yapmışız yani bir de ya sanırım o benimle de alakalı. Ben böyle bir şeyi hayatıma aldığım zaman çok merkezime koyuyorum ve hani o dönem işte tiyatro ise o benim merkezimdeydi yani bütün her şeyim oydu. Ve dediğim gibi sabah başlayıp gecelere kadar biten bunun sorgulamasını hiç yapmadığım bir yönüyle de İstanbul'u keşfettiğim bir dönemdi. Çünkü biz o zaman çocuk tiyatrosu da yapıyorduk tiyatromuzun ayakta kalması için. Ya hiç gitmediğim yerlere gittim. Bir de sabah kalkmayı asla sevmeyen birisi sabah 6'da kalkıyordum yani hani işte tiyatromuz ayakta kalacak diye. Çok çok keyifli süreçlermiş. Aslında bizi şimdiden baktığımızda hani ben sadece böyle nostaljik olarak görmüyorum ama ne kadar da hani önemli ve donanımlı yerlermiş burası. Şimdi bazen böyle gördüğümde hani birçok insanın bu kadar olanağı varken, bu kadar şansı varken ya da konservatuvarlarda okurken heyecandan yoksun olmaları bazen geçmişi düşündüğümde ya da bunları gördüğümde üzüyor yani nasıl bu kadar heyecansız olabiliyorlar diyorum. Çünkü bizim işimiz sanat ya da hani tiyatro bu heyecansız olmakla ola yani bu heyecanı taşımadan çok yapabileceğiniz bir şey değil. Yani hepimiz biliyoruz işte Türkiye'de kültür sanatın içerisinde olmak zaten başlı başına bir zorluk. Hani bizim alanımız zaten bu zorlukları dörde beşe katlıyor. Yani bir de bunun Kürtçesini yapacaksın yani. Hani bizim için biraz o dönemler de bir misyondu yani. Hani ben kendim için söyleyeyim. Yani hani Kürtçe yapmak bir misyondu.
0: Ben varım ve benim dilim var demenin bir
1: Evet,
0: yolu zaten.
1: tabii. Bu dilin artık sineması var, bir sinemasından bahsedebiliyoruz. Bir edebiyatı var, bir tiyatrosu var, müziği var. Yani bununla ilgili romanlar yazılıyor. Çünkü ben yüksek lisansımı yaparken böyle bir mevzuyla karşılaştım. Kürt tiyatrosunu anlatırken seminerde. Biri dedi ki çok klasik işte çocukluğumdan beri hep karşılaştığım şeylerden biridir. Yani daha doğrusu hep televizyonlarda karşılaşıyorduk. İşte dedi ki işte yapıyormuşsunuz zaten yapıyorsun da peki dedi hani yani bu yasak bunun neresinde? Ben de yani şey dedim hocama dedim ki ben dedim hani çocukluğumdan beri bu tür şeylere çok maruz kaldım. Nefesimi artık böyle şeylerle tüketmek istemiyorum. Arkadaşımız gitsin Google'dan baksın. Yani hani bilinmeyen bir dil olarak oraya geçti, kabul edilmedi. Ya buna rağmen yapıyorsun sen. Hani hiçbirimiz keyfiyetten bahsetmiyoruz bunlardan. Hani buradan dolayı hani ukalalık dedim. Çünkü belli karşı taraf size şey yapıyor, ukalalık yapıyor. O yüzden ben de hiç öyleleriyle hani ne tartışmaya girmek istiyorum ne de hani kendi kimliğimi kabul ettirmek gibi ya da kendi yaptığım sanatı kabul ettirmek gibi bir derdim var. Bunu yaparım. Yani izlemek isteyen izler, almak isteyen alır. Biz nasıl işte birilerine ulaştıysak, birilerini aldıysak, işte Virginia Woolf'a ulaştıysak, ne bileyim Fura ulaştıysak, Goldemeyer'e ulaştıysak o insanlar da ulaşsınlar yani hani şey değil. Bazen hani bizim de kendimizi korumamız gerektiğini düşünüyorum. Kendi korunaklı alanlarımızı yaratmamız gerektiğini düşünüyorum. Ama bir şeyleri ne kadar dönüştürebilirsek o kadar tabii ki ben o alanın içerisinde var olurum, olmaya da devam edeceğim. Yoksa hani bunlar bizi düşüren ya da durmamızı şey yapan noktalar değil. Ben zaten hani kendi direniş alanım olarak görüyorum tiyatroyu. Oradan da devam ediyorum. Sadece onlarla muhabbet etmeyi kestim.
0: Şeyi merak ediyordum belki buradan hani Fru'yu, Golda Meir, Virginia Woolf'a referans verdin. Kürt tiyatrosunda bir de yeni bir aslında yeni bir gelenek ya da yeni bir alan açarken nelerden beslendiniz? Eskiye yani öncesine dair tarihe bakarak nerelerden ilham buldunuz ya da farklı coğrafyalardan nasıl ilhamlar buldunuz? Ve Kürt tiyatrosu seyircileri tarafından nasıl karşılandı ve bu nasıl değişti zaman içerisinde? Bu evrimi nasıl görüyorsun?
1: Aslında hani Özge de Ayşegül de burada biraz bizim sürecimize de tanıklık eden kişiler ve bir taraftan da hani beraber de bazı dönemler gerçekten yol arkadaşlığı da yaptık. Sağ olsun hani biz de Ebru Nihan Celkan aracılığıyla çok sevdiğim de arkadaşlarımdan biridir Ebru'cuğum. Dans ilgilerimizi gönderelim.
0: Evet.
1: Ortak arkadaşımız ve hani o dönem beraber de aslında biz çalıştık. Hani niye söyledim bizim sürecimizi de bilirler. Aslında bizim o dönem Şarmola performansta oturtmuş olduğumuz bir sistem vardı. Haftanın 3 günü Türkçe oyunlar oynanıyordu ve diğer günler 4 günde başka grupların oyunları oynanıyordu. Biraz hani hem çok dilli ortama da hizmet eden, çok kültürlülüğü de kendi bünyesinde barındıran ama tabii ki kendi ana dilinde ısrar eden bir yapıydı. Çünkü biz şunu önümüze koymuştuk. Kürt tiyatrosunda metinler yok ve bizim özgün tekstlerimiz olmalı. Hani bunu da böyle şeyden dolayı değil. Nasıl ki işte diyelim ki Türk tiyatrosunu anlattığımızda hani o Tanzimat'ta başlayan hani o süreci anlatıyorsunuz ama hani orada çok bilinmeyen başka şeyler de vardı. Biraz işte Almanya'dan, Fransa'dan gidip üzgünüm yani copy paste yapılan bir tiyatro vardı. Ama hani biz bir şeyleri gördük, geçirdik. Dünya değişiyor, işte teknoloji var. İngiltere'de ne oluyor, Almanya'da ne oluyor, tiyatroda nasıl yenilikler var? Bunları da ah uçup bilebilen ve görebilen insanlardık, takip edebilen insanlardık. O yüzden biz kendi tiyatro dilimizi, kendi teatral dilimizi yaratırken aslında biraz da hani sıfırdan değil bu bilgilerle yola devam ederek üzerine koymaya çalıştık. O yüzden bizim tekst oluşturmamız gerekiyor dedik. Bu alanları bölmemiz gerekiyor dedik. Yazarlarımızın, yönetmenlerimizin, sahne tasarımcılarımızın olması gerekiyor. O yüzden Şermola Performans bu anlamda aslında Kürt tiyatrosunun belki de hani bu anlamda daha profesyonel işleyen ve yol alan gruplarından biri. Çünkü daha modern, daha çağdaş işlere imza attı. Türkiye'de ilk defa işte Kültür Bakanlığı'ndan 4 yıl boyunca ödenek aldı ve bunu da gerçekten zorlayarak aldık. İlk defa üst yazı kullandık. Türkçe, İngilizce, Almanca ve burada yabancı seyircilerimiz de vardı. O yüzden bizim kemikleşmiş bir seyircimiz vardı. Oraya sadece Kürtçe oyunlar izlemeye gelen değil, oyun izlemeye gelen bir seyirci kitlemiz vardı ve bence bu çok önemli bir şey. Çünkü oradan aslında nasıl açıldığınızı da hani görüyorsun. Da gezinmedik biz. Yaptığımız işler evet bazen hani kültürel kodlar açısından lokal bir alanı taşır. Tabii ki bu da çok doğal bir şey. Ama ele aldığımız meseleleri biz teatral bir dünyayla, teatral bir üslupla sahneye koyarken bu şeyi hep taşıdık yani. Hiçbir zaman şunu yapmadık. Benim kafam oradan da basmaz. Yani hedef kitlemiz şu. Arkadaşlar şuraya göre bilmem bunu yapmalıyız. Bu daha çok benim için yani kurum tiyatrolarının şeyi herhalde. Yani dediğim gibi biz hiç oralardan hareket etmedik. Bizim böyle bir derdimiz var dedik. Bu bizi acıtan, bizim iyileşmemiz gerekiyor bununla. Ya da seyirciyi rahatsız etmemiz gerekiyor dediğimiz işler yaptık. O yüzden bizim sloganımız Şarmola Performans rahatsız seyirler diler. Ve biz zaten bir şeyle kendi adıma ben de öyle düşünüyorum. Bir şeyle yüzleşmediğiniz müddetçe zaten iyileşemezsiniz. Yani hani bu o iyileşme süreci de çok zamana yayılan bir şey. O yüzden biz yüzleşme oyunları olarak önümüze koyduğumuz oyunlar vardı. İşte Reşeşevi ilk oyunlarımızdan yani Türkçe'ye Karabasan olarak çevrildi. Ya bunda bir kadının geçmiş ve günüyle olan yüzleşmesini anlatan bir oyundu. Ve kağıt toplayıcılığı yapan bir kadındı. Ben oynuyordum. Mirza Metin yönetmişti. Yine yazarı ben ve oyduk. Sonrasında Disco 5 No'nu yani biliyorsunuz kısmı olarak işte 9 yıl boyunca oynandı. Aslında bir oyunun Türkiye'de 9 yıl boyunca oynanması bile başlı başına aslında bir başarı yolculuğu. Bizim için çok kıymetli oyunlardan biridir. Yani orada hem oyuncu merkezli iş yapmamız çünkü bizim bir taraftan da aslında bunlar yoksunluk, tırnak içerisinde de yoksulluk size başka alanları zorluyor. Biz zaten oraları daha çok kurcalayan
0: Başka
1: bir
0: bir yaratıcılığın da kapısını açmış oluyor, değil mi?
1: çünkü
0: Çok etkileyiciydi gerçekten sahneleme, oyunculuk çok çok etkileyiciydi. Onda da Antigone'de de ve tabii o yıllar Disco 5 No'luyu düşünüyorum. Diyarbakır cezaevinde 1980'lerde yaşanan acıların ve 90'larda başka cezaevlerinde de yaşanmaya devam eden acıların, işkencelerin konuşulamadığı yıllardı. Dolayısıyla 9 yıl boyunca bunu dillendiren bir oyunun ve Kürtçe olarak Türkçe üst yazıyla sahnelenmiş olması çok çok önemliydi.
1: Bizim için aslında hani kısmı olarak hepimiz biliyoruz. O dönem böyle bir in your face akımı da vardı ya Türkiye'de. Ama bu in your face bir baktık şeye dönüyor. Tamam okey hani alternatif sahneler. Ya biz ama hep şunu söylüyorduk. Biz seyir anlamında alternatif biz diyoruz ama bir taraftan da aslında Kürtçe bir şey yapmak zaten Türkiye'de alternatif de sizi alternatif kılan özelliklerden biri de oluyor. Şeye dönüyor. Tamam okey hani alternatif sahneler. Ya biz ama hep şunu söylüyorduk. Biz seyir anlamında alternatif Fiz diyoruz ama bir taraftan da aslında Kürtçe bir şey yapmak zaten Türkiye'de alternatif de sizi alternatif kılan özelliklerden biri de oluyor.

0: yaşamış insanları hani buradan bu travmaları tetiklemek istemiyorsunuz. Ama bir taraftan da diyorsunuz ki ya böyle bir şey yaşandı ve lütfen bunu bilin, bundan haberdar olun. Bunun tekrar yaşanmaması için. O yüzden hani bizim için şu kıymetli, yani tiyatronun o iyileştirme gücü ya da bir şeyleri yüzleştirirken dediğimizin tabii ki bir alt metni var. Bir daha bunlar bu ülkede yaşanmaması için, yaşanılmasın diye olan şeyler. O yüzden yüzleşme oyunları olarak bu üç oyunu önümüze koymuştuk. Ve seyirciden de tabii ki çok güzel geri dönüşler aldık. Oradan bayağı bir yayıldı. Biz hiç böyle yayılacağını da düşünmedik açıkçası. Ama çok güzel şeyler yazıldı. İlk defa eleştirmenler Kürt tiyatrosu ile ilgili bu kadar yazı yazdılar. Bu kadar çok basında yer aldı. Aslında bizim ilk çok daha fazla basında yer aldığımız oyunlardan biridir Disko Beşnoğlu. Ve Disko Beşnoğlu süreciyle daha çok bizim yayılım sürecimiz de başladı. O yüzden de tabii ki ama o süreçte böyle komik şeyler de yaşadık. Mesela adı Disko, askeri disiplin koğuşu. Daha çok erkeklerin bildiği bir şey, bir kavram. Ama böyle hani ya disko falan böyle işte bakmış rastgele diyelim ki biri. Vardı öyle tipler arada çıkan. Ya eğlencelidir falan deyip gelip içeriden böyle şok içerisinde çıkan oluyordu. Mum oldu. Ya da bazen işte böyle tuhaf insanlarla da karşılaştık. Böyle sonra fuayede oturup bizimle konuşmak isteyenler. Yani evet tamam anladık da. Ama bunlar da başı boşuna yapılmamıştır elbette yani diyen böyle insanlar da oldu. Hani ben de hep şunu söyledim. Yani orada şundan bahsediyoruz. Burada bu Beşnoğlu cezaevinde insanlara dışkı yedirtilmiş. Ve hiçbir şey bir insana dışkı yedirtmeyi haklı kılan bir neden olamaz. O yüzden bunu savunamazsınız. Bu insan haklarına aykırı bir şey. Yani ne olmuş olabilir yani? Çünkü güç sende, egemen olan sensin. Aldığın kişiler ya da orada bulunan kişiler zaten azınlık yani. Biz birazcık da hani aslında o Spivak'ın dediği gibi hani mağdur konuşabilir mi'den yola çıktığımız zaman biz aslında belki buralardan hani konuşmayı bir taraftan da tercih ettik. Çünkü öteki türlü ben siyasetçi değilim, politikacı değilim. Yani ahkam kesmek gibi bir durumum da yok. Tek yapabildiğim şey bu, üretebildiğim alan bu ve oradan derdim olan şeyi aktarıyorum seyirciye. Yani ben çok sanatın artık böyle değiştirebileceğini, bir şeyleri böyle topyekin şey yapabileceğine inanmıyorum yani. Ama belki hepimiz için umut olan şey, inat olan şey dönüştürebilme gücü. O yüzden de buralardan inat ediyor ve oralardan yaratımlarımı devam ettirmek istiyorum. Böyle
1: Ay
0: bir
1: çok güzel anlattın Dersin. Zaman da su gibi aktı. Ufacık bir mola verelim istersen.
0: konuşma.
1: Yo, çok güzel konuştun. Bir programa sığdıramayacağız bu sohbeti gibi hissediyorum. İlk başta Sezen Aksu'yu dinlemiştik, Kiraz Mevsimi. İstersen onu niye seçtiğini söyle. Ondan sonra da şimdi dinleyeceğimiz kısa parçayı bir tanıt. Ondan
0: Tamam.
1: sonra da devam edelim sohbete.
0: Ben Sezen Aksu'yu böyle çocukluğumdan beri çok severek dinliyorum. Yorumuna da bayılıyorum. Sakuraları çok seviyorum. Hayalimdir bir gün böyle hani Nisan ayında Japonya'ya gidip gerçekten orada onları izlemek. Bir de Sakura'nın böyle çok şey bir anlamı da var ya, ağanın temsiliyeti. Hani bizde her ne kadar böyle kiraz ağacı yani böyle kiraz çiçeği de denilse bana onu da anımsatıyor. Çok da severim kiraz çiçeklerini. O yüzden Sezen Aksu'nun son albümünde bu parçaya denk gelince hemen açıp böyle dinledim. Ayrıca sevdiğim sanatçı benim iki oyunumu da izlemeye geldi. Hem
1: Bölgesi ya ne güzel.
0: de Yaralarım Aşktandır'a. Şeyde de oyunda da böyle sonrasında seyircinin gönderdikleri üzerinden de onların kayıtları üzerinden böyle paylaşımlar oluyor. O yüzden şimdi de böyle dinleyeceğiniz sesler bana ait. Benim Ezel Şeşan oyununda aslında hem biraz o sesi ararken Ayşe Şan'ın ruhunu taşımak adına o ses arayışlarında bulunurken ki hem nefes sesleri hem de Ayşe Şan'ın aslında en vurucu klamlarından biri Lele Bemal parçası. O yüzden benim için de çok etkileyicidir. Çocukluğumdan beri yine beni saran ve etkileyen parçalarından birini orada seslendirmek de ayrı bir mutluluk.
1: O zaman kısacık bir ona kulak verelim, sonra da Ezel Şişan'ı konuşalım.

0: Evet, yeniden beraberiz Berfin Zenderlioğlu'yla. Ben de çok heyecanlıyım. Uzun zaman sonra arkadaşımı karşımda görmek, hayran olduğum arkadaşımı ve onun bütün bu tiyatro yolculuğunu tekrar dinlemek, hatırlamak. 2010'lu yıllarda biz de sevgili Ebru'yla Bulut Tiyatro'da oyunlar yaparken orada Şermola performans hepimiz için kolektif bir alan yaratmıştı. Beyoğlu'nun içerisinde de Beyoğlu'nu farklı bir kolektif paylaşım alanı olarak yaratan mekanlardan biriydi. Böyle de özel bir anlamı var ve orada Şermola performansı benim için en özel kılan şeylerden biri. Hani anlattın ya Berfin, yoksunluk üzerinden, yani yoksunlukla ilgili aslında bir tiyatro yaparken bir yanda da çok zor şartlar altında tiyatro yapmak ve dil meselesiyle uğraşmak, dilsizlik meselesiyle uğraşmak, oyuncunun bedeni, fiziksellik, fiziksel aksiyon hep daha ön plana çıkıyordu. Şermola'yı en özel kılan şeylerden biri bence oydu. O çok disiplinli bir ortam içerisinde, o disiplini işte haftada birkaç gün oyuncuların oraya gelip o aksiyon üzerine bu kadar çok kafa yorması, hem müthiş metinler ürettiniz, müthiş dramatürjiler ortaya çıkardınız ama bunu bir beden, fiziksel eylem dramatürjisi olarak da hep kurdunuz ve senin devam ettiğin yolculukla da bunun izlerini hep görmeye devam ettik. Ben bunun şimdi Ayşe Şan'a da, Furu'da da seni bütün bu yolculuklara bağlarken fiziksel tiyatronun Şermola'dan ve öncesinden bu yana getirdiğiniz fiziksel tiyatronun nasıl bir etkisi olduğunu da merak ediyorum. Biraz Ayşe Şan'dan bahsedecekse şimdi aralarda bunu da söylersen çok sevinirim.
1: Teşekkür ederim canım benim sorun için. Böyle bazen hani birbirinin aslında hani o yolculuğuna da eşlik etmek şey de oluyor aslında. Hani böyle birileri tanık oluyor senin için. Biraz o tiyatro yolculuğuna şahitlik etmiş gibi oluyor. Çünkü tabii ki hani tiyatroda bir hafızanın oluşması, bir kolektif bellekten bahsetmek çok güzel bir şey. Aslında sonrasında şimdiki zamanın, daha doğrusu geçmişin şimdikiyi yaratması ve şimdiki zamanın aslında geleceği yaratması zemininde de çok beslenebileceğimiz bir alan. Ama maalesef işte yaşadığımız bir sürü şey biraz hani o kolektif zemini de yitirmemize neden oluyor. İşte mekanları kaybedince o ortak hafızalarımızı da yitiriyormuş gibi oluyoruz. Bazen ben böyle Beyoğlu'na gittiğim zaman gerçekten hani o eskiden böyle gittiğimiz yerler ya da hani sanatsal anlamda kendimizi ifade edebildiğimiz alanları görmediğim zaman böyle içimde hep böyle bir sızı olarak kalıyor. Onun hani orayı tekrar var edememek gerçekten çok insanı hani bir taraftan böyle sarsan bir durum haline geliyor. Ama bir taraftan da işte hala devam ediyor olabilmek, yine de bu koşulsuzluğa rağmen devam ediyor olabilmek belki de bizi diri tutan meselelerden biri. O yüzden bizim için tabii ki hani bunu söylerken evet hep böyle bir durum vardı, olanaksızlık vardı ama biz zaten oyuncu merkezli çalışıyorduk. Yani belki işte Grotowski'nin ve Artaud'un hep o arka planda tuttuğu şeyler bizim tiyatromuz açısından çok belirleyici şeylerdi. O yüzden ben aslında şu an öyle dışarıda iş yaparken Şermola'da yaptığımız işleri çok özlüyorum. Çünkü ben artık öyle bir tiyatral zemini bulamıyorum. Yani fiziksel anlamda öyle çalışabilecek oyuncuları, derdim bu noktalardan daha fazla seyirciye buluşma derdine çok dahil olamıyorum. Ama ne oluyor? İşte bu sizin işiniz bir taraftan, kendinizi de var ettiğiniz alan, hayatla, kendi adıma söyleyeyim, hayatla bağ kurduğum alan benim için tiyatro. O yüzden de aslında şey gibi görüyorum. Aa, demek bu. Şu an benim sınavım bu. Ve ben bununla hayatta bağ kuruyorum. Ama tabii ki bunların hepsini yaparken her zaman için bende belirleyici olan noktalar var. Bazı şeyler tamamıyla o oyunu reddetmemi zaten sağlıyor. Ben bunu her yerde söylüyorum. Yani homofobik bir söylemi varsa, ırkçı bir söylemi varsa, milliyetçilik üzerinden bir zemin sunuyorsa kafadan otomatikman siliyorum zaten. Diyorum ki ben orada olmam ya, ya da cinsiyetçi bir söylemi varsa. Ama öteki türlü beni heyecanlandıran bir şey varsa, kafamda bir fotoğraf açıyorsa, aa evet biz bununla hani bir dokunabiliriz bir yerlere. Hadi seyircide bir şey açabiliriz dediğimde çok böyle heyecanla yapıyorum işimi. O yüzden hani bütün bu oyunlar gerçekten büyük bir emekle, kafa yorularak, hareket matematiğinin, dramatürsünün düşünülerek yapıldığı oyunlardı. Şimdiki düzlemde ben bazen oyunları izlediğimde yani gerçekten böyle üzülüyorum da diyorum ki ya bu ne ya, fiziksel tiyatro diye bizi kandırıyorlar. Gerçekten kandırıyorlar. Her cümleye fiziksel bir eylem bulunuyor. Bu değil ki. mesele sadece. O yüzden biraz buralarda bu zemini yitiriyoruz gibi mi geliyor? Tabii ki çok başarılı olan arkadaşlarımız var, çok güzel işler yapan arkadaşlarımız var. Ama bir yerde eğer bir şey çok konuşulup ve sadece onun üzerinden gidiyorsa herkesin fiziksel tiyatroya bulaştığı bir şeye dönüşüyorsa ve oradan da başka ürünler görmediğiniz zaman diyorsunuz ki fiziksel tiyatro dediği şey ne bu arkadaşım? Çünkü ben onu düşünüyorum. Mesela Disco 5 ne oldu? Oyuncu tamamıyla bedenini örümcek üzerinden kuruyordu. İşte fare oluyordu, gardiyan oluyordu, mahkum oluyordu, sinek oluyordu ve beden 10 parçaya bölünüyordu ve bunların hepsi aslında bir şey anlatıyordu. Metaforik bir şeye dönüşüyordu. Yani sahnede oyuncunun kendisi hem nesne hem özne oluyordu. Keza yine diğer oyunlarda da hani işte Gor'da yani o ölü bedenler aslında hani Araf'ta kalma hali üzerinden sana bir şey söylüyordu. Ve yine beden performansı ön plandaydı ve sahne aslında seyirciye farklı bir seyir keyfi yaşatıyordu. Seyirci ve oyuncu hiyerarşisini kıran bir noktada şey yapıyorduk ve aslında orada tamamıyla her şeyin oyuncuya yüklendiği, tiyatroya yüklendiği bir noktada onu kırıp hayır bu hepimizin meselesi. Herkesleştirmeye çalışıyorsun çünkü seyirciyi de içine alıyorsun. Hani bu anlamda o teatral derdimizi ve o üslubu bu noktalarda o bazen sesin, bazen nefesin, bazen dilin yetmediği noktada fiziksel olanın nasıl etkili olduğunu görüyorsun. Her şey dille olmuyor. Yani dil dediğimiz şey sadece konuştuğumuz anlamda söylemiyorum. Bazen bunu kırarak da, bazen bunu deforme ederek de bir dil yaratabilirsin. Bazen tamamıyla bu dili arka plana atıp bedeni bir dil haline getirebilirsin. O yüzden bizim için beden performansı her zaman tiyatroda yeni bir dil olmuştur. Oralardan devam etmeyi çok istiyorum ama tabii ki buna biraz daha böyle aslında beraber yürüyebileceğin tiyatro insanlarıyla bu noktalarda hani bir şeyler yapabilmek çok daha kolay olabiliyor. Öyle söyleyeyim. Çünkü herkesi o noktaya çekemiyorsun. Biraz böyle. Teşekkür ederim Özge'cim. Haydi.
2: Biraz buradan aslında Ayşe Şan'a geçebilirsek çok güzel olur. Kısacık bir şeyini tadımlık dinledik. Ayşe Şan oyunu boyunca da senin tabii sesin, yorumun o kadar ön planda, o kadar güçlü ki böyle katman katman bir gül gibi açılıyor Ayşe Şan'ın hikayesi. Çok ince düşünülmüş, çok çok katmanlı bir hikaye açmış gerçekten. Ben defalarca izlemek istiyorum. Yani farklı katmanlarını da keşfetmek adına. Çok zor bir hikayeyi acındırmadan, onu bir kurban haline dönüştürmeden hayatının öznesi, nasıl hayatının öznesi olarak kaldığını da çok güzel anlatarak o kadar etkileyici bir şekilde sahneleymişsin ki yani tekrar tekrar eline, diline, sesine, yüreğine sağlık demek istiyorum. Senin için Ayşe Şan'ın hikayesini sahnelemek ne ifade etti? Burada biraz Zeynep Yaş'a da selam gönderelim. Yani onun anlattığı hikayede de Ayşe Şan'ın çok önemli bir rolü var. Silinmiş bir tarihin içerisinde hem de bir kadın olarak.
1: Teşekkür ederim. Tekst Mirza Metin'e ait. Hani ondan bana böyle bir teklif geldiğinde tabii ki hani olabilir mi diye bir düşündüm. Hani çünkü sahnede hani Ayşe Şan'ı anlatabilmek bir de hani o geçmişte milyonları etkilemiş. Çünkü öyle hani çok bu kayıtlarda yoktur ama gerçekten kadın iki dil üzerinden sürekli müzikte ısrar ediyor ama ona şey deniliyor. Yani Türkçe yaparsan seni yani hani işte bir sürü insana ulaşacaksın ve o dönem aslında onun şeyleri plakları milyonlar satıyor. Ama hep sömürülüyor Ayşe Şan. Çünkü ve o dönem hani gördüğüm birçok aslında kadın sanatçının yaşadığı şeye maruz kalıyor. Kendi üretimiyle ayakta kalmaya çalışıyor. O feodalizmi, o taşradaki durumun içerisinde kadının var olan konumuna baş kaldırıyor. Tabii ki baş kaldırırken de hedef noktası haline geliyor. İşte toplumdan dışlanılıyor. Annesini bile göremiyor yani. Annesinin mezarına bile gelmesine izin verilmiyor. Yok sayılıyor ve o da 10 yıl boyunca bütün ilişkisini kesiyor ailesiyle. Herkes onu öldü biliyor. Bu dediğim gibi tekst bana geldiğinde başta çok korktum. Çünkü ben onun gibi şarkı söyleyemem dedim. Nasıl hani var olayım ki ben sahnede? Ama aslında var olan o dönemki o çalışmalarımızda biraz hani bir yol kat ettik biz Mirza ile birlikte. Ama sonra onun Almanya'da olması, benim İstanbul'da olmam biraz hani çok fazla o sahne durumunu beraber yürütmemiz açısından zorlaştı. İlk etapta ben Almanya'da birkaç gösteri yaptım Ayşe Şan'la. Ama sonrasında İstanbul'da oynamak için ben hani şeyi söylemiştim. Bu oyunu ben tekrar düzenleyeceğim demiştim. Hani kafa yordum açıkçası. Hani kurgusal düzlemde o parçaları yerleştirmek, işte izlediğim fondaki o görseller falan. Sonra benim aslında buradaki oyunum üzerinden değişen şeyler sahnelendi. İşte hani Antep'te çıktığımda şu şarkıyı söyledim, işte Almanya'da şu şarkıyı söyledim. Biraz kurgusal düzlemde ben tarafından düzeltildi onlar. Ama tabii ki hani sonrasında çok sevindim. Çünkü metni de okuduğumda hani bir taraftan Ayşe Şan'ın kendi yolculuğunda sürekli özne olması, kendisinin belirleyici olması, bu kadar insana yol gösterici olması. O bunu tabii ki söylemedi ya da bunu tasarlamadı. Kendisine feministim demedi o dönem ama Ayşe Şan'ın hayatına baktığınızda şimdi, yani buradan baktığınızda kendi döneminde müthiş baş kaldıran bir kadın, müthiş bir feminist rol oynuyor. Kimseyi yani göremezsiniz o dönem çıkıp işte Diyarbakır'dan gelecek de çocuğunu bırakacak da oraya. Antep'e gidecek, oradaki radyoda çalışacak, bir evlilik daha yapacak ama o evlilikte yürümüyor, işte şiddet görüyor falan. Sonra Almanya'ya gidiyor, Kerkük, Hevler, Bağdat. Buralarda konserler düzenliyor falan. Hayatını müziğe adamış bir kadın ve onun o sanatla kurduğu bağ, o müzikal yolculuğu beni çarpan noktalar, beni etkileyen noktalar bunlardı. Yoksa ama tabii ki bir taraftan da hani oradan o cinsiyet ayrımına gireceksem, ya bir kadın olarak bunu göğüslemesi ve buradan hareket etmesi benim için daha fazla o hikayeye tutunmama yol açtı. Ve ben de kendi dergimi oralardan aradım. İşte onun yani az buçuk aslında her hikayede kendinizi de buluyorsunuz. Çünkü benim de geldiğim yerde, ben de tiyatroya başlarken çok böyle herkesin isteğiyle yapmadım. Ya da annem babam benim elimden tutup konservatuvara götürmedi. Ben evden kaçtım yani tiyatro yapmak için. Babama mektup bıraktım, kaçtım.
2: Gerçekten mi? Bunu bilmiyordum ben.
1: Tabii. Mektup bıraktım, amcamın kızına verdim. Dedim ki ben amca şey babam uyanınca sen bunu ver dedim amcana işte. Babana verirsin. Ay babama verirsin pardon. Ondan sonra
2: Ayşe Şan'la çok paralel yani.
1: tabii. Yani biz uzun yıllar babamla hep kavga içerisinde olduk tiyatro yapıyorum diye. Çünkü onun hayali ben işte hani okul okuyacağım, bankacı olacağım, işte kendimce çalışkan biriyim, zeki biriyim ve onun hayallerini yıktım ben yani. Bir de yetmedi Kürtçe tiyatroyla uğraştım. Yani onun için bambaşka bir şey. Çünkü ben ailemin yanındayken kendi dilimi konuşamıyordum. Ben sonrasında aslında tiyatro bizim için hani niye misyon diyorum. Yani tiyatronun dil, kimlik, hafızayla çok büyük bir bağ var. Hele bir de bizim gibi topluluklar, bizim gibi halklar için çok daha başka bir noktada duruyor sanat. Bazen aracı noktasına geliyor ama ilk etapta bu araç görevini görüyor. Çünkü ben aslında tiyatroyla kendi ana dilimi öğrendim. Kimliğimi, yani aslında tiyatronun bir kimlik var edebildiğini, bir hafızaya, kolektif bir hafıza oluşturduğunu. Çünkü işte Disko Beşnoğlu, Antigone, Gor, keza diğer oyunlar bir taraftan aslında toplumsal olayları sen bir yönüyle yorumluyorsun. Tabii ki orada bir teatral bir dert var ve o dertle birlikte bir tiyatro ile birlikte bir hafıza oluşturuyorsun ve ona da seyirciyi dahil ediyorsun. Diyorsun ki bundan haberdar ol, bunu yok sayamazsın, bunu gör diyorsun. Ama dediğim gibi işte bizim için ilk etapta o misyon olan şey zamanla evriliyor. Sonra diyorsun ki benim teatral dilim bu. İşte ondan sonra diyoruz ki daha performans üzerinden gideceğiz ya da daha bedensel dili kullanarak bir şeyler yaratacağız. Bunların hepsi evrilen süreçler. Keza Ayşe Şan oyununda da hani yine geldiğimizde burada işte kadının ses arayışı, yani şuradan bulduğu noktalar işte. Çünkü hani bu bir taraftan bir yası tutarken aslında hani bu noktaya vurduğunuz zaman hani o acının da nasıl dindiğini de biliyorsunuz. Ya da işte kadının hani buradan söylemesi işte

0: Yani böyle hep ses arayışları üzerinden gidiyor ve aslında hani o göğüse vururken işte kulağa işte eli kulağa götürürken işte sesle oynarken o ses dalgalanmalarının ne olduğu, nereye çaktığı biraz divan kültürü üzerinden hani onu ilk etapta hani Mirza'nın kurma biçimi oydu. O konsepti yaratan tabii ki kendisi. Hani seyircinin bir divan kültürü içerisinde bir divan biçimi olarak kodlanması. Benim de orada bir anlatıcı olarak olmam. Ama dediğim gibi sonrasındaki İstanbul'daki gösterimlerdeki düzenlemeler biraz daha benim dramaturjimden geçen ve sahnelenen bir oyun haline geldi. Performatif bir şeye dönüştü. Hani ben orada parçaları daha farklı noktalardan biraz daha araştırarak bu parça da onu çok iyi yansıtıyor diye yerleştirdiğim ve biraz bedensel fiziksel devinimleri daha fazla yerleştirdiğim bir performansa dönüştü. Böyle arada da küçük bir şey söyledim ama
1: Bu kaydı Zoom'da yaptığımız için arada ufak kesintiler olmuş olabilir ama çok etkileyiciydi. Umuyorum herkes oyunu görebilir. Bu sezon devam ediyor musun bilmiyorum ama gelecek sezon yine olacak zannediyorum.
0: İnşallah.
1: Ayşe Şen gerçekten çok çok iyi. Benim defalarca görmek istediğim bir oyun. Her anlamıyla çok etkileyici. Son 5 dakikamız kaldı. Parça da çalamayacağız çünkü zamanımız kalmadı. Sohbet çok güzel ilerledi. Belki biraz Yaralarım Aşktandır ve Firu Feruzat'a bağlayabilir misin? Çünkü Ayşe Şan'la onların hikayeleri de çok örtüşüyor. Birini yönettin, diğerini de her anlamda var ettin.
0: Belki oradan hani böyle devam ederek önceki sorunda sağ olsun işte o dönem böyle kaynak bulamazken hani Zeynep'in arşivi çok güçlü bir arşivi var. Çok iyi bir derlemeci Zeynep Yaş. Şu an işte Diyarbakır Şehir Tiyatrosu, ay pardon, Diyarbakır Belediyesi'nde hani kültür biriminde ayrıca oranın başkanı ve müthiş bu alanda bir iyi de bir koleksiyoner ve sağ olsun o bize arşivini açtı. Ben ondan çok fotoğraflar aldım. Aslında o gördüğünüz fotoğrafların işte oyunda gördüğüm fotoğrafların birçoğu Zeynep'in arşivinden. Belki anlamında da ondan beslendik. Sağ olsun işte ben hani sizin yine radyonuz aracılığıyla dinlediğim o Esin'le yaptığı program da çok güçlü. Dinlemeyenler varsa bence dinlesinler. Aslında orada onun kendi ağzından biraz bu kadınlar üzerinden neler yapmışlar, neyi değiştirmişler, aslında nelere yol açmış onların hayatında ama bunu yaparken bunu düşünmemişler. Sadece yaptıkları işleri düşünmüşler. Ya yani bunun hesabını zaten yapmıyoruz ya hiçbirimiz. Hani aman şunu yaparsak böyle olur. Bu değil, bu sensin zaten. Burandan geliyor yani içinden gelerek yapıyorsun. Yani bir hesap yaparak yapmıyorsun bunu. O yüzden yani o yolculuğumda bana destek veren, hani arşivini açan, kahrımı çeken herkese çok teşekkür ediyorum. Yani sağ olsun hani asistan arkadaşlarımız, kostümlü vesaire hani tabii ki Kadıköy Boğaz sahnede hani oynamam bu arkadaşlarım da desteği çok kıymetli benim için. Ben bir taraftan da işte sevgili Nazan Kesal, canım benim onu çok seviyorum. Gerçekten bazı yolculuklar böyle dostluklar kazandırıyor. O da benim için öyle biri oldu. Oyun işte 8. sezon şeyine girecek yani sezonuna girecek. 7 yıldır oynayan bir oyun. Şebnem işi güzel yazdı. Nazan Kesal oynuyor, ben yönettim. Aslı Furuk'un hayatı zaten Furuk'u ben çok seviyordum. Onun şiirleriyle tiyatroda oyunculuk çalışmalarına katılıyordum. Yaralarım Aşktandır şiiriyle ben hep çalışıyordum oyunculuğu. Bazen böyle gördüğümde şey diyorum, ya hiçbir şey tesadüf değil. Gelip size çarpıyor bir yönüyle. O yüzden böyle çünkü oyunun adı Kara Ev'di mesela, değiştirip ben Yaralarım Aşktandır yaptım oyunun adını. Yani çünkü tabii ki Furuk'un zaten öyle bir şiiri vardı ve hani sağ olsun hepimiz de böyle üçümüz de bir şey olduk yani ikna olduk yani bu konuda hani hemfikir olduk. Ve orada şey coğrafyalar farklı olsa bile bakıyorsun ki aslında kadının yaşadığı şey aynı. Ataerkil düzlem aynı. Patriarkal söylem aynı. İşte bir şey bir yerde bir gücünüzle ya yani kadın olarak gücünle var olabiliyorsan zaten öteki ilan ediliyorsun. O kadar benzer ki yaşanılan şeyler. çok birbirinden farklı değil. Yaptıkları evlilikler, o evliliklerdeki şiddet, psikolojik şiddet, fiziksel şiddet ve onların hayır ya orada kalmayacağım ve ben gideceğim kendi yolumu bulacağım demeleri. Biraz hani bu hikayeler bizi çarpıyor ya. Ya o yüzden de aslında var olan oyunların hiçbirinde mağdur edebiyatı yapmak ya da tabii ki mağduriyetler var hayatta. Bunu görmezden gelmiyoruz ama bunu alırken ya bunu hani çünkü neticesinde biz ben şunu da düşünüyorum yani gerçeğin kendisinden daha radikal olamıyoruz biz. Daha güçlü değiliz biz. Yani sen sanat yapıyorsun. Hani ne yapabilirsin? Ama şu güzel, şu kıymetli. Gerçeğin kendisi her zaman daha vurucudur ya. İşte Taybet Ana'nın bedeninin
1: Evet.
0: kapının önünde bir hafta kalmasını hangi oyun anlatabilir? Yani çok çok şey bir şey. Yani onun oğlunun annemin cesedi kapının önündeydi. O dışarıda öldü, biz içeride öldük cümlesini ben anlatamam tiyatroyla. Ama hani hep biz bu oyunlarda şey dedik. Ne kadar kapı aralayabiliriz? Ne kadar gösterebiliriz? Ne kadar yayabiliriz? O yüzden Furu'nun hayatı da Furu gibi özne olan kadınların yani kendi alanlarında direnen, sözünü esirgemeyen, söyleyen, ışık olan her kadının hikayesi gerçekten benim için çok güçlü. Ömrüm yettikçe elimden geldiğince de dokunabiliyorsam dokunacağım. Hani ne yapabilirim mi bilmiyorum ama hani ne kadar dokunabiliyorsam. Çünkü ben de bu kadarım. Bu kadar yapmıyorum.
1: Bu kadar dediğin ne kadar dolu dolu.
0: Ama hani böyle isminin anlamından şeyi çok seviyorum. Kimsenin alanına dokunmadan, kimseyi incitmeden hepimizin de hani bu alanda biricik olup oradan işimizi yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Kırmadan, dökmeden tabii ki bir şey yaparken tartışacağız, bunun için kavga edeceğiz ama o iş için kavga edeceğiz. Birbirimizin alanlarına birbirimizi yok etmek üzerinden değil. O yüzden diyorum yani ne kadar gücüm yeterse o kadar bu hikayeleri el vermeye çalışacağım. Sağ olsun Nazan da bunu çok güzel bir şekilde 7 yıl boyunca sırtladı. Onun da o projeye o kadar inanması, Furuk'a o kadar inanması ve kadının meselesini bu kadar dert etmesi tabii ki bizi de bir araya getirdi ve bu hikayelerin daha fazla büyümesine yol açtı. Çünkü tek başınıza değilsiniz. Yani hani tiyatro kolektif bir alan. Tabii ki bir kaptanı vardır o geminin, tayfaları vardır. Ama hep beraber güzeli düşünerek hareket ederseniz o gemi ancak raydan çıkmaz. Hani o yolunda gider hedeflediğimiz noktada. Ancak böyle bir ekip kurduğunuz zaman istediğinizi de söyleyebiliyorsunuz. Bir şeyleri dönüştürebiliyorsunuz. Bunlar kıymetli ve bu güzel yolculukta da bunlar size kalıyor. Yoksa öteki türlü ego herkeste de var ama bunlarla uğraşamayız artık.
1: O kadar güzel bağladın ki Pervin, senin ve anlattığın bütün hikayelerde müthiş bir dayanışma da var. Kadın dayanışması var. Kadınların kendi sesini bulma yolunda birlikte yol alma hikayesi var. Ne yazık ki zamanımız doldu. Sen bu yolda devam ettikçe biz de seni bulmaya ve tekrar tekrar davet edip bu muhteşem oyunları konuşmaya devam edeceğiz. Gelecek sezon bir program daha yaparız mutlaka. Çok teşekkürler. Çok büyük bir hediyeydi bugün seni dinlemek.
0: Ben çok teşekkür ediyorum güzel radyonuzda bana da yer verdiğiniz için. Böyle üçümüzle de karşılıklı sohbet edebildiğim için. Umarım bunu dışarıda da yaparız, yapalım da.
1: Evet, ilk fırsatta çok güzel olur. Çok çok teşekkürler Berf.
0: Eline ağzına sağlık.
1: Zeynep Yaş'la programların üstüne de muhteşem bir üçleme oldu bu. Devamını getirmek üzere diyelim. Berfin Zenderlioğlu'yla dolu dolu bir sohbet yaptık. Görmediyseniz Yaralarım Aşktandır ve Zayşişan. Mutlaka görülmesi gereken oyunlar, kadın oyunları, feminist kadın oyunları. Ama onun da ötesinde çok bambaşka dünyalar açan oyunlar. Bunları hep birlikte konuşmaya devam edeceğiz. Senin hikayende müthiş ilham verici ve böyle Zeynep Yaş'ın anlattığı hikayeler gibi katman katman değil mi? Bir sürü konuyu açan hikayeler oldu. Eksik olma. Yüreğine sağlık.
0: Çok teşekkür ediyorum. Yani gerçekten o en son dediğin şey hani birlikte var olma ve dayanışma hani aslında klasik ama yalnız olmadığımızı bilmek bizi daha güçlendirecektir. Yani o yüzden bazen böyle hani dokunarak hani bu tiyatro olur. Ama bu edebiyat olur ya da akademi anlamında olur. Her nerede oluyorsak olalım aslında. Hani yalnız olmadığımızı ve birlikte yürüyor olduğumuzu bilmek çok güçlendiren ve ayakta tutan, yani hayat veren bir şey. Yani manevi anlamda da besleyen bir şey. Bunu yitirmeyelim diyorum. O yüzden iyi ki sanat var, iyi ki tiyatro var ve bizi iyi ki bununla buluşturan insanlar var, hikayeler var.
1: İyi ki radyomuz var, apaçık radyomuz var. Ve evet, LGBT Yalta Hareketi'nin en sevdiğim sloganlarından biri ne yalnız ne de yanlışız. Köprüdeyiz.
0: Güzel.
1: Hep birlikte devam ediyoruz. Bu sohbete de devam etmek dileğiyle. Herkese çok sevgiler. Hikayenin her halinde bugün Berfin Senderlioğlu ile birlikteydik. Özge ve Esin'le birlikte. Çok keyifli bir sohbet oldu. Devamını gelecek tiyatro sezonunda getirmek üzere diyelim. Herkese iyi haftalar.
0: İyi haftalar. Teşekkür
1: İyi haftalar.
2: Hikayenin her hali. Hayata dair cinsiyet aşırı sohbetler. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül, Aslı, Aylin, Didem, Esin, Meral, Özlem.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine apaçık radyo.
1: Reklamlar.
2: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
3: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
4: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
5: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
1: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklamlar bitti.

0: Apaçık Radyo.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Aysu Gündüzalp ve Gökhan Gündüzalp'e teşekkür ederiz.
2: Apaçık Radyo 30 yaşında. Banttan buluta.

İnsanlar, olaylar, mekanlar, gelenekler ve ihtiyaçlar üzerinden şehrin tarihinden sayfalar. Hazırlayan ve sunanlar Cem Erciyes ve Kansu Şarman.

0: Merhabalar, Cemal Ces ben. Açık Radyo'da Kansu Şarman'la birlikte hazırladığımız İstanbul Ansiklopedisi'nin yeni bir bölümündeyiz. Açık Radyo'nun yeni yayın döneminde de İstanbul Ansiklopedisi olarak sizlerle birlikte olacağız. Bu da yeni yayın dönemindeki ilk programımız oluyor. Dolayısıyla birazcık da alakalı olsun istedik ve İstanbul'da radyo günlerini konu alan bir program hazırladık. Konuğumuz bu konuda uzun yıllardır çalışan, kitap ve sergiler hazırlayan, konuyla ilgili kişilerin gayet iyi tanıdığı akademisyen Profesör Doktor Özden Cankaya. Hoş geldiniz Özden Hanım.
1: Hoş buldum. Böyle bir
0: Hoş
1: program
0: geldiniz.
1: yapmanızdan da çok mutlu oldum.
2: Sağ olun.
0: Teşekkür ederiz. Sağ olun. Özden Cankaya'nın 2000 yılında Yapı Kredi Yayınları tarafından yayımlanan İstanbul Radyosu Anılar Yaşantılar adlı bir kitabı var. Ayhan Dinç ve Nail Ekici ile birlikte. Sonraki yıllarda da radyo ve televizyon yayıncılığı üzerine başka kitapları da var. İlgilenenlere bunu da baştan söylemiş olalım. Her hafta olduğu gibi biz Kansu ile kısa bir giriş yapıyoruz. Sonra sözü konuğumuza bırakıyoruz. Malum radyo geçtiğimiz yüzyılın en önemli iletişim araçlarından biri. İnsanlığın yaşamına girdikten ve icadın üzerinden çok geçmeden ülkemize gelmiş. Türkiye'de ilk radyo yayını 6 Mayıs 1927'de İstanbul'da başlamış. Ancak ondan birkaç yıl önce yine İstanbul'da deneme yayınlarının başladığını Tevhid-i Efkar gazetesinin 20 Mart 1923 tarihli sayısından öğreniyoruz. O haberde şöyle deniyor: şehrimizde telsiz telefon tecrübeleri başlığını taşıyor. Darülmuallimin muallimlerimizden Rüştü Bey bir aydan beri İstanbul halkına Avrupa ve Amerika'da birdenbire fevkalade taammüm eden telsiz telefon hakkında bir fikir verebilmek için tecrübeler yapmaktadır. Dün Darülmuallim'in konferans salonundan bir nutuk, ney ile çalınan bir zeybek şarkısı terennümatı Darülfünun'dan vazıh bir surette dinlenebilmiştir. İşte bu haberden sonra radyoculuk hayatımız başlamış. İstanbul'da atılan bu ilk adımlar. Ama ondan sonra neler olmuş? Bunun için de sözü Kansu'ya veriyorum.
2: Teşekkür ederim Cem. 1927'de İstanbul yayınlarının başlamasına kadarki gelişmeler de şöyle. Cumhuriyet ilan edildikten 2 yıl sonra 1925 yılında telsiz tesisi hakkında kanun adıyla bir kanun çıkarılıyor ve ülke genelinde bir telsiz şebekesi kurulmasına karar veriliyor. İhale sonucu bir Fransız şirketi telsiz şebekesini yani radyo vericisi kurma işlemini üstleniyor. Radyo yayıncılığı için ise kurucular arasında İş Bankası adına Celal Bayar, Anadolu Ajansı adına Mahmut Soydan ve Cemal Hüsnü Taray, Falih Rıfkı Atay ve Sedat Nuri İleri'nin de bulunduğu Telsiz Telefon Şirketi adıyla bir şirket kuruluyor. 1926 yılında vericilerin yapım işlemi tamamlanıyor ve Gazi Mustafa Kemal'in de talimatıyla 1927'de önce İstanbul'da ardından da Ankara'da faaliyete geçiyor. Tabii radyonun tüm ülkeye yayılması için bu başlangıcın üzerinden epeyce bir zaman geçmesi gerekiyor. Onları da konuğumuz Özden Cankaya hocamıza soracağız. Şimdi ben sözü daha fazla uzatmadan konuğumuza dönüp ilk radyo yayınları ile ilgili sorularımıza geçmek istiyorum. Hocam şöyle başlayalım mı? İstanbul'da 1927'deki ilk yayınlar nerede yapılmış? Nasıl bir yayından bahsediyoruz? Günlük kaç saat yayın var örneğin? Ve tabii ne tür programlar yayınlanıyor?
1: Evet. Tabii bugünkü radyoculuk deneyimlerinden çok farklı bir radyoculuk anlayışı var. İstanbul'daki bu ilk yayınlar verici olarak Osmaniye'deki bir verici ama dinleyicilere iletme konusunda Sirkeci'deki postanenin üst katından yapılıyor. Bu ilk yayınları dinlemek isteyenler, evinde alıcılar herkeste olmadığı için o Sirkeci'de bugün de bulunan o muhteşem güzel binanın önündeki alana toplanarak müzik yayınlarını dinliyorlar. Nisan ayı boyunca deneme yayınları yapılıyor 1927 yılında. Mayıs ayında 6 Mayıs'ta bu düzenli yayınlar başlıyor. Ama düzenli yayınlar akşamları 19.30'da başlıyor bu ilk yıllarda. 21.30-22 gibi bitiyor. Mesela bir örnek vermek istersek 27 Kasım 1927'de program şöyle. Stüdyo Musiki heyetinden Sevkebza faslı, Esham ve Tahvilat Borsası haberleri, Telsiz Telefon Orkestrası, Zahire Borsası haberleri, Telsiz Telefon Musiki heyeti, Anadolu Ajansı haberleri, Telsiz Telefon Orkestrası, Teganni Matmazel Apostoldi'den. Bu şekilde açılışı da şöyle yapıyorlar. İki türlü anons ediliyor. Hem Türkçe, arkasından da Fransızca. Alo alo muhterem Sami'in, burası İstanbul Telsiz Telefonu. 1200 metre tuğli mevç, 250 kilo cycle. Bugünkü tecrübe neşriyatımıza başlıyoruz diye yapılıyor. Ve 2-2,5 saatlik bir yayından sonra da yayın kapanıyor. Daha sonraki yıllarda tabii sabah açılıyor, öğlen yayın kapanıyor, bitiriliyor. Öğleden sonra açılıyor, akşamüstü bitiriliyor, akşam açılıyor. Bu şekilde 4-4,5 saate kadar yayınlar çıkıyor İstanbul'da.
2: Peki programın başlangıcında aralarında Celal Bayar, Mahmut Soydan, Fahri Zülfü Aksoy ve Seda Nurilerinin de bulunduğu Telsiz Telefon Anonim Şirketi yayıncılığı yürütüyor dedik ama tamamen devlet kontrolünde bir yayıncılık faaliyetinden gayet, bahsediyoruz gayet, değil mi? Evet. Nasıl bir yapısı var ilk radyo şirketinin?
1: Şimdi kurulurken bir devletin örgütü içinde, bu erken cumhuriyet döneminde bir basın yayınla ilgili bir örgütlenme yapılmadığı için Anadolu Ajansı dışında radyo yayınında o güne göre yine teknik bir yayıncılık altyapısı gerektirdiği için Türk Telsiz Telefon Anonim Şirketi kuruluyor. Ama sizin de belirttiğiniz gibi Celal Bayar İş Bankası adına, Anadolu Ajansı adına zaten devletin iki kurumu var. Ve 150 bin liralık sermayenin sadece sanıyorum 45 bin lirası kadar, işte Sedat Nuri'leri ve diğer milletvekilinin yatırdığı paralar, devletin zaten bir örgütü niteliğinde yayın yapıyor. Amaç kurulmuş olan cumhuriyetin temel niteliklerini, yapmak istediği değişimleri, inkılapları halka benimsetmek. O yönden devletin güvendiği insanlar program yapıyor. Söz programları, konuşma, konferans diye geçiyor program akışlarında. Baktığımız zaman mesela bakıyoruz, hukuk programını Adalet Bakanı hukuk konuşmalarını o yapıyor. Edebiyat programlarında Fahri Rıfkı Atay konuşuyor. İşte Mahmut Esat Bozkurt konuşuyor. Bu tür devletin güvendiği kişilerin konuştuğu ve devletin yönlendirmesiyle yapılan bir şey var. Yine önemli bir nitelik olarak şunu da söyleyebiliriz. Batı kültürüne yönelik, batı yüzü batıya yönelik bir yayıncılık söz konusu şeyde, Türk Telsiz Telefon'un yayınlarında. Yani bunu bugünün ticari radyoları gibi tabii ki algılayamayız. Sadece belirttiğim gibi teknik nedenlerle bir anonim şirket kurulması ve bu tür işlemlerin yapılması, ruhsat alınması, radyo alıcısı kullananlardan abonelik ücreti olarak, evet, ithalle getirilen radyolardan yine fatura üzerinden %25 bir bölüm alınması gibi.
0: Bunlarla gelir elde etmeye çalışıyorlar herhalde ama tam burada sormak istiyorum. İşte yani bu radyo yayınlarını kimin yaptığını, nasıl yapıldığını çok güzel anlattık ama bunu bir de dinleyen olması lazım. Dinleyicinin, evet, olması lazım. Sözünü ettiğiniz radyo alıcıları kimlerde var? Kimler dinleyebiliyor? Nerelerde dinlenebiliyor o zamanlar için bu programlar?
1: Evet. Aynı televizyonun geldiği yıllarda televizyon satan dükkanların önünde insanlar birikip televizyon yayınlarını izlerlerdi. Radyonun da ilk yıllarında radyo alıcısı ekonomik açıdan fazla bir meblağ olduğu için herkesin evinde radyo olması mümkün değil. Ancak ekonomik durumu iyi olanların evinde radyo var. Hatta ilk yıllarda şöyle bir şey anlatayım. En ilkel biçimde radyo dinlemek için bir tenekenin içine kurşun dökülüyor ve bu toprağa gömülüyor. O topraktaki tenekeden bir bakır toprak hattı çekiliyor ve evin içine. Ondan sonra çatıya bir anten konuyor. Anten de bir çanak şeklinde olması gerekiyor ve bir hoparlör ya da telsizle dinleniyor. Yani radyo bugünkü anlamda bizim işte fotoğraflarda sizlerin gördüğü mobilya biçimindeki kutuların evlere gelmesi çok daha uzun bir süreci kapsıyor. İnsanlar telsiz yardımıyla dinlemeye çalışıyorlar bu tür ve radyo olanların evine gidiliyor kasabalarda, küçük kentlerde, İstanbul gibi yerlerde de işte daha genel yerlerde bulunan radyolar, işte belki kahvehanelerde, zengin insanların evlerinde oluyor.
2: Yani o zaman için bir radyo safirlik, daha sonraki yıllarda telesafirlik diye bildiğimiz tabirin erken dönemdeki evet, radyo safirlik gibi bir şey diyebiliriz herhalde.
1: Evet, yani diyebiliriz. Tabii telesafirlik kadar yaygın olmasa da, çünkü hani telsiz kullanabilenler dinliyordu ama onun dışında köylerde, köy odalarında veyahut da kentlerde zenginlerin evine giderek bir radyo safirlik yapılıyor.
0: Peki ilk radyoların markalarını biliyor muyuz? Yani o ilk mobilyalı radyolar 1930'larda.
1: Tabii,
0: çünkü
1: tabii.
0: Gazetelerde sıklıkla tabii ilanları çıkmaya başlıyor. Muhtemelen yaygınlaşması 30'larda başlıyor radyonun.
1: Evet, bunların şeylerini, markalarını da söyleyebiliriz. Mesela kısa, orta, uzun dalgası üzerinde bulunduğunu altını çizerek reklamı yapılan Telefunken var.
0: O zaman
1: RCA var, Saba var. Safar diye bir marka var. Daha sonra Siemens çıkıyor. Ve Şahane İsveç Radyosu diye bir radyonun reklamı yapılıyor. 9 lambalı, 10 plak çalar, otomatik pikaplı, 10 watt çıkışlı, çift hoparlörlü diyor 1950'li yıllara geldiğimizde. Ama ilk yıllarda demin saydığım markalar görünüyor. Bu radyoları yine Türk Telsiz Telefon Anonim Şirketi'nin denetiminde Telsiz Telefon Pazarı Limited Şirketi diye bir şirket kuruyor bu şirket, anonim şirket kendi içinde. Radyo satışı sadece bunun tekelinde yapılabiliyor. Ve Telsiz Dergisi'ni çıkaran da bu şirket, Telsiz Mecmuası'nda. 5 kupon toplayana bir küçük radyo veriliyor. 5 kişiye, bir kişiye de daha büyük bir radyo veriliyor. Telsiz Dergisi'nin de böyle bir radyo edindirme kampanyası var.
2: Hocam peki tam da çok güzel bir noktaya geldi. Telsiz Dergisi Mecmuası demişken biraz ondan bahsedelim. İstanbul'da eski harfi Türkçe olarak yayımlanmaya başlanan ilk radyo dergimiz anladığımız kadarıyla. Ve Sedat Nuri İleri de Mecmua'nın yazı işleri müdürü. Neler var derginin içeriğinde? Ne kadar sürede bir yayımlanıyor? Toplam yayınlanma süresi ne kadar? Biraz ondan bahsedelim mi?
1: Tabii ki. 30 Haziran 1927'de ilk sayısı çıkıyor. 14 Kasım 1927'ye kadar 18 sayı çıkıyor. Fiyatı 7,5 kuruş olarak başlıyor. Sonra 15 kuruşa çıkmış. Sayfa sayısı 9 ile 15 arası değişiyor. Dergide güncel yazılar var, eğitici yazılar var, bilimsel yazılar var, hikayeler, reklamlar ve radyo akışı var. Siyasi yazılar yok. Birkaç radyo yazısından örnek vereyim. Radyo samilerine fenli ve ameli tavsiyeler, yani bilimsel ve deneysel tavsiyeler. Türk musikisi nasıl islah olabilir? Anadolu'da telsiz telefon gibi yazılar var. Yazarlar bazıları kendi adlarını kullanıyor, bazıları da rumuz kullanıyorlar. Mesela Radyo Bülbülü, Parazit, bu en çok yazı yazan, rumuz kullanan yazarların takma adları. Pek çok fotoğraf ve karikatür var. Bilgilendirme temalı yazılar daha ağırlıklı, eğlendirmeye de yönelik yazılar var. Dergide dünya genelinde radyo yayıncılığını değerlendiren yazılar var. Keşke daha uzun bir süre çıksaymış ama 18 sayı çıkmış, ondan sonra çıkmamış. Başka radyo dergileri daha sonraki yıllarda şeye girmiş.
2: Hocam peki biraz önce aslında anonim şirketin aslında devlet kontrolünde olduğunu söylemiştiniz. Fakat 1930'ların ortalarında radyo yayıncılığı tamamen devlet tekeline alındığını görüyoruz. Neden şirketten vazgeçilerek tamamen devlet tekeline alınmış ve nasıl bir yapılanmayla devam etmiş sonraki süreç?
1: Türk Telsiz Telefon Şirketi'nin bu 10 yıllık imtiyaz süresince ekonomik açıdan çok sorunları olmuş. O sonra tekrar şirketin imtiyaz süresini uzatmak istemiş ama devlet radyonun etkisini gördüğü için siyasal iktidar kendi devlet örgütü içinde yapılandırmayı uygun görmüş. O nedenle de devletin tekelinde ve yönetiminde şekillenmiş bir yapı için çalışılmış ve 1936 yılında radyoların işletmesini PTT'ye vermişler. Posta Telgraf Telefon İdaresi'ne. PTT de o yılların adlandırmasıyla Nafia Vekaleti'ne, yani bugünkü Bayındırlık Bakanlığı'na denk geliyor. Zaten 1935'te meclise açış konuşmasında Atatürk radyonun dinlenme alanlarının arttırılmasından, radyonun ucuzlatılmasından, abonelerinden alınan gelirin arttırılmasından, radyo örgütü için bir yasa çıkarılmasından söz etmiş. 1936'da da böylece PTT'ye bağlanmış. Ve PTT Baş Müdürlüğü'nde 4 Eylül'de İstanbul Radyosu'na PTT Baş Müdürlüğü el koymuş. Bir stüdyo müdürlüğü oluşturulmuş. Bunun işlevsel iki birimi var. Söz neşriyatı kısmı ve müzik neşriyatı kısmı. Bir de program tertip heyeti var. Buna dikkatinizi çekmek isterim sevgili dinleyiciler. Tertip heyetinde PTT, İçişleri ve Milli Eğitim Bakanlıklarından birer temsilci var. Bu da devletin yayının içeriğine el atmasıyla ilgili bir durum. Ve bu heyet program kalıbı, söz ve müzik yayınlarının tespitinde yetkili. 1940 ve 46'da PTT'den Matbuat Umum Müdürlüğü'ne geçiyor. Matbuat Umum Müdürlüğü'ne bağlanıyor. Matbuat Umum Müdürlüğü de Başbakanlığa bağlı bir umum müdürlük. Ve bütün basın yayın organları Matbuat Umum Müdürlüğü'ne bağlanmış oluyor. O dönemde biraz daha örgütsel şema gelişiyor. Bunu isterseniz bu kadar
0: evet
1: anlatmakla yetineyim. Daha ayrı.
0: Peki, evet, oradan TRT'ye kadar geleceğiz. Aslında çok ilginç, 1930'larda 36 dediniz galiba, devletleşiyor,
1: evet,
0: radyo.
1: Daha evet.
0: 1990'lara kadar 50 seneden fazla bir sürede devlet tekelinde kalacak radyo yayınları. 90'larda özel radyoların çıkmasıyla birlikte şenlikle başlayacak.
1: Aslında 80'li yılların sonunda başlıyor ticari radyoların kalması. Evet.
0: Doğru. 80'li yılların sonunda, düzeltelim o zaman.
1: Evet.
0: Peki, şeye gelmek istiyoruz. Merak ettiğimiz bir konu var. Kansu ile ikimiz de gazeteci olduğumuz için siz, evet, 1927'deki ilk yayından bahsederken bile bir takım haberlerden, havadislerden söz ettiniz. O zaman da veriyor. Yani radyo aslında bir haberleşme aracı. Radyo haberciliği o ilk dönemde nasıldı? Anadolu Ajansı dışında hangi kaynakları kullanıyorlardı radyo haberleri için?
1: Radyo...
0: Dönemin gazeteleri de radyo haberciliğinden ve yayıncılığından nasıl etkileniyordu diye sorabilirim.
1: Evet, Şimdi önce radyo haberlerinin nasıl olduğunu çok kısa olarak özetleyeyim. Tamamen Anadolu Ajansı'na bağlıydı. Hatta haberler bazen zaman olmadığı için yeniden yazılmıyordu. Telex biçiminde geliyordu. Telex böyle şeritler halinde, nasıl anlatayım? Çok böyle dar şeritler halinde.
0: Şeritler halinde gelirdi.
1: Makinalardan.
0: Makinalar.
1: Hatta Jülide Gülüzar'ın anılarını yazdığı kitapta Anadolu Ajansı'ndan şeritleri bisikletiyle bir çalışanın getirdiğini, bir iki dakikalık gecikme olduğunda araya dolgu müzik konulduğunu ve o dolgu müzik konulduğunda 50'li yıllardan sonra acaba ihtilal mi oldu, radyoya el mi konuldu diye herkesin tedirgin olduğunu söylüyor. O kadar yani yeniden yazmadan o telex şeritlerinden okunuyordu. Daha sonra haber merkezi kuruluyor. Yani TRT olduktan 1961 anayasasında TRT'nin kuruluşuyla ilgili bir madde yer alıp 64 yılında TRT kurulduktan sonra yayınlanıyor. Onun için haberler yani devletin uygun gördüğü biçimde ve Anadolu Ajansı'nın yazdığı biçimde hazırlanıyor. Bunun dışında yabancı temsilciliklerden Amerika Birleşik Devletleri'nin enformasyon büroları var, USIS. İstanbul ve Ankara bürolarıyla basına ve radyoya haber veriyor. İngiliz Kültür Heyeti de haber kaynağı olarak kullanılıyordu. Dış haberler için dış radyolar dinlenip o dış radyolardan yapılan çeviriler haber olarak denetlendikten sonra yayınlanabiliyordu. Gazetelerin nasıl etkilendiği konusuna gelince doğrusu bize bir ödev vermiş oldunuz. Gazetelerin
0: onu da bir başka programda konuşuruz öyleyse.
1: Bu konuda yapılmış önemli bir araştırma olduğunu bilmiyorum. Yani bilmiyorum varsa da ama sanmıyorum bir araştırma yapıldığını. Ama şunu söyleyebilirim. O dönemki radyo yayınlarının en önemli niteliğinin güvenilirlik ve inanılırlık olduğu için toplumdaki karşılığı gazeteler radyonun haberlerinden ve yayın söyleyebilirim. O dönemki radyo yayınlarının en önemli niteliğinin güvenilirlik ve inanılırlık olduğu için toplumdaki karşılığı gazeteler radyonun haberlerinden ve yayınlarından

0: bildiğini gerçekten iyi bir araştırma konusu olabilir. Yalnız arşivlere ulaşmak çok zor
1: Evet,
0: TRT'de.
1: öyle. Hocam peki şöyle devam edelim mi? Tabii sizin söylediğiniz şey o kadar daha sonraki yıllarda o kadar etkili bir şekilde devreye girecek ki askeri darbelerde bile önce radyo evlerinin kontrol altına alındığını görüyoruz. Şimdi son sorumuz çok vaktimiz azaldı. İlk 20 yılın önemli radyo yayıncıları arasında kimler var? Tabii bir de televizyonun ilk zamanlarından hatırlıyoruz. Tek kanallı TRT ekranına çıkmak popüler olmak için çok önemli bir aşamaydı. Radyo içinde öyle miydi ilk dönemlerde? Bu soruyu da yanıtladıktan sonra
0: Tabii.
1: programımızı kapatırız.
0: Tabii efendim. Şimdi önemli bu ilk 20 yılın önemli radyocuları Sedat Nuri İleri var. İlk spiker Sadullah Evrenoz Bey var. Hayrettin Hayreden var mühendis. Eser Diri o da spiker. İlk teknisyen Halit Bey var. Tamburi Mesut Cemil Bey müzisyenler. Neyzen Tevfik, Ruşen Ferit Kam. Kemençe çalıyor. Kanuni Vecihe Daryal Hanım, Kemani Cevdet Çağla, Eşref Şefik, Sadi Yaver Ataman, Cemal Reşit Rey, Münir Nurettin Selçuk, Sadi Hoşses, Safiye Ayla, radyo tiyatrosu temsil kolunda Ekrem Reşit Rey, tiyatro sanatçılarımız Vasfi Rıza Zobu, Bedia Muvahhid, Neyire Neyir, Sait Kökner, Galip Arcan, konuşmacılar Refik Ahmet Sevengil, Selim Sırrı Tarcan, Vedat Nedim Tör yine çok önemli radyoculardan sayabiliriz. Tabii ki ilk kadın spikerlerden yine Emel Gazi Mihal, Elif Hazin Güran'ı da adlarını anmak gerekiyor. İlk 20 yıl deyince bunlar aklıma geldi. Arada tabii hepsini hatırlayamadığım veya burada sayamadığım olmuştur.
1: Ama o dönemde çıkmış taş
0: Çıkmış
1: plaklardan falan da
0: taş plaklardan.
1: faydalanıyorlardır. Onları da
0: Tabii
1: çalıyorlardır.
0: tabii. Tabii. Zaten müzik yayınlarının çoğu canlı yayın oluyordu ilk bu 20 yıl içinde. Telsiz telefon orkestralarını söylemiştim. Daha sonra radyo bünyesinde de orkestralar kuruldu. Canlı yayın yapıyorlardı. Hem Batı müziği hem Türk sanat müziği hem halk müziğinde. Bu tabii çok önemli bir şey. Orkestrayla canlı müzik yapmak bugün bile çok zor bir olay yani.
1: Peki
0: Evet.
1: çok teşekkür ediyoruz. Doğrusu o dönem içinde 1940'lardan 50'lerden itibaren radyonun popülerliğinin boyutunu basında da radyo dünyası, radyonun sesi, radyo alemi gibi çok sayıda
0: Evet.
1: sadece radyo magazinine dönük dergiler çıkmasından anlıyoruz. Profesör Doktor Özden Cankaya size çok teşekkür ediyoruz. Bu hafta İstanbul'da ilk radyo yayınlarını, radyo yayıncılığımızın İlk dönemini konuştuk. Haftaya yeniden birlikte olmak üzere. Hoşça kalın.
0: Ben
1: Hoşça kalın.
0: teşekkür ediyorum. Sağ olun, iyi geceler.
2: İstanbul Ansiklopedisi.

İnsanlar, olaylar, mekanlar, gelenekler ve ihtiyaçlar üzerinden, şehrin tarihinden sayfalar. Hazırlayan ve sunanlar Cem Erciyes ve Kansu Şarman.

Merhaba, ben Cem Erciyes. Açık Radyo'da Kansu Şarman'la birlikte hazırladığımız İstanbul Ansiklopedisi'nde yeni bir programdayız. Bu hafta Osmanlı ya da Bizans değil, daha yakın bir tarihi, Cumhuriyet dönemine dair bir konuyu konuşacağız. Konumuz İstanbul'un modern apartmanları. Daha önce 19. yüzyılda yapılan İstanbul'un ilk apartmanlarını konuşmuştuk bu programda. Dinleyenler hatırlayacaktır. Bugün ise

0: Daha Cumhuriyet döneminde özellikle 1950'lerden itibaren hız kazanan ve kentin şimdiki görünümünü belirleyen apartmanları ve orada yaşayanları konuşacağız. Konuğumuz bu konuda bir süredir pek çok bilgi derleyen ve bunu Her Umut Orta Karar adlı bloğunda sosyal medya hesaplarında meraklılarla paylaşan gazeteci dostumuz Nilay Örnek. Hoş geldin Nilay.
1: Hoş geldin.
2: Hoş bulduk. Merhabalar.
0: Tekrar merhaba. Demin de söylediğim gibi bugün orta yaşını görmüş bütün İstanbulluların içinde yaşadığı, bildiği, gölgesinde büyüdüğü apartmanlar yavaş yavaş yok oluyor. Yerini yeni nesil apartmanlara bırakıyor. Geniş girişleri, büyük pencereleri, yüksek tavanları, kalın doğramaları ile eski bir zamana ait bu yapılar birer birer yok oluyor. Ama onlar yok olurken aslında kentin hafızasından ve dokusundan da bir şeyler yitirdiğimizi hissediyoruz. Sanırım o yüzden içimizi bir hüzün kaplıyor ve bu apartmanları kaybettiğimiz için de üzülüyoruz. Aslında bir başka açıdan bakarsak bu apartmanlar da eski İstanbul'un o meşhur ahşap ya da kagir iki katlı evlerden oluşan silüetini, eski Osmanlı İstanbul'unu yok ederek ortaya çıkmıştı. Hatta yapıldıkları yıllarda eski İstanbul'u sevenler tarafından çok eleştirilmişti. Şimdi bizim kayboldukları için yasını tuttuğumuz bu apartmanların özelliği ne? Niçin yas tutuyoruz? Kansu, buradan itibaren sözü sana vereyim. Sen devam et
1: Tabii
0: lütfen.
1: Cem, tamam. Bizi dinleyenler biraz önce senin de söylediğin gibi hatırlayacaktır. İstanbul'un ilk apartmanları daha çok yabancıların oturması için 19. yüzyıl sonlarında yapılmaya başlanıyor. Cumhuriyet'in ilk yıllarında da ilk apartmanlar gibi bu ilk apartmanlar gibi ünlü mimarların imzasını taşıyan gösterişli binalar yapılmaya devam ediliyor. Bu tür yapıların çoğu günümüzde tescilli tarihi eserler olarak gözüküyor. Apartmanlaşmayla gelen dalga ise farklı. Köyden kente göçün hızlandığı 1950'lerden itibaren kendini gösterdiğini görüyoruz. Önceleri aile apartmanları olarak yapılıyorlar. Bugün hepimizin oturduğu anlamda apartmanların hız kazanması ise 1965 yılındaki kat mülkiyeti kanunundan sonra gerçekleşmiş. Özellikle 50'lerin ilk apartmanları daha gösterişli. Mesela girişlerinde ressamlara yaptırılmış duvar resimleri olan, İçinde birkaç koridorun saklama alanlarının olduğu yapılar bunlar. Kat mülkiyeti kanunundan sonra yapsatçılığın ve müteahhitlerin ortaya çıkmasıyla daha standart bir planın tekrar edildiği günümüz apartmanlarını da görmeye başlıyoruz. Yani salon salomanjeli, biri küçücük üç odalı, parkeli ve en önemlisi kaloriferli apartmanlar bizim asıl konumuz. Şimdi ben sözü daha fazla uzatmayayım bu noktada ve konuğumuz Nilay Örnek'e bırakayım sözü. Şöyle başlayalım mı Nilay? Önce bir senin çalışmanı dinleyelim istiyoruz. Tabii İstanbul'un apartmanlarının peşine düşmeye nasıl karar verdin ve sonra nasıl gelişti olaylar?
2: Tekrar merhaba. Bu podcast ya da radyo programının diyeyim, ben podcast olarak dinliyorum. Bir hayranı olarak burada olmaktan çok mutluyum tabii ki. Reşat Ekrem Koçu'ya saygıyla sizin yaptığınız yayınlara da bayılıyorum. Şöyle hemen söyleyeyim. Ya bir kere çok meraklı bir insanım yaşadığı yere. Bu İstanbul, yaşadığım kent çocukluğumdan beri ailemin de burada olmasından belki faydalanarak tarih biraz biliyorum, ilgiliyim ama meraklıyımdır da. Mesela işte Çiftebağ sokakta oturuyorsam ismi nereden gelir? Gümüş suyu gömüşten midir vesaire, böyle şeyleri merak ederim, bilmek isterim. Birisi bana sorsa ve bilmesem utanırım gibi bir durumum var. Ama apartmanlara ilgim, bu arada sadece apartmanlar değil, hani ve sadece Cumhuriyet dönemi de değil, ama özellikle yaptığım çalışmada biraz öyle olduğunun nedenini de anlatırım. Yoksa bütün Türkiye'yi kapsayan bir şey yapmak istiyordum ama ben İstanbul'da yaşadığım için İstanbul ağırlıklı oldu. Bir de Cumhuriyet dönemi mimarisi de ağırlıklı şu anda. Yoksa Yalılar var, Osmanlı dönemi de var. Ben bir süredir bu şehir kültürüne, yaşama şeklimize zaten takıntılıyım. Bu arada böyle çok da yürüyen bir insan olduğum için fotoğraflar çekerim, bakarım, araştırırım. Bizler niye apartmanlarına isim koyan insanlarız, Türkler? Bir bizler böyle biz, bir Japonlar böyle mesela. Japonların da böyle olduğunu sonradan öğrendim. Niye duygusal ilişkiler kuruyoruz vesaire vesaire. Böyle şeyleri merak ederdim. Çok da fotoğraflar da çekerdim. Hatta ikinci kitabımın ismi benim, Her Umut Ortak Arar. Orada bir dolu yazı var. Şehir kültürüne dair de yazılar var. Şunu araştırmaya da başladım. İşte niyesini, nasılını ve pandemi döneminde şöyle bir şey gelişti. Bir arkadaşım Kerem Piker mimardır. Sen seversin diye Arkitekt Dergisi'nin dijital hale dönüştürülmüş arşivini bana gönderdi. Ben de oradan şunu gördüm. Benim yaşadığım ve yürüdüğüm yerler, işte Nişantaşı, Kabataş, Gümüşsuyu, şehirleşmenin, apartmanlaşmanın erken başladığı yerlerden Galata, siz de öyle bir yayın yaptınız vesaire. Şimdi orada Arkitekt Dergisi'nde şunu görebiliyorsun. Yılda 4 sayı çıkan bir dergi, 1930'lardan itibaren Zeki Sayar ve arkadaşları tarafından yayınlanıyor ve bir bina stoğunun arşivini tutmuşlar bir şekilde. Tabii ki hepsi yok ama sağımdaki bilmem ne apartmanı, şurada şu olmalı diye ben karşılaştırmalı yürümeye başladım. Eski fotoğraflar ve yeni halini görüyorum mesela. Bunu şu mimar yapmış diyorum vesaire. Ben böyle böyle bunları Instagram'da ikinci kitabımın ismine bir hesap almıştım. Orada da bir şey de yoktu. Orada paylaşmaya başladım ve insanlara da çağrıda bulunmaya başladım. Ya böyle bir apartmanda yaşıyorsanız beni kahveye çağırın diye. Yani pandemi de kim beni kahveye çağıracak ama çağırdı insanlar. Ve böylece o evlerin içlerini de gördük. Kastım şu, mesela Sedat Akgel'den bir bina yapmış. Evet biliyoruz, Taksim'de Ceylan Apartmanı. Ya planlarını bile bulabilirsiniz bugün. Ünlü apartmanlardır ama içinde insanlar nasıl yaşıyor onu merak etmeye başladım. Mesela mutfak, yani aydınlık mı? Çünkü bir dönemin mutfakları ya hizmetlilere göre ya da kadınlara göre yapılmış ve kadınlar düşünülmemiş, karanlık, pencereleri yok. Böyle karşılaştırmalar ve yeni bilgiler beni daha da araştırmaya itti ve bu Instagram'da başladığı için de kolektif bir şeye döndü. Şöyle ki insanlar yorum yapıyorlar ve yorumlarla birlikte bilgi zenginliği oluyor. Mesela ben o apartmanda yaşadım diyor. Benim dayımın apartmanı o diyor. Sonra işte oradaki anılarını anlatıyor insanlar ve kolektif bir bilgi, bir hafıza oluşmaya başladı ve böyle böyle bir proje haline geldi benim için. Bu çünkü her yeni bilgi yeni bir alan açtı bana. Tabii ki sosyolog değilim, mimar değilim ama bir gazeteci kafasıyla bakıp bölümlendiriyorum da bir şeylere. En sonunda dedim ki ben bunu bir site yapayım. İyi mi yaptım, kötü mü bilmiyorum. Çünkü site yapmak demek, herumutortakarar.com, sürdürülebilirlik sözü vermek demek. Ama o kadar zor bir şeyler buluyorum ki araştırırken, bir bilgiye o kadar zor ulaşıyorum ki ve sözlü bilgiyi yazılı hale getirmeye o kadar özen gösteriyorum ki dedim ki ben bu siteyi yapayım. Eylül görmüş de üstlendi teknik tarafını. Birlikte bunu yaptık yani. Ama 8 ay gibi bir süre, 4 ayını da böyle gece gündüz yazıları revize ederek, fotoğrafları bularak, karşılaştırarak, kaynak linkleri vererek bir site yaptık. Kısaca özetleyemedim programı. Bitirmeyeyim böyle. Arada bir şeyler sorun tabii ki.
1: Tabii tabii. Yok, gayet güzel bir giriş oldu. Şöyle devam edelim istersen. Bu apartmanların isimleri var. Bir kısmı kendisini tekrar eden, hani pek çok dostlar apartmanı var, pek çok kardeşler apartmanı var.
0: Emek,
1: hani
0: emek vardır bol miktarda falan.
1: Evet. Fakat tabii çok enteresan isimleri olan apartmanlar da var. Apartmanlara isim verilmesi de biraz bize has bir şey gibi gözüküyor. Neden böyle bir adet var acaba?
2: Neden, işte onu bulamadım. Dediğim gibi bir Türklerde var bir duygusal ilişki ama bir de çeşitli nedenler kendimce tahayyül ediyorum. Yani mesela bir dönem ya da semte bakıyorsun, Kurtuluş'ta mesela sevgi, birlik, saygı, neşe, hoş seda, lütuf gibi apartman isimleri var. Yani arzular, soyut kavramlar görüyorsun. Yani bir istek gibi. İşte emek dedi Cem, mesela Cem'in dediği gibi emek, huzur ve Murat en çok kullanılan apartman isimleriymiş. Ben de bunu nereden biliyorum? Mehmet Kösemen, Kaybolan Şehir ve bunun devamında İngilizce bir ismi olan bir kitap çıkardı birkaç yıl önce. Belki de 5 yıl olmuştur. Ücreti biraz yüksek ve biraz büyük Türkçe bir kitap ama çok emek sarf edilmiş. Mesela ben ona sordum da öyle demişti. Cihangir'de mesela art arda iki apartman var, tenis, olimpiyat gibi. Ne zaman, niye böyle konuldu? İnsan merak ediyor. Allah'a emanet apartmanı var. Tabelayı çıkar ülkeye as yani, öyle bir şey. Yani Yonca yani Yonca gibi isimler var. Mesela yanına Yonca figürü de işlenmiş. Bunların tabela ressamları, yapanları var. O da özel ayrı bir alan. Lale apartmanı var. İşte harfin içine lale konmuş. Bir dönem çiçek isimleri var. Çok sık kullanılmış mesela öncelerde yapan. Bu biraz doğadan gelişimizle ilgili olabilir. Sonra müteahhit oğullarının çocuklarının isimlerinin dönemi başlıyor. Vay. 80'ler mesela. Sonra da inşaat firmaları var bugün, değil mi? Bilmem ne inşaat falan. Tabii. Kocaman görüyoruz. Yani ben böyle biraz bunu sosyolojik bir duruma bağlıyorum. Şeyi de hatırlarsınız, ikiniz de okumuşsunuzdur. Masumiyet Müzesi'ndeydi galiba. Orhan Pamuk şöyle bir şey söylüyordu, öyle bir cümlesi vardı. Annem anlatırdı ki apartmanlara şeref, onur, hürriyet isimleri verenler bu duygulardan yoksun insanlardı diyor. Mesela belki de olmasını istediğimiz şey o apartman ismi oluyor. Yani birlik, beraberlik, barış da yani. Mesela azınlıkların yaşadığı yerde çok gibi. Yani böyle böyle hani onu sosyolojik gözlemlerle ya, bulmak lazım.
0: Evet, yani o
2: kendi ismini verenler de var.
0: Apartmana yaşadığı yere bir anlam atfediyor aslında. Yani bir gelecek tahayyülü ise işte huzur orada aradığı şey. Ama pek çok kişi birazcık kendi hikayesinden bir şey olsun, İşte o emeğin kullanılmasının sebebi çünkü ben bunu emeğimle, alnımın teriyle yaptım demek için. Ama kendi ismini vermek de var. Ben onu da biraz şeye de bağlıyorum. Bu vakfiye geleneğimizle falan da alakalı. Yani kendi adını yaşatmak için, bu dünyada bir kalıcı bir şey bırakmak için böyle gayrimenkul bina vesaire falan yaptırmak gibi de bir geleneğimiz var. Şimdi tabii sen bu apartmanlara baktığında tabelasından işte mimarına, planına, daha önceki durumuna pek çok şeyini gözden geçiriyorsun. İlginç bilgiler buluyorsun. En çok da içinde kimler yaşadığına dair. Şöyle bir temel bir soru sormak istiyorum sana. Buna güzel bir yanıt verebileceğini düşünerek. Bir apartmana bakıp neler öğrenebiliriz Nilay?
2: Ay şahane, neler öğrenmeyiz ki Cem? Yani o kadar çok ki ve bu her gün gelişiyor ve değişiyor. Şöyle ki yakın tarih çok güzel öğreniriz. İnsan hayatları ve ilişkileri öğreniriz. Bir de bir şey, teknik bilgi de öğreniyoruz aslında. Hı hı. Ben şimdi biraz son dönemde jeoloji de meraklıyım. Böyle taşlar, toprak da meraklıyım. Mesela Bayer Apartmanı Nişantaşı'nda işte yargıcı mağazasının yanındaki böyle pek çok tıp şeyleri vardır orada. Hani doktorlar vesaire.
0: Evet.
2: Köşede herkesin, yani İstanbul'u pek çok insanın önünden geçtiği ya da bildiği bir apartman. İşte Türkiye'nin ilk eczacılarından biri kurmuş. Girerseniz pembe taşlar görürsünüz. Böyle değişik. Ben hemen bir jeoloğa soruyorum. O diyor ki ya işte Bursa bilmem ne mermerine benziyor ama bu sarılar çok ilginç diyor. Mesela mermer türü ne kadar öğrenebileceğim bir alan var. Kocaman bir alan var. Ya da 6-7 Eylül olayları, varlık vergisi benim konularımdan biri oldu. Yani yakın tarihte çok görüyorsun ya. Yani doğru bir hafıza oluşturmak için apartman hikayelerine bakmak çok acayip bir şey. Tüylerim diken diken oluyor bazen. Mesela bir fotoğraf vardır. Marmara ve Sümer apartmanlarının önünde halı satışı fotoğrafı.
0: Apartmanların yerlerinden de bahseder misin? Marmara ve Sümer apartmanları Kurtuluş Caddesi'nin girişindeki apartmanlar, değil mi? Bayer apartmanı.
2: Yok, Nişantaşı'nda Vali Konağı'nda.
0: Vali Konağı'nda.
2: İkisi de Vali Konağı'nda aslında bahsettiğim
0: Bayer apartmanı da Vali Konağı'nda galiba. Evet. Vali Konağı'yla şey kesiştiği yerde. Rumeli Teşvikiye, Caddesi.
2: Evet, Teşvikiye Caddesi'nin kesiştiği. Aynen. Kesiştiği yerde. Diğeri tam Vali Konağı'nın karşısında Marmara ve Sümer apartmanları. Tamam, evet. Yerleriyle söylemeye çalışacağım. Ben hep böyle mağaza isimlerinden işte dönercinin sağı gibi anlatıyordum insanlara.
0: Şimdi bunları meraklısı için bunlar anlattıkların çok ünlü apartmanlar, hemen şıp diye akla gelir ama belki de birçoğumuz önünden fark etmeden geçmişizdir. Sen yerlerinde söylersen biraz daha dikkatli yürümek gibi bir refleks gelişebilir dinleyicilerde diye söylüyorum.
2: Tabii evet. ki. Sitede zaten onun için biz haritalandırma da yaptık. Mesela Moda'ya gittin ya da Nişantaşı'na gittin. Oradaki gezebileceğin ve bilgilerini benden okuyabileceğin apartmanları da görebiliyorsun. Hakikaten ona da özen gösterdim. Çok haklısın. Mesela bir hanım denizli halısı olduğunu onu bulmuş. Bana uzun denizli halısı metni yazmış. Mesela şahane bir şey oldu. Bitkileri öğrenebiliyorsun. İşte yapı stoğu öğreniyorsun. Ama hayat hikayeleri, şahane hikayeler çıkıyor ve ilişkileri kuruyorsun. Tarihi öğreniyorsun. Ben onun için böyle bir dizin bölümü yaptım. Bir de mesela kitaplarda adı geçen apartmanlar yazdım. İlişkiler. Bir de döneme bakınca çok enteresan bilgiler. Keşke bir sosyolog baksa. Hani bunları... Öyle istiyorum. Yani bir dönemin insanları mesela söyle Ahmet Hamdi Tanpınar. Kart viziti var. Adresi var üstünde. Bugün düşünebiliyor musun? Ev adresini yazdığın bir kart vizit yani. Korkunç olabilir. Korkabilirsin ama benim komşummuş Gümüşsuyu'nda mesela. Yaşadığı apartmandan onu anlıyorsun. Hele de bir edebiyatçıysa onun yazı yazdığı yeri bilmek çok ayrı bir şey de oluyor. Yani sen de onu seviyorsan. Çok enteresan başka başka bilgiler. Her seferinde değişik bir şey öğreniyorum.
0: Yani bu sürede şöyle bir cümle eklemek istiyorum. Aslında Türkiye'de yazar evleri az bilinen bir şeydir. Kimin nerede yaşadığına dair bilgi çok da yok. Ben senin bu çalışmanda bugüne kadar gördüğüm her yerden daha fazlasının yer aldığını görüyorum. Bu arada bir katkısı olacak. Küçük küçük plaketler takılmasına eminim ki zamanla. Şöyle bir şey sorayım sana. Hani biraz toparlamak için. Bize mesela 3 tane apartman seçsen. Demin Bayer Apartmanı'ndan bahsettin. Sümer'den bahsettin. 3 ya da 2 apartman seç ve onların hakkında, onların hikayesini, onların hakkında ne öğrendiğini anlatsan. Çok memnun oluruz. Bir zenginlik katar.
2: Uzun anlatmamaya çalışacağım biliyorsunuz.
0: Evet, ben
2: konuşan bir insanım.
0: Kısalttırmaya çalışırız sana. Buyur hemen.
2: Tamam. Şimdi şöyle bir şey bakıyorum ben. Altın oranım var. Mesela bir bina yazısında mimari bir değeri olsun ve ben onu alıntılarla anlatabileyim. Yani bir mimar anlatıyor çünkü mimari değerini. Orada yaşayan hayatımıza dokunmuş bir takım insanlar hakkında bir hikaye, bir dönem metni okuyalım. Onu seviyorum. Sonra torunlar katkıda bulunsun ya da çocuklar. Kansu bunu iyi bilir. Koleksiyonerlerin bir cümlesi vardır. Babalar... Dedeler koleksiyonu yapar, oğulları ona harcar, torunlar yeniden biriktirmeye başlar. Binalarda da bunu görüyoruz aslında. Değer veriyorlar torunlar, ben bunu görüyorum. Yani bir de sözel bilgiyi yazılı bir şeye dökelim. Hafızalarda kayıt tutalım, buna çok önem veriyorum. Şimdi böyle size bir örnek vereyim mesela. Mongeri. Çok ünlü bir mimar. Onun bir evi varmış. Ben de Marmara İletişim mezunuyum. Amerikan Hastanesi'nin arkasındaydı bizim okulumuzun yeri. Her gün önünden geçtim. Güzel bahçe sokaktan her gün geçtim okula gittiğim her gün. Ve hep merak ederdim. Ya burada da bahçe falan yok. Nereden güzel bahçe sokak diye. Mimar Mongeri. Çok da klas bir adam. 1950'lerde mi, 30'larda mı yanlış da söylemeyeyim yılını. Belediyeye çöp ayrımı yapılsın falan diyor. Yani böyle recycle diyeceğim, geri dönüşüm için çöp ayrımı öneren temizci, 3 kere evlenmiş, 7 çocuğu olan havalı bir beyefendi. Bir ev yapıyor kendine Teşvikiye'de. O kadar güzel de bir bahçe var ki efsanevi, kendisi oluşturuyor bahçesini ve sulu boya resimlerini yapıyor ve sulu boyanın yani güzel bahçesinin sulu boya resimleri bile var. 1931 yılıymış bu arada, şimdi hemen böyle bir baktım ve daha sonra o ev güzel bahçe kliniği oluyor. Ondan sonra da orası Amerikan Hastanesi oluyor. Yani pek çok insanın doğum yaptığı yer aslında Mongeri'nin evi ya da evinden dönüştürülmüş bir şey ve güzel bahçe sokakta oradan geliyor. Ben bu bilgiyi filolog Damla Çinici'ye borçluyum. Tesadüfen böyle gece gece tezler okuyorum mesela. Şahane geliyor bana bu. Hani o hissi anlatabildim mi bilmiyorum ama bu benim çok hoşuma gidiyor. Benim diğer beğendiğim bir, yani ben bütün
0: hikayelerimi beğendiğin, evet.
2: Evet, çok seviyorum aslında ama herhalde Bazlamacı Apartmanı.
0: Yani Bazlamacı.
2: Beni çok etkiledi. Cihangir Caddesi'nde Bazlamacı Apartmanı. Böyle bir ailenin, onu da anlatmak isterim, hikayesi beni çok etkilenmişti. Eski Berk, Agos gazetesi için bir röportaj yapmıştı. Grigoris Bazlamacı ve Gülsün Kara Mustafa ile. Onlara borçluyuz. Azınlık gazetelerinden böyle bilgiler edinilebiliyor. Olimpos gazozlarının sahipleri bu apartmanı yaptırıyorlar. Hatta apartmanın bugün bile girişinde duran harfler parmaklarında var. Soyadları Bazlamacı ya. Ondan sonra isimleri ve Bazlamacı soyadlarının B'si var. 6-7 Eylül olaylarından sonra gitmek zorunda kalıyorlar ama çok acayip bir hikaye. Yıllar sonra yani baba anne geri gelmiyorlar ama o zamanlar 5-6 yaşında olan oğlan geliyor. Gözyaşlarını tutamıyor apartmanın önünde. Tam o sırada Gülsün Kara Mustafa geliyor. Ve gelin bir şeyler içelim diyor hikayeyi öğrendikten sonra. Çok yakın dost oluyorlar. Sonra Gülsün Hanım'a Atina'dan bir iş önerildiğinde bu Baznavaca apartmanının maketini yapıyor ve sanat eseri olarak Atina'ya bunu götürüyor. Atina Müzesi'nden istek olduğunda. Ve orada pek çok azınlık mensubu gezince diyorlar ki Türkiye'den bize bir şey geldiğine inanamıyoruz. Geri geldi. Ve bu postalama, gönderme işlemini de gene azınlıklar, Ermeniler yapıyor galiba. Böyle bir hikaye. Ama şimdi ben bunu anlatamadım. Çok duygusal tarafı var. Evet. Girip okularsa çok sevineceğim. Çünkü sizinle olduğum için neşeliyim. Onu öyle anlatamıyorum. Bir de yani son bir şey daha söyleyeyim. Profesör A.A. Evi. Arkitek dergisinden gördüm. Çok ilginç ve benim ilk apartman dedektifliği dediğim şeye girme işlerimden biridir. Şimdi Arkitek dergisine bakıyorum, bilgi yok ama yani teşvik etti, top ağacında bir yerde bu bina. O kadar da güzel ki böyle tek iki katlı gibi Sedat Akgeldem yapmış. Benim araştırmamı bir görmeliydiniz. Google'ı kanattım. Profesör A.A. diyorum ki bu yıllarda 1930'larda mesela işte Sedat Akgeldem'e bir şey yaptıracak kadar gusto sahibi, parası da var. Kim olabilir? Kimdir falan arıyorum. AA isminde profesör arıyorum o yıllardan. Deli gibi bulamıyorum. Bir gün o işte bugün Süreyya Ağoğlu sokak vardır. Türkiye'nin ilk kadın avukatı, hukukçusu. Ondan sonra oradan geçerken aa dedim Süreyya Ağoğlu'nun bir akrabası olabilir mi? Ve babası Ahmet Ağoğlu. Yani çok önemli birisi ve o da bir köşkün üstüne aynı dediğin gibi yaptırmış, hatta Sedat Akko o köşkün kalıntılarını orada kullanmış vesaire. Acayip bir şey ama Nişantaşı. Şimdi sen dedin ya nasıl bilgilere ulaşabiliyoruz? Şöyle bilgilere de ulaşıyoruz. Mesela Nişantaşı gibi talebi çok olan bölgelerde o kadar hızlı ki değişim. Mesela bunu görüyorsun. Yani 20 yılını doldurmayan o kadar güzel bir ev, mimari Sedat Hakkı'nın yapısı yıkılmış, yerine apartman yapılmış. Bugün apartman var. Hani kruvasan falan vardır böyle şey, gene yemekçilerden söyleyeceğim ama popüler sokaklarından biri Nişantaşı'nın Süreyya Ağoğlu sokak. Ahmet Ağoğlu da çok değerli birisi. Kalsu bilir böyle şeyleri. Evet. Siyasetçi, hukukçu, akademisyen, evet. Yazar,
0: düşün hayatının önemli figürlerinden bir tanesidir. Yani çağdaş siyasetin, düşüncenin. Evet.
2: Şahanesin Cem ya. Bayılıyorum ikinizle sohbete. Şimdi Kalsu bilir deyip sahip.
1: Ben bir şey bilir miyim? Şimdi süremiz azalıyor. Son bölümü bağlamadan önce. Şimdi blogdan dolayı biliyorum. En önemli yardımcılarından biri Pervitiç haritaları. Çünkü bu haritalar sayesinde o apartmanların daha önceki konumu neymiş, yani o apartmanın yerinde daha önce ne varmış, o sana apartmanın isimleri konusunda da fikir veriyor. Bir iki örnek de ben seninle daha önce konuşmalarımızda aklıma gelmişti. Hatta biraz önce sen de bahsettin, bu Cihangir'de meşhur bir tenis apartmanı vardır. Gazeteci Hilmi Acaloğlu arkadaşım orada otururdu, Savoy Pastanesi'nin hemen yanında. O zaman ya bu apartmanın adı niye tenis? Tenis diye apartman ismi mi olur falan demiştik. Meğerse Pervitiç haritalarından baktık ki, sigorta haritalarından. Orada tenis kortu ve tenis kulübü varmış. Şimdi tabii buradan bakınca apartmanların içinde yaşayanlar, buradaki yaşamlar ve onların hatıraları çok önemli oluyor. Artık son 5 dakikamıza girdik. Sen bilinen, tanınmış isimlerin de bir listesini oluşturmuşsun. Bize birkaç örnek verir misin? Kim nerede oturmuş, neler çıkıyor araştırmalarında?
2: Çok güzel. Benim tabii bunu hatırlamam ve bulmam lazım. Bazen sadece o oturan insanlardan yapmıyorum da oradan geçmiş insanlarda yapıyorum. Mesela işte Ağoğlu evinde Nazım Hikmet'le pazartesi düşünce toplantıları yapılıyormuş Atatürk'lü gibi gibi.
0: Daha ne olsun, ama ne kadar önemli bir şey. Evet.
2: Evet evet, onlara çok önem veriyorum ben. Hemen örnek de vereyim size. Bu arada tabii şeyi de söylemeliyim. Vakko binası, Coca-Cola elvan fabrikası, galeriya ya da sabah gazetesi gibi yapılar da var. Bunlar da çok insanın girip çıktığı ya da anılarında olan yapılar olduğu için bunlar da çok güzel oluyor. Bunları konuşmak da güzel oluyor. Ve senin soruna cevap vereyim Kansu. Mesela Oğuz Atay var, Peyami Safa var. Ne bileyim, Şirin Devrim var tabii ki. Yani o aile olmasa zaten Şakir Paşa ailesi yani zor iz sürülürdü diye düşünüyorum. Yani güncel isimler de var. Mesela Manuel Çıtak'la Şebnem İşigüzel var. Şebnem kendisi bana konuk yazar olup yazdı. Jade Yılma Başar ismi çok binada geçer çünkü onun da etkisi var. Latife Uşaklı var. Leyla Erbil var. Filiz Ali var. Mesela Hasan Pulur var. Henry Lenas var. Bayram Pastanesi'nin kurucusu. Onun hikayeleri de var mesela apartman olarak. Freya Koral var tabii ki. Hani böyle İstanbul'u yaşayan bir takım insanlar var ya, onlar için böyle İstanbul başka. Mesela Orhan Pamuk öyle. Erol Simavi var. Hilmi Yavuz var. O da onlardan biri. Fahri Rıfkı Atay olsun. İşte Fikret Hakan, Genco Erkal. Çok isimleri geçen İsmet Giritli var. Gündüz Vassaf bana çok bilgi verme sözü verdi. Hatta birlikte gidip Sertenler'in dayısının evini bulma konusunda Moda'da. Metin Toker var aklıma gelen. Kimdir? Nuri Yiyen var. Peyami Safa var. Bir grup, bir de ressam atölyeleri olan üst katlar var. Hani eski çamaşırhaneler. Tarık Akan tabii ki. Ataköylü, işte Bakırköy. Paşalar var bir dolu. Tombris Uyar, işte Ahmet Hamdi Tanpınar'ı demin de söyledim.
1: Evet.
2: Yılmaz Güney var. Ah, ya atlamak istemiyorum ama çok insan var enteresan aslında.
0: Yani senin sitende sadece böyle eski, çok ünlü edebiyatçılar, ressamlar değil, günümüz oyuncularının ve da içinden geçtiği apartmanlara dair bilgiler var. Bunu anarak, söyleyerek toparlayayım ben bu faslı.
1: Tamam, ben şimdi programın sonuna geldik. Son dakikamızın içindeyiz aslında. Birkaç bilgiyle her umut ortak karar, ortak arar bloğuyla ilgili birkaç şey daha söyleyeyim. Sürekli yeni apartmanlar, yeni bilgiler ekleniyor. İşte Sabiha Bozcalı'nın Efi apartmanı var. En son Osman Nuri Eralp evi var. Pamuk apartmanı var. Sadece apartmanlar yok, Büyükada Rum Yetimhanesi ki son zamanlarda çok önemli gelişmeler oluyor burada. Yeniden ayağa kaldırma konusunda ciddi çalışmalar var. Florya'daki Atatürk Köşkü, Papazyan Evi gibi pek çok binaya Nilay elini atmış. Biz de bu programdan sonra da benim de Nilay'a önereceğim bir takım yerler olacak. Bazılarını çok beğeneceğine inanıyorum. Nilay, çok teşekkür ediyoruz. Programın sonuna geldik. O kadar da heyecanlı ve güzel anlattın ki, yani bu süre nasıl bitti ben hiç anlamadım. Bilmiyorum, eklemek istediğin son bir şey var mı?
2: Ya siz harikasınız vallahi, lütfen de ikiniz de yazın. Burada bu programda sizi borçlu kılıyorum. Bu arada ben size ithafen açtım Sabiha Rüştü Bozcalı hikayesini. Onun oturduğu apartmanların ve yalının izini sürüyorum şu anda. Çünkü bu programa katılacağım için size bir gönderme yapmak istedim. Çünkü kimdir kendisi? Reşat Ekrem Koçu'nun hemşiresi. Yani kendisi öyle diyor Reşat Bey ama... Şöyle ki, bütün İstanbul Ansiklopedisi'nde resimlemeler yapan, illüstrasyon yapan birisi. 11 ciltte 901 illüstrasyonu var. Onun için de kıymetli, çok Reşat Ekrem Koç'u da çok severmiş. Öyle çok değerli bir kadın ressamımız. Hatta ilk illüstratör olduğu iddiası da var. Kendi iddiası. İlk ya da ilklerden biri kadın olarak. Çok değerli, çok güzel bir aileden geliyor. Böyle diyeyim. Çok teşekkür ediyorum bu program için. Size genel olarak zaten.
1: Evet, biz de çok teşekkür ediyoruz.
0: Teşekkür ederiz.
1: Nilay Örnek'le İstanbul'un apartmanlarını, apartman hayatlarını konuştuk. Anlattıklarının çok daha fazlasını okumak için Her Umut Ortak Arar adlı internet sitesini, blogu ziyaret etmenizi hararetle öneriyoruz. Tekrar teşekkür ediyoruz Nilay. Haftaya yeniden birlikte olmak üzere. Hoşça kalın diyoruz.
3: Apaçık Radyo 30 yaşında. Banttan buluta.

0: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Aysu Gündüzalp ve Gökhan Gündüzalp'e teşekkür ederiz.
1: Şimdi ve burada.
2: Reklamlar.
3: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zaman da kullanın. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de.
4: Ben QNB'ye geçiyorum.
5: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Reklamlar bitti.
6: Apaçık Radyo.
0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Seda Sarısoy'a teşekkür ederiz.
7: Önce sağlık. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Badur.

0: Önce sağlık başlıyor. Bugün konuklarım çok özel iki konuğum var. Doktor Esin Şenol, Doktor Cavit Işık Yavuz konuklarım. Yeni virüslere, hantavirüse hem enfeksiyon hastalıkları hem halk sağlığı penceresinden bakacağız. Öncelikle hoş geldiniz demek istiyorum.
1: Hoş
0: Çok teşekkürler.
1: bulduk. Çok teşekkür ederiz.
0: İzin verirseniz dersinden dolayı öncelikle Cavit Işık Yavuz hocamla başlamak
1: Tabii ki.
0: isterim. Halk sağlığı penceresinden baktığımızda aslında yeni virüsler bizim için bir sürpriz değil. Yeni bir pandemi sürpriz değil. Çevre sağlığı derslerini hep konuşuyoruz. Çok az katılımla oluyor. Çevre sağlığını aslında tıp akademisyenlerinin dahi çok tıp öğrencilerinin dahi çok ilgisi olmadığını görüyoruz ama hayatımızı çok etkileyecek gibi Işık Hocam. Bu bakış açısıyla bize bir giriş yapabilir misiniz?
1: Tabii şimdi artık çevre her yanımızda, her yerimizde ve sadece yerel ya da bireysel çevre değil, global çevre meseleleri de tıpkı bu örneklerde olduğu gibi ya da hep örneğini yaşadığımız gibi gündelik hayatımızın bir parçası haline geldi. Hani deyim yerindeyse küreselleşen sağlık tehditleri çağında yaşıyoruz. Artık dünyanın bir başka bölgesinde ortaya çıkmış olan bir enfeksiyon etkenini saatler içerisinde, hani CDC çok eskiden 36 saat diyordu, şimdi herhalde çok daha azaldı bu süre. Dünyanın bir başka yerinde görebilir hale gelmiş durumdayız. Dolayısıyla ortak tehditler de var ve giderek de çok karmaşık şeyler ortaya çıkıyor. Mesela geçenlerde bir toplantıda gıda güvenliğini tartıştık. Nano gıda diye yeni gıda türleri ve yeni güvenlik tehditleri var. Yani çevremizde artık o kadar çok boyutlu, o kadar çok faktörlü etkenler var ki biz mesela çevre hekimliği diye adlandırdığımız bir klinik dal var. Türkiye'de ne yazık ki bunun bir klinik karşılığı yok. Toplam yüke bakıyor. Yani bu kadar çok çevresel etkenin vücuttaki sağlık etkilerini değerlendirecek ayrı bir klinik disiplin gelişiyor aslına bakarsanız. Ve bu hani dünyada çok eski, bizim ülkemizdeki uygulamaları çok sönük. Dolayısıyla çevresel tehditler çeşitleniyor. Özellikle ekosistem hasarları, ekosistemlerdeki bozulma, biyoçeşitliliğin kaybı yepyeni, bir yandan yepyeni tehditler ortaya çıkartıyor. Bir yandan da eski tehditleri tekrar gündeme getiriyor. Yani bugün dünyanın son bir hafta 10 gündür gündemindeki ne hantavirüs yeni bir tehdit, ne Ebola yeni bir tehdit, hani ne de diğer etkenler yeni bir tehdit. Ama hani belki konuşuruz ilerleyen şeylerde, ne zaman ki deyim yerindeyse beyaz batılılara bir tehdit olduğunda bu dünyanın gündemine geliveriyor. M çiçeği hastalığı da öyleydi. Hani Afrika'da çok görülen hastalıklardı bunlar. Ama bunlar ne zaman ki bir beyazları, batılıları etkilemeye başladığında birdenbire dünyanın gündemine geliveriyor. Ne hantavirüs yeni bir virüs, ne Ebola virüsü yeni bir virüs. Bunlar zaten birçok ülkenin gündeminde vardı. Türkiye'de de görülüyor hantavirüs mesela. Hani Sağlık Bakanlığı'nın verilerini biraz irdelediğinizde 2009 ile 2018 yılları arasında Türkiye'de 239 tane hantavirüs vakası var. 13 tane de hantavirüs nedeniyle ölüm var. Hatta ve hatta 2024 yılında yayınlanmış bir çalışma var. O çalışmaya göre Erzurum bölgesinde kemirgenleri toplayıp çalışmışlar. %5'inde hantavirüs tespit edilmiş. Türkiye'de 4 farklı kemirgen cinsinin 21 türünde hantavirüs bulaştırabilecek kemirgen popülasyonu var. Yani hani bunlar artık bizim için de çok yabancı, uzak tehditler değil. Biz bu kendi topraklarımızda da bunları görüyoruz. Dolayısıyla bu etkenlerin çevresel bozulmayla yoğunlaşan, karmaşıklaşan, etki mekanizmaları değişen tehditler olduğunu görüyoruz ve özellikle küresel çevre sorunlarının yoğunlaşması, ekosistemlerin bozulması ve biyoçeşitlilik kaybıyla istilacı türlerin gündeme gelmesi de özellikle bu etkenlerle ilgili riskleri artırıyor. Böyle bir girizgah yapabilirim bu başlangıç aşaması için.
0: Hocam hiçbir şey sürpriz değil diye anlıyorum. Bir de haberlerde şöyle söylendi antivirüsle ilgili. Yoksulların virüsü kruyusta görüldü denildi. Esin Hoca'ya hemen söz vermek istiyorum. Hantavirüs yoksulların virüsü mü ve kruyusta neden görüldü? Yani bir anda yoksulların derdi aslında zenginlerin derdi de oluyor. Aslında tek sağlık kavramıyla da çok ilişkili bu durum anladığım kadarıyla.
2: Tam bıraktığınız yerden diyeceğim, tam DEBA'nın bıraktığı yerden olacak birazcık da bu hantavirüs meselesi. Hani oradaki Doktor Ryu'nun Camus'un vebasındaki son sözleri gibi. Fareler hiçbir yere gitmiyor, veba hiçbir yere gitmiyor. Bir gün uyanıp mutlu şehirlerde sizi yeniden öldürecekler dediği bir noktaya gidiyor. Aslında hantavirüsle ilgili Bartın bölgesinde ciddi bir salgını biz canlı canlı yaşamıştık ve oradan da çok deneyimli arkadaşlarımız var. Buradan onların ismini de analım. Güven Çelebi ve ekibi çok iyi yayınlar yaptılar. Ama ilginçtir ki hantavirüsü kardiyolog konuştu, onkolog konuştu, fonksiyonel tıpçı konuştu ama Güven'i ben hiçbir şekilde görmedim. Türkiye'deki bu konudaki en donanımlı insanlardan birisidir. Çünkü birebir çalışmayı yürüttüler. Epey kapsamlı bir salgındı. Onların vakaları tanıyıp tanımlamaları da büyük bir başarıydı. Sonraki oradaki kemirgenlerde de araştırma yaptıklarında Işık Hoca'nın da söylediği gibi %5'i geçen bir seropozitiflik, yani insanların bir kısmı, hani biz buzdağının görünen yüzü dedik ya gemide görülen olaya. Çünkü belirti ve bulguları çok karışabiliyor ve bazı türlerinin ölümcül olma pozisyonu çok düşük, yani çok az ölümcüller. Türkiye'de ve Avrupa'da görülen öyle, ama bu gemide gördüğümüz tür daha yüksek ölüm oranlarıyla seyreden akciğer tutulumlu türdü. Evet, çok haklısın. Fakirlerin virüsü denilme sebebi orman işçileri, avcılıkla geçinenler falandı ama çok nefis bir egzotik gezinin ortasına düştü virüs. Ben oradaki hekimin hikayesini yazdım hatta. Hekim olmanın, fareler ve hekimler
0: Evet hocam,
2: tam
0: evet.
2: olarak yani adam emeklilik hediyesi olarak biniyor o gemiye. Kendisine emeklilik hediyesi veriyor. Bir onkolog ve birdenbire kendi krizin ortasında buluyor ve bir iki gün içinde bunun çözümleneceğini düşünüyor. Ama CDC'nin bu müfettişleri dediğimiz, bu uluslararası seyahatleri denetleyen müfettişlerinin filan bütün ödeneklerini kesip bir günde işten attı biliyorsunuz oradaki kişi. Dolayısıyla adamcağız krizin ortasında kalıyor. Ve artık kriz bitmesi 4-8 haftayı falan buluyor. Limana yanaştıklarında da kendisi test pozitif bulunuyor ve biyogüvenlik düzeyi yüksek bir kabinde. Ben çok mutluyum. WhatsApp'ta çok iyi vakit geçiriyorum diyecek kadar da bir hekimlikteki durumu ortaya koyuyor. Onun için hakikaten farelerle ve yarasalarla sosyalleşmekteyiz. Bir makrokozmos var gerçekten. Onu Cavit Hoca, Işık Hoca çok güzel tarif etti, makrokozmosu, tek sağlık. Bir yandan da mikrokozmos var. İşte gemiler, uçaklar, mikrokozmos, makrokozmosu içeriye sızdırıveriyor. Ne olup bittiğini ben bu durumlarda, yani salgın durumlarında hep hikayelerle anlatmaya çalışıyorum. Çünkü böyle Wikipedia bilgileri gibi bilgiler verdiğinizde kimsenin aklında bir şey kalmıyor. Sadece konuşan uzmanları hatırlıyorlar. Yani beni hatırlıyorlar, Işık Hoca'yı hatırlıyorlar falan. Onun için hikayelerle anlatmaya çalışıyorum ki zaten de mitler durumuna dönemindeyim. Ama artık yoksul virüsü değil, gördüğünüz gibi efsane bir egzotik seyahate eşlik ederek yoksul virüsü olmaktan sınıf atladı.
0: Çok teşekkürler Esin Hocam. Hikayeleştirdiğiniz için de çok teşekkür ederiz. Işık Hocam'a tekrar dönmek istiyorum. Işık Hocam, tabii bugün yeni virüsleri konuşmak istiyoruz ama halk sağlığı bakış açısından bakınca sizi de yakalamışken doğrusu farklı küresel sağlığa tehditler olarak neleri görüyorsunuz? Virüsler dışında neler sizce küresel sağlığa tehdit olarak şu anda hepimizde risk oluşturuyor? Sizin risk değerlendirmenizin sonucu ne, onu sormak istiyorum.
1: Ya bu mesele özellikle 21. yüzyıla döndüğümüz zaman diliminden itibaren başta DSE olmak üzere çok gündemdeki bir konu. Başta da pandemi tehditleri olmak üzere. Hani kuş gribinden biz daha çok korkuyoruz, korkuyorduk. Evet, Covid başka bir yerden, başka bir virüs ailesinden geldi ama şu anda hala o tehdit var. Hani belki de onu ayrıca konuşmak lazım. Mesela hayvanlarda bir H5N1 pandemisi var şu anda. Kuş gribi etkenlerinden bir tanesi. Amerika'da bu CDC'deki değişimler olana kadar 71-72 tane insan vakası ortaya çıktı. İşte insanlardaki sürveyansla hayvanlardaki sürveyansın entegre edilmesinin ne kadar önemli olduğunu gösteren bir ölçüt. Bu etkenlerin çok önemli bir kısmı tedavisi ve aşısı olmayan virüslerden kaynaklanıyor. Hatta Dünya Sağlık Örgütü bir liste yaptı. Öncelikli hastalıklar listesi. 2022'ye kadar burada 8-10 tane hastalık başlığını saydı. Hatta böyle bir hastalık X diye bilinmeyen bir patojenin ortaya çıkışıyla hani bir tehdit olması durumunu da bir tür simgeleştirdi, bir tür metaforlaştırdı. 2022'de o listeyi güncelledi. Artık etkenlere, virüslere, bakterilere göre bu sınıflandırmayı yapıyor ve 30 farklı etkenin, 30 farklı mikrop grubunun öncelikli olarak araştırma geliştirme faaliyetlerinde incelenmesini öngörüyor. Öncelikli hastalıklar listesindeki mantığı değiştirdi. Çünkü bunlar küresel tehdit oluşturabilen, aralarında bu konuştuğumuz etkenlerin de olduğu tehditler. Buna yönelik olarak hazırlıklar işte yapılmasını, hatta 2005 yılında uluslararası sağlık tüzüğünü oluşturup hani ülkelere sorumluluklar, yükümlülükler, yaptırımlar benzeri bir yasal zemine oturtmaya çalıştı. İşte halk sağlığı acil durumu ilan edilmesi vesaire gibi mekanizmaları gündeme getirdi. Dolayısıyla artık bu küreselleşen sağlık tehditleri çağında bütün hani küresel tehdit oluşturabilme potansiyeli olan çok sayıda mikrobiyolojik etken var. Bunların çok önemli bir kısmı zoonotik dediğimiz hayvanlardan geçen etkenler ve bunların hızlı bir insandan insana yayılımı durumunda da ciddi küresel tehdide dönüşmesi söz konusu. Hatta benim çok sevdiğim bir tabir var. Vahşi altılı diyorlar. Uluslararası seyahat ve ticaret ağları, habitat parçalanması, bütün bunlar birbiriyle ilişkili olarak hani hep birlikte ekosistemlerin tahrip edilmesi bir vahşi altılı diye adlandırılan bunun içerisine küreselleşme yani küresel kapitalizm de giriyor. Bir vahşi altılı seti olarak değerlendiriliyor ve bunlar artık bizim yeni tehditlerimize bir yandan da aslında yeniden beliren ortaya çıkan tehditlerimiz açısından da çok ciddi bir küresel risk oluşturuyorlar. Bu noktada da sağlık sistemlerinin buna hazırlıklı ve dirençli olması gerekiyor. Geçtiğimiz yıl Avrupa Halk Sağlığı Konferansı'nda çok önemli bir aslında noktaya dikkat çekildi. Savaşlar ve salgınlar yeni milli güvenlik ve sağlık sistemi tehdidi olarak ifade edildi. Şimdi burada salgınların milli güvenlik tehdidi oluşturulma söyleminin gelişmesi çok enteresan, çok kritik. Çünkü biz aşina olduk biliyorsunuz toplumumuzda. İşte milli güvenlik tehdidi, işte doğurganlık bile bir milli güvenlik tehdidi olarak tanımlanıyor. Bu söylemin inşası önemli. Neden böyle bir söylem inşa ediliyor meselesi de önemli. Ama ilk kez salgınların bir milli güvenlik tehdidi olduğu söylemi karşımıza çıktı. Bu bence önemli bir dönüm noktası. Çünkü evet salgınlar, mikrobiyolojik tehditler kritik konular hani küresel sağlık açısından ama neden bir milli güvenlik tehdidine dönüştüğünü söylemini görüyoruz. Bunu biraz irdelememiz gerekiyor. Bence bunun biraz yapay zeka ile de ilişkisi var. Çünkü oradaki bazı gelişmeler de bu biyo güvenlik meselelerini tehdit edebiliyor. Dolayısıyla böyle bir manzara ile karşı karşıyayız. Önümüzdeki dönemde bu tehditlerin nelere yol açacağını oturup düşünmek ve sağlık sistemimizi hazırlamak zorundayız. Sağlık sistemlerimiz de buna çok hazır mı apayrı bir tartışma konusu.
0: İşte hocam yapay zekadan bahsettiniz. Tam girdiğiniz yerden hem izin hocama hem size söz vermek istiyorum. Yapay zeka nasıl şekillendiriyor sağlık sistemini? Tehdit unsuru, tehdit ve fırsat bir arada galiba. Öncelikle Esin hocama söz vermek istiyorum. Ardından da Işık hocam sizin sözlerinizi duymak istiyorum.
2: Evet, öncelikle yani tehditlerin en başatı değil kuşkusuz yapay zeka. Yüklendiği girdiler doğrultusunda tehditlerin en başatı olanların elinde bir güç haline gelebilir. En büyük tehdit bu bence. Ve giderek bütün tehditleri gücüne katan bir sistem, bir kast sistemi aslında. Yeni düzen olarak tesis ediliyor. Ve dünyanın pek çok bölgesinde bildiğiniz üzere totaliterleşen veya totaliterliğini taçlandıran rejimler söz konusu. Dünyadaki en büyük tehditlerden bir tanesi yüzlerce yıl büyük uğruna savaş verdiğimiz demokrasiyi kaybediyor olmamız. Ki bu insanların sağlığa bir eşit hak olarak ulaşması ya da ülkeler arasında yardımlaşma. Şu anda Afrika'nın büyük bir yardıma ihtiyacı varken Amerikan pasaportlular Afrika'dan dönebilir ama Amerika'ya başka Afrikalı giremez şeyinden, diktesinden ve söyleminden dünyayı nasıl bir tehdidin beklediğini de anlıyoruz. Çünkü Afrika'nın aylar süreceğini düşündüğümüz bu Ebola salgını gerçekten çok dramatik bir boyutta seyrediyor ve dünyada kapılarını kapamaya doğru gidiyor ve yardımlaşma 2014'te o bölgede olan salgından çok ama çok daha az ve gerçekten Işık Hoca'nın söylediği gibi bir milli güvenlik tehdidi. Çünkü şu anda orada ticaret yapılamıyor, bir yandan terör örgütleriyle savaş halinde, bir yandan çeşitli grupların birbiriyle iç çatışmaları var. Biraz daha sürerse ki 2014 salgınında da Ebola'nın 2014'te farklı bir türüyle olan salgınında da onun sonunda geliştirilen bir aşı ile kontrol altına alınan bir süreç var. O salgında insanların büyük bir çoğunluğu aslında çok ölümcül olan Ebola'dan değil, sağlık sistemleri çöktüğü için aynı bölgede bulunan sıtmadan öldü. Bunu hatırlamamız lazım. Çünkü salgının bize ne yapabileceğini Covid döneminde gördük biz. Salgının totaliter rejimlerin başında olduğu ülkelerde nasıl felaketlere yol açacağını da çeşitli Brezilya ve Hindistan örneklerinde gördük. İnsanlar yaktıkları ölüleri nehirlere atmaya yetişemediler biliyorsunuz. Batı'da kah açılıp kah kapanıp işte hangi ödenekler alınacaklar konuşulmaya başlanmışken özellikle 2021'in ilk başından itibaren aşıyla birlikte bambaşka senaryolar ortaya çıkmıştı. Tam kıyamet filmleri senaryosu gibi senaryolar. Evet, yapay zeka da yani en üsttekinin bu gücü o eşit haklar için kullanmayacak kuşkusuz. Bu kuşkusuz zaten ama sağlığı da sunmayacak insanların elinde olacak. Onun için ben güçlünün gücüne güç katacak bir tehdit olarak değerlendirdiğimi söyleyeyim. Ama bir yandan da büyük yardımlar alınabilir aslında uygun kullanılsa tıpkı aşılar örneğinde olduğu gibi. Eğer çok büyük taramaları anında yapabilir, çok farklı algoritmalar kurabilir. Mesela Işık Hoca şeyi söyledi, Türkiye hazır mı bu salgına? Hayır, hiç hazır değil. Bakın Ebola salgını, 4 salgını sırasında yaşamıştım. Bir özel hastanede o sırada çalışıyordum. Geçici bir dönemdi. O özel hastanenin aciline Afrika'dan yeni seyahat etmiş ve belirti ve bulguları uygun olan bir hastanın girdiği söylendi. Ve ben koşarak hastaneye ulaştığımda acil servise girmişti, herkes ellemişti, kimsenin üzerinde koruyucu ekipman yoktu, nerede kan alınıp nereye gönderileceği bilinmiyordu. Çok dramatik bir durumdaydık. Bugün ondan da dramatik durumdayız. Çünkü Ebola demek çok büyük koruyucu ekipman gerekiyor. Negatif basınçlı odaların bulunduğu merkezler demek. Türk Hava Yolları'nı mesela şu anda hangi bölgelere ineceğini seçmiş olması ve orada ekiplerin hazır olması demek. Afrika'dan gelen uçuşlar için söylüyorum. Çünkü bu hastalık en başı griple çok karışıyor ve bu hastalığın şu anda Afrika'da bu kadar yayılma nedeni bu ikinci versiyonunun Bundibugyo diye bir virüsle bir alt türle gelişiyor. Bu yeni ve testten de kaçıyor, tedaviden de kaçıyor, aşısı da yok ve büyük bir hızla çemberi büyüte büyüte yayılıyor. Onun için de uluslararası halk sağlığı acil ilan edildi. Zaten bu yüzyılda dokuzuncusunu ilan etmiş oldu Dünya Sağlık Örgütü. Bunların altı tanesi Afrika'da, bir tanesi Asya'da. Yani makrokozmoza ilişkin hepimiz bu gerçekleri görüp kendi sağlık sistemlerimizden talep etmeliyiz. Keşke uluslararası yardımlara da katılan bir ülkenin hekimi olsam. Ama maalesef değilim. Bu anlamda da Afrika için de Asya için de gerçekten o çaresizlik senaryoları için de hekim olduğunu insanın sorguladığı günlerdeyiz diyebilirim.
0: Hemen Işık Hocama da sözü vermek istiyorum görüşlerini almak için. Yapay zeka bağlamlı da.
1: Şimdi aslında ek olarak belki şunu söyleyebilirim. Yapay zekanın sağlık sistemlerinde kullanımının çok büyük tasarruf sağladığını görüyoruz. Özellikle bazı sektör raporları yani milyonlarca dolar Amerika'da tasarruf sağladığını gösteriyor ve sağlık hizmetlerinin yürütüm süreçlerini de değiştiriyor aslında bakarsanız yapay zeka. Yani sağlık hizmeti üretim süreci değişiyor. Buna hani hekimliğin pratiği de dahil olmak üzere. Ben belki Esin hocamın söylediklerine iki temel nokta ekleyebilirim. Bir yandan da büyük bir yapay zeka bağımlılığı gelişiyor. Yani belki ileride bu dijital bağımlılığın bir yönü olarak yapay zeka bağımlılığından söz edebiliriz. Yapay zekanın sağlık etkilerini söylediklerine iki temel nokta ekleyebilirim. Bir yandan da büyük bir yapay zeka bağımlılığı gelişiyor. Yani belki ileride bu dijital bağımlılığın bir yönü olarak yapay zeka bağımlılığından söz edebiliriz. Yapay zekanın sağlık etkilerinde

sistemlerinden uzaklaşmak için yapay zeka data merkezleri küçük nükleer reaktörler kurma peşindeler. Sözleşmelerini imzaladılar. 2035 yılında ticarileşmesi bekleniyor. Ve tırnak içinde bu nükleer reaktörlerle temiz enerji elde etme gibi bir argüman öne sürüyorlar. Ve biz muhtemelen önümüzdeki 10 yıllarda o data merkezlerinin küçük nükleer reaktörlerle kendi şeylerini şey yaptığını göreceğiz. Ve izleyeceğiz enerjilerini ürettiğini. Çünkü hani yakın zamana kadar şöyle bir argüman kullanıyorduk biz. Klasik bir Google taramasına göre bir yapay zekaya bir şey tarattığınızda 10 kat daha fazla enerji tüketimine sebep oluyorsunuz. Ama gelin görün ki artık Google'da kendisi bir şey tarattığınızda yapay zeka verisi vermeye başladı. Hani bu işin böyle bir çevresel izi ve etkisi var. Öte yandan bu dijitalleşme sürecinin olası tehditleri giderek büyüyor ve orada ciddi bir eşitsizlik ortaya çıkıyor. Buna literatürde dijital uçurum diyorlar. Yani bu sadece bir cihaza sahip olup olmamakla ilişkili bir durum da değil. Siz sistemi dijitalleştirdikçe o dijital sistemlere uzak kalan, erişemeyen insanları da mahrum bırakıyorsunuz aslında birçok hizmetten ve birçok durumdan. Bu dijital uçurum meselesi ne olacak? Zaten var olan, artan bu eşitsizlikler, yani sosyal eşitsizlikler, ekonomik eşitsizlikler giderek büyürken bu dijitalleşme bunu daha da arttıran bir unsur olarak ortaya çıkıyor. Ayrıca şunu da gözden kaçırmamak gerek. Yapay zekanın öğrendiği algoritmalarda aslında ayrımcılığı körükleyebilecek bir içerik taşıyor. Çünkü sağlık hizmetlerinde ayrımcılık, yani ırksal ayrımcılık, dinsel, cinsel ayrımcılık, bütün bunlar yapay zekanın iliklerine kadar işliyor aslında, fark edelim ya da fark etmeyelim. Dolayısıyla bunlar tartışmamız gereken yeni konu başlıklarını ortaya çıkartıyor. Evet, yapay zeka belki yüz binlerce proteinin sentezlenmesi konusunda işleri çok hızlandırıp size çok büyük akıllı ve iyi keşifler sağlıyor. Ama unutmayalım ki bunun da tıpkı savunma sistemlerinde kullanımı gibi kötüye kullanımı da söz konusu. Dolayısıyla yapay zekanın önümüze hiç aklımıza gelmeyen yeni küresel tehdit olabilecek unsurlar geliştirebileceği, hatta çok dillendirilmese de, çok üzerinde durulmasa da biyolojik terör konusunda da potansiyel riskler taşıyabileceği ifade ediliyor. Dolayısıyla yapay zekanın kamusallığı meselesi, kamusallık tartışması bence bu işin çekirdek noktasındaki ana unsurlardan bir tanesi.

0: Şenol'un seçtiği şarkıları dinliyoruz. Sevgili Doktor Cavit Işık Yavuz hocamıza dersine uğurladık. Çevre sağlığı dersine uğurladık. Benim çok kısa internetimde bir kesinti olduğu için şarkıyı anons edemedim. Hemen şarkı anonsunu da Esin hocama vererek hem de bir de soru sormak istiyorum Esin hocama. Sizce Türkiye Cumhuriyeti bir pandemiye hazır mı? Sesiniz kapalı hocam.
1: Evet, şimdi sesimin kapalı olduğunu fark ettim. Önce şarkıyı anons edeyim. Promessa, Flamenco Spirit. Gerçekten ben de şu anda flamenco ruhu gibi birazcık ruhum. Onun için o kadar iyi geliyor ki bu şarkı bana. Kitaplar ve şarkılar öyledir. Ruhunuza en çok uyan şey bir anda karşınıza çıkar. Türkiye hiçbir pandemiye hazır değil. Türkiye küçük çaplı salgınlara da hazır değil Ayşegül. Bunu kötü kalpli olduğum ya da muhalif olduğum için söylemiyorum. Bunu giderek kötüleşen ve daha önce toplumcu bir hekimlik formatı hiç değilse varken giderek hekimleri de hekimci bir toplum istemeye başlayan bir ülkenin artık ne diyeyim hocalık da yapan, akademisyenlik de yapan artık kıdemli hekimlerinden birisi olarak bunu söylemek durumundayım. Çünkü İngiltere'de duyduğumuz menenjit salgınları zannetmeyin ki küçük çaplı şeyler. Türkiye'de olmuyor. İşte işçi şantiyelerinde oluyor, belki turizm tesislerinde oluyor. Ama erişkin infeksiyon tarafında bütün hekim arkadaşlarımız en az ayda bir iki vaka gördüklerini söylüyorlar. Türkiye'de kızamıkla ilgili ciddi bir artış var. Aşı karşıtlığı ile ilgili ciddi bir artış var. Lokal ya da genel hiçbir salgını karşılayamayacak durumda. Daha çok tedavi edici hekimliği, mümkün olduğu kadar da pahalı testleri pahalı testlere yönelten bir sağlık sistemini ucuz iş gücü kullanarak yani sağlıkçıyı ve hekimi ucuza getirerek kullanan ticarileşmiş bir sağlık sisteminin hiçbir salgına hazır olması beklenilemez. Ha ama öyle bir salgın olduğunda bir anda azıcık kalmış düşünce gücümüzü bir araya getirip azıcık iteleyerek bütün fiziksel eforlarını ortaya koyacaklarını bildiğimiz sağlıkçıları piyasaya sürerek gene iyi kötü bir can havliyle bir şeyler yapılır ama gerçekten hiçbir pandemiye ve salgına hazır değiliz maalesef.
0: Evet hocam, bu bizim için kötü haber. Bir de şunu da sormak istiyorum. Türkovak çok konuşulmuştu pandemi esnasında. Türkovak ne oldu? Onu merak ediyorum. Bir de Türkiye'de yeni aşı çalışmaları var mı? Aşıda da aslında finansal durumunuz yeterli olsa bile bazen ülkelerin aşıya erişimi zorlaşıyor. Buradaki çalışmaları da sormak istiyorum. Bir tarafta tabii aşı tereddütü inanılmaz safhada. Onu hiç hani konu bile etmiyorum. Ayrıca soracağım onu. Ama bizim aşı çalışmalarımız, ulusal aşı çalışmaları ne durumda diye sormak istiyorum.
1: Varsa bile akademiyle çok böyle bir iletişim ve ilişki yok bildiğin üzere. Özellikle üniversite hastaneleri, Sağlık Bilimleri Üniversitesi diye kurdukları ayrı yapıda kendi icazetleriyle verdikleri kadrolaşmalar dışında bizim gibi görece bağımsızlığını korumaya çalışan bilim insanlarıyla paylaşılmıyor. Ama şunu söyleyebiliriz. İki tane aşı Türkiye'de Sağlık Bakanlığı eliyle Covid döneminde birisi ihale yoluyla alınarak dışarıdan birisi de üretilmeye çalışarak ve üretim süreçlerindeki aksamalar nedeniyle oradaki bilim insanları yani ben hep şey derim bir ayrık otu tarlasında tek bir gelincik olmak bilimsel başarı olarak ya da akademisyen başarısı olarak falan adlandırılamaz. Ekip olmanın, know-how'ın önemi, stratejik planlamaların önemi böyle durumlarda ortaya çıkar. Çok geç kalınarak zaten yetişti. Biraz da politik basınçla ve oradaki maalesef bilim kurulunda bulunan arkadaşlarımızın da bu basınca birazcık boyun eğmeleriyle tezelden piyasaya verildi. Dolayısıyla gerekli uluslararası onayları da alamadı. Sonra bilmiyorum yan etki, ön etki biz çünkü merkezimize gerekli aşamaları tamamlamamıştır diye bu aşıyı almadık bütün baskılara rağmen. İyi uygulama merkeziyiz dedik çünkü. Ben Fazıl çalışmasını net ve açık bir biçimde bir kısmını yayınlamışlardı ama görmediğim ve bazı aşamalarında bir takım takılmalar olduğunu bildiğim bir aşı olduğu için asla uygulamak istemedim ve şükür ki uygulamadım. Ve toplatıldı. Niye toplatıldı? Ne oldu da toplatıldı? O para heba oldu. Bir üretim merkezi falan da vardı, belirlenmişti ve devlet eliyle büyük yatırımlar yapılmıştı. O sırada paralel giden çalışmalara verilecek paralar da buraya aktarılmıştı. Onu bilmiyorum. İkincisi de hatırlarsanız Çin aşısı diye dillere pelesenk olan bir aşı. Çin aşı üretiminde Çin, Güney Kore, Hindistan bunlar aşı üretiminde ve iyi üretim şeylerinde, prosedürlerinde aslında fena olmayan ülkeler, iyi ülkeler ama o Sinovac adlı aşının da üretimi 2024 yılından itibaren uluslararası projeksiyon yapamadıkları için herhalde tamamen durdurulmuş oldu. Sadece elimizde o zamandan uyguladığımız mRNA aşıları olabilir ama mRNA aşıları da Türkiye'ye bir daha sokulmadı. Bunun nedeni bu aşılar aslında çok başarılı. Covid ile ilgili de pek çok şeyi önlediler. Uzamış Covid dahil ve Covid'in komplikasyonları dahil. Son zamanlarda zannederim bazı hareketlenmeler var o alanda. Tekrar Covid aşısı Türkiye'ye girecek. Çünkü Türkiye'de kırılgan nüfus çok büyük. Zaten bundan sonra pek çok aşı da mRNA platformundan gelişecek. Ve sorduğun soruya cevaben mRNA teknolojisi zahmetli bir teknoloji tabii ki. Bir kez ama o teknolojiyi oturttuktan sonra da üretimin kolay ve ucuz olduğu ve son derece güvenli ve etkili bir süreç. Ama Türkiye bu ilişkiyi ve iletişimi de kurmadı. Yani mikrokozmozda bir bilim noksanlığımız ve koordinasyon noksanlığımız var. Kendi sevdikleri ve istedikleri bilim insanlarıyla çalışma hevesi ve merakı var. Bir bilim danışma kurulları var etraflarında ama onlar da daha çok emir komuta zinciri gibi bir zincir içinde çalışıp çok akademiyle ilişki kurmuyorlar. Makrokozmozda da evrensel olanla çok ilgilenmediklerini anlıyoruz. Nereden anlıyoruz? HPV aşısı meselesi. Herhalde dünyadaki 156 ülkenin aldığı, hani Afganistan, Pakistan'ın da ekonomik güçlüklerine rağmen programına dahil ettiği kanser önleyici bir aşıdan günde 3 tane kadın ölürken yapabiliyor olsaydı Türkiye en azından bu aşıyı yapardı diye düşünüyorum. Yapamadığı aşıyı almıyor bir yandan da ve programa da koymuyor bir yandan da demiş olayım. Böylece şeyi perspektifi çizmiş oluyorum diye düşünüyorum aşı süreçleriyle ilgili.
0: Hocam aşılama sürecinde özellikle yetişkin aşılamasında çok gerideyiz. Bu hep konuşuluyor. Son dönem ilginç. Aşılarla ilgili konuları az konuşuyoruz. Mesela kilo kontrolüyle ilgili bazı ilaçlar geldi. Onları inanılmaz konuştuk. Ama mesela zona aşısı da aslında ülkemize yeni konuşulan, yeni gelen, yeni gündemdeki bir konuydu. Bunu biraz elimizin tersiyle ittik. Biraz halk sağlığı konuları öksüz konular Türkiye'de. Ama biz konuşuyor olalım. Zona aşısı ile ilgili durum nedir? Hala bayağı geride görünüyor uygulanma oranı.
1: Şimdi Türkiye'deki yaşlı yani ileri yaş nüfus diyelim. Çünkü hep şeyi anlatıyoruz. 65 yaşın üzerinde olmak siz Madonna gibi de görünseniz ya da işte 101 yaşında ölen yoga hocası gibi plank de yapsanız 100 tane gene de bağışıklık sisteminin kırılganlaştığı ve yeniden düzenlendiği bir süreç. Bunun çeşitli evrimsel nedenleri var. Çünkü çok çok fazla ne diyelim uyaranla karşılaşan bağışıklık sisteminin artık hani bir kapanma, bir değişme arzusu diyelim, bir değişme yönelimi var. Arzusu demek yanlış olur. Dolayısıyla enfeksiyoz süreçlerin çok beklenildiği bir dönem. Zona'nın etkeni olan virüs de aslında bildiğimiz su çiçeği virüsü. Yani bizim duyu sinir ganglionlarımızda bu virüs latent kalıyor, uyur halde kalıyor ve bunu uyutan da bizim bağışıklık sistemimiz. Dolayısıyla bu bağışıklık sistemindeki kırılganlıklarda sürekli hareketlenen ve dudağımıza uçuk çıkarır gibi işte uykusuz kaldığımızda bir kortizon reçetesi aldığımızda bir biyolojik ajan kullandığımızda zona olarak belirti veren ya da sessiz hareketlenmeleriyle aslında beynimizde hani nörokognitif dediğimiz bizim bilişsel süreçlerin ilerlemesini falan hızlandırdığı artık kanıta dayalı olarak kanıtlanmış bir hastalıktan bahsediyoruz. Zona da bunu bütün yaş grupları için %90'ın üzerinde önleyen bir aşısı var ama. Ve bu aşı inaktif dediğimiz yani teknolojik bir buluş olan bir aşı. Virüsün bir partikülünü vererek bağışıklık sistemiyle karşılaştırıyoruz. Yaşlı nüfusu bu kadar artan ve bu kadar kırılgan olan TÜİK'in verilerine göre %78'inde diyelim ki %80'inde 4 tane ana hastalıktan birisi yani kırılganlığı daha da artıran kalp hastalığı, böbrek hastalığı, akciğer hastalığı ve şeker hastalığı bu kadar yaygın olan bir ülkede programa alınmaması ki maliyeti de oldukça yüksek bir aşı. İki doz yaptığınızda aslında bütün ömür boyu süren bir bağışıklık var. Keza grip aşısı çok önemli. Grip aşısının yüksek doz olanını ileri yaş için kullanmak çok önemli. RSV diye bir etkenimiz var. Onun aşısının 75 yaş üzerinde en az bir kere 60 ile 75 yaş arasında da kırılganlıkları varsa yapılmasını istiyoruz. Ama bunların hepsi inovatif aşılar dediğimiz bilimle teknolojinin buluştuğu aşılar. Yani bunu her ülke hop diye bu aşıları üretme şansına sahip değil. Sadece iyi pazarlıklarla ulusal aşı programına ucuza getirerek yerleştirebilir ve öncelikli gruplar seçebilir diyeyim. Şimdi bence aşılamanın önündeki tek engel hükümetin bir aşı programının olmaması. Aşı karşıtlığını ve tereddütünü de artıran aslında aşılama programı olmayan bir hükümet. Sadece yetişkenler için konuşmuyoruz bunu. Türkiye'de kızamık vakası görmek aile hekimleri için şu anda sıradan bir vaka. Ve biliyorsun ki kızamık 15-20 yıl sonra insanları felç ederek öldürebilen saklı kaldığında bir hastalık. Dolayısıyla çocukluk çağı aşılamalarında da çok kayıptayız Ayşegül.
0: Hocam çok teşekkür ediyorum. Yavaş yavaş programımızın sonuna da geliyoruz. Sizin yine şarkınızla kapatacağız programı ama programı kapatmadan önce son hantavirüsü konuştuk, yapay zekayı konuştuk ve yeni virüsleri konuştuk. Yeni virüsler, yeni pandemiler, bunlara hazırlıkla ilgili 1-2-3 diye bir şey söyleyecek olsanız son sözleriniz olarak ne söylersiniz? Bunu sormak istedim.
1: Şimdi Afrika'daki Ebola çok uzun sürecek ve bizim Afrika ile çok yoğun ilişkilerimiz var. Asya'da da çeşitli salgınlar, Nipah virüs salgını gibi çıkıyor. Bizim uçuş trafiğimizin oluşturduğu mikrokozmos bizi makrokozmosa saatler içinde bağlıyor. Dolayısıyla bölgesel kalacak diye bir öngörüde bulunabilme ihtimalimiz yok. Dünya Sağlık Örgütü'nün öncelikli hastalıklar listesindeki bu listedeki araştırma geliştirme çalışmalarına katılmadığını anladığımız sağlık yönetimi hiç değilse bilgilendirme işini, hiç değilse bu planların ve programların yapılma işini, algoritmaların belirlenme işini. Mesela şu anda pat diye dediğim gibi Afrika'dan o bölgelerle ilişkimizi kesmek zorunda değiliz ama o bölgelerden gelecek uçakların iniş noktalarını belirleyerek o iniş noktalarında özel ambulanslar, özel koruyucu ekipmanlarla yani özetle iyi algoritmalarla pek çok şeyi yönetebilecekken biz entelektüel gücümüzü, edindiğimiz birikimimizi, biz hekimliğin fiziksel gücü dışında kalan akademik nitelik ve yeteneklerini maalesef kullanamıyoruz. Bizim halka hizmet anlamında bizim yüzümüzü halka göstermek dışında verebileceklerimizden maalesef insanlar mahrum kalıyor. Biz de bunun üzüntüsünü yaşıyoruz. Onun için bir an önce gerçek koordinasyon ve bir an önce tarafgirlik yapmadan nitelikli hekim, akademisyen ve sağlık çalışanları ve sağlık tümüyle akademisyenleri ve bizimle paydaş olan herkesle ortak koordine çalışmalar. En azından yarın bir salgın alarmı kurulduğunda çok geç olacağını biliyoruz. Çünkü salgın var dediğimizde her şey çok geç oluyor. Ama o alarm çaldığında kimlerin nasıl bir araya geleceğini biliyor olmamız çok önemli diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sevdiğim şarkının adını anons edemeyeceğim çünkü Fransızca. Senin olsaydı bana yardım ederdi. Evet.
0: O kesin evet benim hocam. Ona da selam söylemiş oluyoruz Selim
1: Evet,
0: hocamıza da
1: evet.
0: şarkılarımızla. Biz
1: Evet.
0: son şarkımızla sizlere veda ediyoruz. Ve de iyi bayramlar diliyoruz. Bayramlar ne kadar iyi olabiliyorsa. İyi bayramlar dileyerek ayrılıyoruz. Ve güzel şarkımızı size bırakıyoruz. Çok teşekkür ederiz Esin Hocam.
1: Çok teşekkürler. İyi bayramlar herkese. Mikrokozmosumuzda biz kendimiziz. Yani onun için iyi bayramlar gene de.
0: Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Şarkımızla size veda ediyoruz. Güzel bir hafta sonu diliyoruz.

Önce sağlık. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Badur.

0: hands, everybody, if you got what it takes. 'Cause I'm Curtis Blow, and I want you to know that these are the breaks.
1: Apaçık Radyo.
2: On Üç Melek. Zamanın ruhundan bağımsız sesler. Hazırlayan ve sunan Yiğit Atılgan.
3: Cumartesi geceleri 1'de Apaçık Radyo'da.
4: Reklamlar.
5: 54. İstanbul Müzik Festivali ile klasik müzik şöleni 11 Haziran'da başlıyor. Viyana Senfoni Orkestrası, Kammer Akademi Potsdam ve Ater Baletto gibi dünyaca ünlü topluluklar, yıldız solistler ve çok daha fazlasıyla festival 25 Haziran'a kadar İstanbul'un büyülü mekanlarında. Ayrıntılı bilgi müzik.iksv.org'dan. Apaçık Radyo katkılarıyla.
4: Reklamlar bitti.
3: Harici bellek.
2: Şarkılarla dünya tarihi.

0: Hazırlayan ve sunan Murat Meriç.
1: Cumartesi günleri 12'de Apaçık Radyo'da.

0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Gözlem Gürbüz Ati'ye teşekkür ederiz.
2: Kopuk Bağlar. Nesnelerin uzun tarihi. Hazırlayan ve sunanlar Fatma Genç ve Hasan Ateş.

0: Kopuk Bağlar'dan merhabalar. Kopuk Bağlar'ın yeni programında beraberiz. Diktik Masa'da sevgili Andre var. Çok teşekkür ederim ve destekçimiz Gözdem Gürbüzeti'ye de yeniden çok teşekkür ederim. Bugün Fatma yok. Ben konuğumuzla birlikte programı yürüteceğiz. Çok değerli bir konuğum var. Nurşen Gürboğa hocamız. Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş buldum.
0: Çok teşekkür ederim hocam davetimizi kabul ettiğiniz için. Sizi gerçekten uzun süredir konuk etmek istiyorduk, almak istiyorduk. Bugüne kısmetmiş diyelim ama dilerim bugünlük olmaz ve belki bugün konuşacağımız vapur üzerinden de şirket Hayriye üzerinde de uzun dönemde yeniden matbu olarak metniniz üzerinde sizi konuk almayı da çok isteriz hocam. Çok sağ olun.
1: Ben teşekkür ederim davetiniz için. Ben de burada olmaktan mutluyum. Sizinle bildiklerimi paylaşmaktan mutlu olacağım.
0: Çok sağ olun hocam. Hocamız da bugün 18. yüzyıldan itibaren belki Osmanlı'nın farklılaşmasını ve bu farklılaşmanın yarattığı yeni toplumsal sınıflar, bu sınıfların yeni mekansal dağılımlarını özellikle Boğaz ve çevresi üzerinden teknelerden gemilere doğru, vapurlara doğru gelişen süreci konuşacağız. Bu tabii ki Osmanlı modernleşmesinin, imparatorluğun, yeni toplumsal sınıfların, hem egemen sınıfların, zengin yani üst sınıfların, hem bütün bu üst sınıfların yeni mekansal dağılımına bağlı olarak yeni ihtiyaçlar ve bunların karşılanmasının emek gücü tarafından karşılanması ve bunlar arasındaki mücadeleyle beraber yürüyen sürecini konuşacağız. Hocam hiç daha fazla uzatmadan sormak istiyorum. Önce şirket Hayriye nedir hocam? Tarihsel olarak nasıl ortaya çıkmıştır? Hangi ihtiyaçlardan çıkmıştır ve süreci nasıl gelişmiştir? Buyurun lütfen.
1: Peki. Şirketi Hayriye İstanbul Üsküdar arasında ve Boğaz'ın her iki yakasında yolcu taşımak amacıyla 1851 yılında kurulan bir vapur şirketi. Osmanlı'nın ilk anonim şirketi ve ilk kent içi toplu ulaşım şirketi. Özel sermaye tarafından kuruluyor. Ama sermaye yapısına baktığımızda saltanat mensupları, üst düzey bürokratlar, varlıklı tüccar kesimi, sarraflar gibi kesimler tarafından hisse senetleri satın alınıyor. Dolayısıyla çok da devletle ilişkisi yoğun bir kesim kurucu kadro arasında yer alıyor. Bu şirketin kurulma nedeni yine bu kesimin Boğaz köylerine özellikle yaz döneminde yerleşmeleriyle ilgili bir ulaşım ihtiyacının ortaya çıkması. Hani 18. yüzyıldan itibaren aslında Boğaz köyleri saltanat mensupları, üst düzey bürokratlar, daha sonra 19. yüzyılda büyükelçilerin yazlık konutları, sahil sarayların yapılmasıyla üst sınıfların sayfiye alanı, sayfiye yeri haline geliyor. Alt sınıflar da aslında burada eğlenmek üzere Boğaz köylerini tercih ediyorlar. Dolayısıyla İstanbul'un, bugünkü anlamda bildiğimiz İstanbul'un sayfiye alanı olarak gelişiyor. 19. yüzyılın ikinci yarısında da artık bu sınıfların ulaşım ihtiyacı artıyor, üst sınıfların. Özellikle de tarihi şehre ve aynı zamanda iş yerlerine gitmek üzere düzenli ulaşım talep ediyorlar. Bu talep 1840'larda kısmen ve güvensiz şekillerde karşılanıyor. Ama artık 1851 yılına geldiğimizde Tanzimat bürokratları bir düzenli seferler için bir ulaşım şirketinin kurulmasından yana girişimde bulunuyorlar Cevdet ve Fuat Paşalar. Bunun üzerine 1851 yılında Mustafa Reşit Paşa'nın girişimiyle ve Sultan Abdülmecid'in yayınlamış olduğu, yani onun iradesiyle şirket kuruluyor. Kısaca kuruluşundan böyle söz edebilirim.
0: Teşekkür ederim hocam. Tabii ki şirketin aynı zamanda bir bütün bu hizmetin karşılanması için bir emek gücüne ihtiyacı var ve bu emek gücü nasıl sağlanıyor? Çünkü siz de yani bu buna dönük çalışmanızda ve daha önceki TESAK'ta yaptığınız konuşmada da yoğun bir emek gücü, 1910'lara 13'lere geldiğinde 850'ye varan bir işçi sayısı var. Bu tabii ki yalnızca denizde değil, aynı zamanda bu şirketin karasal bölümünde ya da idare bölümünde de çalışan, çok farklı yerlerinde çalışan insanlar var. Oldukça geniş bir diyebileceğimiz bir işçi havuzu da diyebiliriz ve bunların çok çeşitli bölgelerden karşılanması var hocam. Buyurun lütfen.
1: Tabii yani işte 6 vapurla başlıyor hizmetlerine. Daha sonra vapur sayısı arttıkça doğal olarak işçi sayısı da artıyor. Kara işçileri ve deniz işçileri olarak ikiye ayırabiliriz. Hani kara işçileri dediğimiz işte bütün bu memurların çalıştığı, yöneticilerin çalıştığı şirketin genel merkezi. Bu fermenecilerde idare binası. Bunun dışında Boğaziçi iskeleleri artıyor tabii vapurların sefer sayıları ve uğradıkları yerler arttıkça. İskelelerde çalışan iskele personeli var. Gemilerin bakımını yapan Galata Bakım Atölyesi ve tabii Hasköy Tersanesi işçileri var. Ve son olarak da vapurlarda çalışan işçiler var. İşte bunun içinde kaptanı var, makinisti var, tayfası, lostromosu ve yine memuru, makine dairesinde ateşçisi, yağcısı, kömürcüsü olmak üzere 7 ila 14 arasında değişen her bir vapurda bir deniz işçileri kitlesi var. Vapur işçileri bütün işçilerin yarısından fazlasını oluşturuyor. Dolayısıyla en büyük kesim vapurda çalışan kesim. İmparatorluk döneminde dediğiniz gibi bütün bölgelerden geliyor. Kafkaslardan, Balkanlardan, Tuna boyundaki köylerden. Ama yoğunluklu olarak Karadeniz'in iki şehrinden geliyorlar. Kastamonu vilayeti ve Trabzon vilayetinden geliyor bu işçiler. İstanbul doğumlular da var ama zamanla Karadeniz'den gelenler ağırlıklı oluyor. Bir de bu işçiler iki istihdam biçiminde çalışıyor. Bir daimi işçiler var. Bunlar maaşlı, her ay düzenli ücret alıyorlar ve sosyal güvenlikleri de var. 1896'dan itibaren emekli sandığına üye olabiliyorlar. Bir de muvakkat dediğimiz geçici işçiler var. Bunlar yevmiyeli işçiler. Yine vapur işçilerinden söz ediyorum. Özellikle yevmiyeli işçiler Karadeniz'den geliyor ağırlıklı olarak. Hani mevsimlik işçiler bunlar. Vapur seferlerinin yoğunlaştığı yaz aylarında bu işçiler daha çok alınıyor. Kış aylarında da çıkartılıyorlar işten. Fakat aynı işçi mesela 10 yıl, 15 yıl boyunca tam da bu mevsimsel döngüyle beraber vapurda çalışmaya devam edebiliyor. Dolayısıyla muvakkat dediğimiz işçilerin bile bir devamlılık hikayesi var vapurda çalışırken.
0: Evet, teşekkür ederim hocam. Bir de şey de sorayım hocam. Tabii bütün bu belki şirketin çok özel yanlarından biri aynı zamanda değil mi? Yani devletin tabii ki imparatorluğun bu bütün süreçlere yön vermesi bir yanıyla da yani sadrazamlarla vesaire böyle bir düşüncenin ortaya çıkması zaman içerisinde emek gücüyle sermaye arasındaki ilişki ve buna bağlı olarak gelişecek sosyal politikalar ya da sosyal güvenlik fikri var ve devlet burada bu sürecin yaratılmasında da devlet bir taraf ve aktif bir taraf. Bu süreç nasıl işliyor hocam?
1: Ya aslında 19. yüzyılın ikinci yarısında ya da son çeyreğinde modern emeklilik sistemlerinin gittikçe Osmanlı İmparatorluğu'nda da Avrupa ile eş zamanlı olarak kurulduğunu söyleyebiliriz. Yani askeriye de kurulmaya başlanıyor. Yine devletin işlettiği deniz işletmelerinde şirket-i hayriye işletmecilerine işletme imtiyazı veriyor. Ama bu işletme imtiyazının karşılığında da işçiler için bir emekli sandığı kuruluşunu öngörüyor daha 1880'lerde. Nihayetinde 1896 yılında devletin isteği ve şart koşmasıyla şirket bir emekli sandığı kuruyor. Dolayısıyla Osmanlı Devleti'nde gelişmekte olan bu geniş sosyal devlet anlayışı içinde emekli sandıklarının kurulmaya başlandığını söyleyebiliriz. Öncelikle devlet işletmelerinde, çok sonraları özel işletmelerde gelişecek bu. Şirket hayriye emekli sandığı da bu öncü sandıklardan biri. Tabii bugünden baktığımızda bize son derece progresif geliyor bu ama işçilerin ücretlerinden kesintiler oluyor. Fakat bir sürü de sınırlamaları var bu sandığın. Sandıktan yararlanabilmeniz için diyelim ki en az 10 yıl çalışmanız gerekiyor. 10 yıldan önce çıkarsanız birikimlerinizden faydalanamayabiliyorsunuz. Dolayısıyla işçileri biraz da disipline etmek, uzun süre çalışmak çalışmalarını sağlamak üzere sandık bir disiplin aracı olarak da uzunca bir süre kullanılıyor. İşçilerin, ya şirket bu işçilerden yaptığı kesintiler üzerinde keyfi davranabiliyor. Dolayısıyla bu da ayrıca işçi mücadelelerine yol açıyor. Özellikle 1910-14 yılları arasında işçiler bayağı şirket-i hayriyeyi dava ediyorlar. Çünkü bu sandık nizamnamesinde belirtilen %4 oranından daha fazla bir kesinti yapmaya başlıyor şirket işçilerle herhangi bir uyuşmaya gitmeden. Dolayısıyla %4'ten fazla kesinti yapması hem emekli işçiler hem de hali hazırda güvenceli işçiler arasında infial yaratıyor ve avukat tutuyorlar. Bunun peşinden epey koşuyorlar 1914 yılına kadar bu ekstradan kesilen %1'lerini geri alabilmek için. Polis sorgusuna uğruyorlar. İşte öncüleri Ahmet Kaptan özellikle epey grev teşvikatı yaptığı gerekçesiyle sıkıştırılıyor. Ama 1914 yılında bu %1'lerini almalarına rağmen sandık nizamnamesi değiştiriliyor şirket tarafından. Ve bu sefer mesela kesinti %7,5'a falan çıkartılıyor. İşte sandıktan yararlanma hizmet yılı 25 yıldan 30 yıla çıkartılıyor. Kısaca işçi mücadele işçilerin lehine sonuçlanmıyor. Hani burada devlet biraz daha arı bulucu rolü oynuyor. Bir yandan sınıf mücadelesini yatıştırmak ve bunun örgütlü bir işçi mücadelesine dönüşmesini engellemek üzere politika üretiyor. Ama bir diğer yandan da sosyal devlet anlayışının gereği koruyucu tedbirler almak yönünde özellikle de çeşitli devlet organlarıyla, Şurayı Devlet'in aracılığıyla özellikle işçilerin haklarını koruyan bir pozisyon ediniyor. Ama her durumda yani sosyal devlet anlayışında da kısaca şeyi diyebiliriz, yine işçi sınıfı mücadelesini biraz daha devletin güdümü altına koymak, yatıştırmak, yani keskin sınıf mücadelesini yatıştırmak üzere bir hakem rolü oynadığını söyleyebiliriz. Bu anlamda aslında progresif olmaktan çok muhafazakar bir tavır diye yorumlayabilirim.
0: Hocam, bu ifade ettiklerinizi üzerine düşünürken sizin aynı zamanda yani Zonguldak çalışmanızı da düşündüm hızlıca. Bu belki ikisini birleştirdiğinizde az önce ifade ettiğiniz şey, yani emek Osmanlı İmparatorluğu'ndaki ya da erken cumhuriyetin emek tarihi yazım açısından da devlet, hukuk ve emek gücü mücadele açısından aslında son derece spesifik örnekler bize sunuyor. Bu açıdan bakıldığında yani imparatorluğun tarih yazımının, emek tarihi yazımının da son derece zengin olduğu ama belki daha geniş okumalara tabi kılmak gerektiği de, örneğin sizin vapur üzerinden yaptığınız şeyin kendisi geniş bir sosyal ilişkiyi bize göstermesi bakımından da son derece değerli olduğunu düşünüyorum. Buradan hocam dilerseniz Ahmet Kaptan'a bağlayalım. Onu az önce ifade ettiğiniz son derece güzel bir örnek. Belki bir tekillik, bir özne üzerinden bir dönemin ruhunu da veren bir örnektir. Bundan bahsetmek ister misiniz lütfen?
1: Tabii Ahmet Kaptan'ın ben epey bir peşine düştüğümü, onun kim olduğunu anlamak üzere sicil defterlerini karıştırdım kaptanlarla ilgili ama ne yazık ki bir şey bulamadım. Ahmet Kaptan 1910 yılında bu sözünü ettiğim %1 fazladan keyfi kesintilerin peşine düşen emekli bir kaptan. 33 yıllık bir çalışma hayatı var. Demek ki 1910'dan geriye gittiğimizde 1880'lerde işe girmiş görünüyor. Epey eski kaptanlardan biri. Muhtemelen de ilk Müslüman kaptanlardan biri olabilir. Çünkü Müslüman kaptanlar 1880'lerden itibaren vapurlarda çalışmaya başlıyorlar. Emekli oluyor Ahmet Kaptan ama dediğim gibi bu %4 yerine %5'lik bir kesinti yapıldığını fark ediyor. Bir de 33 yıllık bir çalışma hayatının karşılığında son maaşının yarısını emekli maaşı olarak hak ettiğini düşünüyor. Fakat keyfi bir şekilde bu miktardan daha azı ödeniyor Ahmet Kaptan'a. Tabii bu sadece Ahmet Kaptan'ın başına gelmiş değil. Diğer bütün emekli olanlar benzer bir keyfi ödeme ile muzdaripler. Yanı sıra da hali hazırda çalışanlardan da ekstra %1 kesiliyor. Bu ekstra %1 de çok ilginç. Bu da güvencesiz işçiler için aslında şirketin bir tane yardım sandığı açması gerekiyor. Bu da şartnamede yer alıyor. Fakat şirket bu yardım sandığını kendisi finanse etmek yerine güvenceli işçilerin kesintilerinden finanse etmeye çalışıyor. Dolayısıyla işçiler de tabii ki bunu fark ediyorlar ve bunun karşılığında bir avukat tutuyorlar kendilerine. İşte Ticaret Bakanlığı ile görüşüyorlar. Şurayı devletle görüşüyorlar. Yani bütün devlet organlarını harekete geçiriyorlar. Bir yandan da şirket bunlarla uğraşmaya başlıyor. Aslında şirket Danıştay'ın falan pardon Şuray Devlet'in çok işin içine girmesini istemiyor. Çünkü Şuray Devlet biraz daha nizamnamenin uygulanması, şartnamenin uygulanmasından yana bir tavır takınıyor. Ve işçilerle beraber yol alıyor. Bunun üzerine şirket mesela daha çok ticaret vekaleti veya nizamiye mahkemeleri veya polisten destek alıyor. Dolayısıyla bir yandan da devletin kendi içindeki çoklu organlarını ve bunlar arasındaki çatışmaları, çelişkileri de görebiliyoruz. Hani bu da biraz bize devletin çok da yekpare, bütüncül, her yerde hazır ve nazır bir güç odağı olmadığını da gösteriyor. İşçiler de aslında tam da o çatlaklardan sızarak kendileriyle müzakere yapabilecekleri, işbirliği yapabilecekleri aktörlerle hareket ederek çıkarlarını, sınıf çıkarlarını korumaya çalışıyorlar. Şirket de tam tersine hem arkasındaki bu şeye güveniyor, sermayedar yapısına güveniyor, hissedarların sınıf konumlarına güveniyor. Bir yandan da ticaret vekaletiyle de ilişkileri var görünüyor. Oradan bu sefer işçilerin haklarını kısıtlamaya çalışıyor ama 1914'e geldiğinde gerçekten de başarılı oluyor. Yeni bir sandık nizamnamesi yaratarak. Şimdi bu tekil örnek bize şunu gösteriyor. Tabii ki grevler, işçi örgütlenmeleri, büyük partiler, sosyalist partiler çok önemli. İşçi sınıfı mücadelesinin, işçi sınıfı bilincinin güzel örnekleri, çok cazip örnekleri. Ama işçiler bir sürü başka biçimlerde mücadele ediyorlar ve hukuk çok önemli bir alan. Özellikle bu sandık nizamnamelerini, hukuk metinlerini verili teknik metinler olarak görmemek gerekiyor. Ben sandık nizamnamelerini çalışırken aynı zamanda devletle şirket arasında yapılmış mukavelenameleri, şartnameleri çalışırken bu metinlerin her bir maddesinin arkasında sınıf ittifakları ya da sınıf mücadelesi olduğunu gördüm. Dolayısıyla bu metinlerin sosyal tarihini ve sınıf tarihini yazmak gerekiyor. Bence hukuk metinlerinin de sınıf tarihine ve işçi sınıfı mücadeleleri tarihine bizim hem Osmanlı hem de Türkiye tarihinde eklememiz gerekiyor. Orada çok velut bir ve ihmal edilmiş bir çalışma alanı olduğunu düşünüyorum.
0: Teşekkür ederim hocam. Buna bir şey ekleyebilir miyiz ya da sizi buna dair bizi bilgilendirebilir misiniz hocam? Yani bir veri varmış şunu sormak istiyorum. Belki sınıfın bu bir cinsiyet kompozisyonu var mı hocam? Yani örneğin kadınlar ne kadar buralarda çalışıyorlar? Şirkete hayriyede keza çocuklar var mı? Ya da bir yani daha düzensiz bir göç emeği diyebileceğimiz bir şey söz konusu mu hocam?
1: Şimdi yani vapurlarda kadınlar çalışmıyor ama zamanla iskelelerde çalışıyorlar temizlikçi olarak mesela savaş sonrasında 1917-18'de iskelelerde temizlik elemanları olarak çalıştığını gördüm. Yanı sıra daha sonra 1930'larda 20'lerin ikinci yarısı ve 30'larda bilet gişesinde çalışmaya başlıyorlar bilet satışında. Ve bu idare merkezinde de çeşitli kalemlerde çalışıyorlar. Az sayıda ama var. Tabii ki vapurda görmedim, yok. Hasköy tersanesinde de yok. Daha bu yoğun emek gerektiren, fizik emek gerektiren işlerde ve geleneksel olarak erkeklere hasredilmiş işlerde yok. Kadınların kompozisyonunu böyle özetleyebilirim. Başka ne sormuştunuz
0: Çocuk
1: kadınlar
0: emeği
1: için?
0: ya da göçmen emeği, yani göçmen demek
1: Çocuk
0: belki zor ama yani bir daha düzensiz yani göç emeği ya da var mı hocam bunu sormak istemiştim.
1: Tabii çocuk emeğine ben rastlamadım, kayıtlarda rastlamadım ama neden olmasın? Özellikle yani vapurlarda olmasa bile tersanede çocuk emeğinden faydalanıldığını zannediyorum. Oraya biraz daha dikkatlice bakmak gerek. Göçmen emeği çok önemli. Zaten bu mevsimlik işçi ya da muvakkat işçi havuzu tamamen göçmen emeğinden oluşuyor. İşte dediğim gibi Karadeniz vilayetlerinden geliyorlar ve Karadeniz'in spesifik şehirleri, köylerinden, şehirlerinden mesela Tirebolu, Göreler, Rize, Trabzon, Sürmene, İnebolu, Taşköprü, Cide, Samsun, Giresun, Ordu, Ünye, Bartın, Of, bunlar hep böyle şey veriyor, vapur işçisi veriyor. Dolayısıyla bir yandan zincirleme bir göç de var. Çok güçlü hemşehrilik ilişkileri var. Aile ilişkileri çok güçlü. İşte babalar, oğullar, damatlar çalışıyor. Bir de bunlar sadece şirket ayrıyede çalışmıyor. Diğer vapur şirketlerinde de toplu ulaşım yapan. Mesela Haliç Vapurları Şirketi'nde çalışıyorlar. Seyri Sefahi'nde çalışıyorlar. Orayı bırakıyorlar, buraya geliyorlar. Ya da buradan çıkıyorlar. İşte uzun yol gemisinde bir süre çalışıyorlar. Yani bu göçmen işçileri biz göçmen diyoruz da hani köylerine gitmiyor aslında bunlar. Evet. Bir sürü iş arasında ve çeşitli işler arasında dolaşarak yıllarca memleketlerine gitmeyen işçiler var. Mesela bir tanesini biliyorum, adamcağız ölmüş 1926 yılında. Karısı 5 yıl sonra falan öldüğünü öğreniyor. Emekli maaşı var. Hani bu nedenle öğreniyor ama emekli maaşını işte 6 yıl sonra almaya çalışıyor, 5-6 yıl sonra. Alamıyor. Hani oradan anlıyoruz ki göçmen işçiler geriye göçmüyor. Şehirde veya başka şehirlerde dolaşmaya devam ediyorlar. Bir de şunu söyleyebilirim. Hani biz erken Cumhuriyet dönemini daha stabil bir toplum zannediyoruz. Daha az hareketli. Tam tersine müthiş, yani göçmen işçilere bakarsak, biz yerleşik olmayan işçilere çok büyük bir hareketlilik, emek hareketliliği olduğunu şirket hayri üzerinden söyleyebilirim. Niye diğer sektörlerde de olmasın? Bu nedenle göçmen işçilere, geçici işçilere bence daha dikkatli bakmamız gerekiyor, işçi sınıfının sosyal tarihini anlamak için. Sadece Karadeniz'de değil, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesi de çok göç veriyor ve bunlar böyle çok tipik göç veren şehirler. Mesela Sivas, Elazığ, Malatya, Dersim, Erzincan, Arapgir, Zara. Sivas ve Nevşehir'den şeyler geliyor, Rum ve Ermeni işçiler. Yani bir de ağırlıklı olarak Müslüman işçiler olmakla birlikte Anadolu'nun bu şehirlerinden Ermeni işçiler geliyor. Dediğim gibi Balkanlardan geliyor. Başka bir spesifiklik var. Onlara göçmen diyebilir miyiz bilmiyorum ama yabancı uzman emeği de çok kıymetli şirket-i hayriyede, özellikle başlangıçta. Makinistler ve kaptanlar, İngiliz kaptan, Avusturyalı kaptan var mesela. Yine 1870'lerde bir makinistin hikayesini okumuştum. Ölüyor karısına, ama emekli değil tabii ki, karısına bir yardım parası gönderilmeye çalışılıyor. Onunla ilgili yazışmalar var. Bu nedenle bayağı bir göçmen işçi var ve çok geniş bir coğrafyadan işçi alıyor şirketi hayriye. Ama tabii 20'ler ve 30'lara geldiğimizde o imparatorluğun geniş coğrafyası artık olmadığı için birazcık daha Anadolu kaynaklı, Anadolu merkezli bir işçi havuzundan faydalanıyor şirketi hayriye.
0: Hocam çok teşekkür ederim. Sınırlı zamanda gerçekten olağanüstü bir bilgi yoğunluğuyla konuyu çok güzel açtınız. Çok sağ olun hocam. Süremiz doldu. Son olarak bir müzik çalacağız hocam. Dilerseniz böyle bitirebiliriz.
1: Tabii ki. Teşekkür ederim.
0: Deniz Kızı Eftelya'yı çalacağız. Hı hı. Gel ey denizin nazlı kızı diyecek bize. Dolayısıyla çok teşekkür ederiz hocam. Yeni metinde de dilerim buluşuruz. Yeniden sizi konuk etme şansı yakalarız hocam. Çok sağ olun, var olun.
1: Çok teşekkürler Hasan Bey. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın lütfen.

Kopuk Bağlar. Nesnelerin uzun tarihi. Hazırlayan ve sunanlar Fatma Genç ve Hasan Ateş.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine apaçık radyo.
1: Reklamlar.
2: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zaman

0: kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri İda Şahin, Didem Şahin ve Hakan Şahin'e teşekkür ederiz.
2: Adagio'dan Presto'ya. Klasik Batı müziği

Den ışıltılar. Hazırlayan ve sunan Nilgün Bilgiç.

Değerli Apaçık Radyo dinleyenlerimiz, teknik ekibimizle beraber ben Nilgün Bilgiç, sizleri yeni bir programımızda daha sevgiyle selamlıyoruz. Geçtiğimiz hafta uzunluğu nedeniyle yalnızca ilk 3 bölümünü dinleyebildiğimiz Joseph Anton Bruckner'in Do minör 8 numaralı senfonisinin son bölümüyle bugünkü programımızı açıyoruz. Bruckner 4 Eylül 1824'te Avusturya'nın Ansfeld kasabasında çok tutucu Katolik bir aileden gelen bir köy öğretmeninin oğlu olarak dünyaya geldi. Aşırı dindar yetiştirilen ve ilk müzik derslerini babasından alan Bruckner, 13 yaşında babası ölünce Saint Florian Manastırı korosuna girdi. Burada hem org öğrendi hem de köy öğretmeni olarak yetiştirildi. 1851'de manastırın birinci orgçusu oldu. 1855'te Simon Zechter'den kontrpuan dersleri almaya başladı. 1856'da sınava girip Linz Katedrali orgçuluğuna kabul edildi. 1861'de Zechter'le eğitimini tamamlamasının ardından kendisini kendi deyimiyle zincirlerinden kurtulmuş bir bekçi köpeği gibi hür hissediyordu. Viyana Konservatuvarı'nın sınavına girdi. Sınav kurulunda bulunan Johann Gerber, Beck, anılarında şaşkına döndüklerini ve onun kendilerini sınavdan geçirmesinin daha doğru olacağını düşündüklerini anlatacaktı. 1865'te Münih'te Tristan ve Isolde'nin ilk yorumunda Richard Wagner ile tanışan ve ilk senfonisini besteleyen Bruckner, 1869'da Zechter'in ölümünün ardından onun yerine Viyana Konservatuvarı org, armoni ve kontrpuan öğretmenliğine getirildi ve 23 yıl boyunca görevini yürüttü. Burada kural dışı tek bir nota bile yazılmasına izin vermedi ama kendisi senfonilerinde devrimci yeniliklere imza attı. Beethoven'ın anıtsal form anlayışını, Wagner'in armonisini, Palestrina'nın polifonisini, Avusturya halk dansları ritmini ve kendi köy yaşamının Katolik dinselliğini birbirleriyle uyumlu hale getirip senfonilerine taşıdı. Böylece eserleriyle 19. yüzyıl müzik yaşamından tümüyle izole olmuş, dev ve oldukça korkutucu bir blok duvar inşa etmişti. Bruckner bestelerinde kendine özgü bir saflık vardı. Gazete okumayan, politika ve günün problemleriyle ilgilenmeyen Bruckner, besteciliğin teorik ve teknik yönlerini öğrenmiş olmasına karşın Tanrı'dan geldiğine inandığı sanatın yine Tanrı'ya yönelmesi gerektiğini düşünüyordu. Bu nedenle senfonilerinde ilk ve son bölümlerde ilahi anlamda varoluşu ve bütünlenişi, ağır bölümlerde bu dünyanın acılarını ve skerzolarda da neşesini yansıttı. Doğaçlamalarıyla dinleyenlerine şaşkınlık uyandıran besteci 11 Ekim 1896'da öldüğünde hayatının en büyük aşkı olan orguna kavuştu ve yıllarca çaldığı kilisede çok sevdiği orgunun altına gömüldü. Bruckner 8 numaralı senfonisini 3 yıllık bir çalışmanın ardından İmparator 1. Franz Joseph'e adamıştır. Eserin yapısı büyük ölçekli bir gerilim dalgasının sarsıcı ses patlaması gibidir. Scherzo yazılmış olan 2. bölümden küçük bir adagio oluşmuştur. Böylece 3. bölüm başlar ve 25 dakikayı bulan emsalsiz bir uzunlukta sürer. Ustaya, yani Richard Wagner'e bir saygı olarak Wagner'in Siegfried motifini alıntılamaktadır. Anıtsal final bölümü yaylı çalgıların kısa bir crescendosuyla başlar ve güçlü bakır üflemeli akorlarıyla devam eder. Bruckner bu bölümde 3 imparator buluşmasına atıfta bulunmaktadır. O zamanlar Avusturya Macaristan İmparatoru Olmütz'te Çar'ın ziyaretini kabul etmiştir. Bu temayı bize yaylılar anlatır. Kazakların atlı alayının gelişini askeri müzik çalan trompetlerden öğreniriz. Hükümdarların karşılaşmasını da fanfarlar simgeler. Ancak Bruckner araştırmacıları, Bruckner'in eseri bestelerken gerçekten de üç imparatoru göz önünde bulundurup bulundurmadığından şüphe duymaktadırlar. Bu, Bruckner'in kişiliğini çevreleyen pek çok sır perdesinden biridir. Bruckner'de her zamanki gibi büyük dramatik yükselişler yaşanır. Ardından gelen tekrar bölümü, bölümün başındaki cehennemi daha da şiddetlendiren bir güçle patlar. Bruckner'in 8. senfonisi çoğu zaman 19. yüzyıl müziğinin tacı olarak da adlandırılır.
Dinleyeceğimiz kayıt 1999 yılından Deutsche Grammophon plak şirketine ait. Viyana Filarmoni Orkestrası'nı 1925-2016 yılları arasında yaşamış olan efsane şef Pierre Boulez yönetiyor.

Anton Bruckner'in toplam 1 saat 15 dakika süren 8. senfonisini böylece bitirmiş olduk. Şimdi de bestecinin kutsal korolu müzikler arasında yer alan Do majör tonda yazmış olduğu Te Deum adlı eserine kulak vereceğiz. Bruckner 1881'de bestelemeye başladığı eserinin vokal ve orkestral müziğini 1884'te bitirdikten sonra org partisini ayrıca tamamlar ve eser 2 Mayıs 1884 günü Viyana Müzik Vakfı küçük salonunda orkestra ve iki piyano eşliğinde ilk kez seslendirilir. Bruckner'in hayatının gururu olarak gördüğü bu eser 5 bölümden oluşmaktadır. Eser tek sesli olarak do majör tonda koronun parlak girişiyle başlar. Orgun beşli pedal notası ve yaylı çalgıların beşli motifleriyle ivme kazanır. Bundan sonra müzik belirgin bir şekilde Bruckner tarzı süreçler içinden geçerken solistler ve koro devreye girerler. Fa minör tondaki ikinci bölüm ifade gücü yüksek bir tenor solosu ve bir solo keman ile sade ve yalvaran bir nitelik taşımaktadır. Bruckner'in en sevdiği üçüncü bölüm öfkelidir ve neredeyse kıyameti anlatmaktadır. Ritmik bir düzenlemenin itici gücüyle ilerleyen bu bölüm, koro ve orkestranın tüm imkanlarını kullanır ve ardından ani bir kadansla sona erer. Dördüncü bölüm ikinci bölümün bir tekrarı olarak başlar ve enerjik bir şekilde alt bölüme doğru ilerler. Beşinci ve son bölüm ise do majör tonda solo dörtlüğüyle giriş yapar ve neşeli bir fügle doruğa ulaşır. Bunu coşkulu bir koro izler. Açılışta duyulan yaylılar geri dönerken tüm topluluk eseri güçlü bir finalle sonlandırır. Dünyaca büyük başarılar kazanmış sanatçıların bir araya geldiği kayıtta Bulgar soprano Anna Tomova Sintov, Yunan kontralto Agnes Balza, Alman lirik tenor Petar Schreyer, bu yıl aramızdan ayrılan Belçikalı bas bariton Josef Andam, Viyanalı orkçu Rudolf Scholz ve Viyana korosu Wiener Singverein seslendiriyorlar. 1988 yılına ait Deutsche Grammophon kaydında Berlin Filarmoni Orkestrası'nı Herbert von Karajan yönetiyor.

0: Tedeyumumun not rulosunu uzatacağım. Haftaya yeniden bir arada olabilmek umuduyla. Sevgiyle kalın.
1: Adagio'dan Presto'ya. Klasik Batı müziğinden ışıltılar. Hazırlayan ve sunan Nilgün Bilgiç.

0: Sinefil.
1: Hazırlayan ve sunanlar Melis Behlil ve Yeşim Burul.

0: Merhaba, Apaçık Radyo'da bir sinefile daha hoş geldiniz. Ben Melis Behlil.
1: Ben Yeşim Burul.
0: Bu hafta programımızı açtığımız parça tanıdık bir evrenden geliyor. Yeni Star Wars filmi The Mandalorian and Grogu, Star Wars Mandalorian ve Grogu bu hafta sinemalarda.
1: Evet, yönetmen koltuğunda Jon Favreau var. Başrollerde ise Pedro Pascal, Sigourney Weaver, Steve Blum gibi isimler var. Ama özellikle Mandalorian dizisini takip edenler için ve Star Wars hayranları için pek çok tanıdık karakterle dolu.
0: Evet, bu arada Beste de Ludwig Göransson'dan son senelerin en parlak film müziği ismi. Pedro Pascal zaten başından beri Mandalorian'ı canlandırıyor. Yüzünü neredeyse hiçbir zaman görmesek de o olduğunu biliyoruz. Ama tabii buranın gerçek yıldızı Grogu, o minik Yoda olarak da etrafta. Hani Mandalorian'ı dizi olarak bilmiyorsanız da muhtemelen onun oyuncağını, sticker'ını, şusunu, busunu etrafta görmüşsünüzdür. Zaten Sigourney Weaver da Grogu ile oynamak için bu projeyi kabul etmiş. Epeydir bir Star Wars filmi gelmemişti. Çok iyi eleştiriler almıyor. Yani dümdüz işte hayranlara uygun film yapmışlar. Öyle çok da ekstra bir şeysi yok gibi eleştiriler biz henüz göremedik ama sonuçta Star Wars deyince zaten belli bir hayran kitlesi var. Biraz değişik bir şeyler yapınca da daha kemikleşmiş hayran kitlesi itiraz ediyor. Benim mesela çok sevdiğim Ryan Johnson'ın yaptığı Episode 8 çok da eleştiriler aldı. Biraz daha farklı bir yerden gittiği için. O yüzden böyle anladığımız kadarıyla Star Wars fanlerini mutlu etmeye yönelik. Zaten insan Grogu görünce mutlu oluyor. Bugünlerde de ihtiyacımız var. Hatta bu filmde Star Wars'ın ilerleyen senelerinde kötü imparatorluk çökmüş. O ilk filmlerde hep gördüğümüz direnişin bir şekilde arada var olmaya çalıştığı hakikaten çökertmeyi başarmışlar. Ama direniş de tabii bir devrim sonrası her zaman olduğu gibi sahip çıktığı değerleri kaybetmemek için çabalıyor. Bu süreçte Mandalorlu ödül avcısı Din Djarin ve de Çırak Grogu'nun maceraları.
1: Gerçi kötü imparatorluğun çöktüğü bir evreni izlemek şu anda bize iyi gelebilir diye düşünüyorum. Evet, sonrasında yeni devlet inşası, yeni cumhuriyet inşası ve sürdürmek kolay bir şey değil ama yani önce bir şu kötüden kurtulsunlar umudumuzla izlediğimiz, takip ettiğimiz Star Wars evreni, Yıldız Savaşları evrenini ben şahsen izlemek istiyorum şu anda. Hani bir imparatorluk, kötü bir imparatorluk çökmüş hali dediğim gibi ruh halimize iyi gelebilir.
0: Evet, bütün dünyanın şu anda buna ihtiyacı var. Bu arada şöyle bir detay da var. Bizim bu konularla ilgilendiğimizi sinefil dinleyicileri biliyorlar. İşin üretim kısmı. Bu tamamı Kaliforniya'da çekilmiş ilk Star Wars filmi. Yani 10 küsur filmden bahsediyoruz. Çünkü 9 episod var artı ara filmler var. Çok ciddi bir vergi kredisi almışlar 20 milyon dolar kadar. Tabii ki hani Star Wars bütçeleri içinde 20 milyon %10'u ya vardır ya yoktur ama şimdiye kadar verilmiş en büyük kredi bu. Ve özellikle de Kaliforniya'da artık hiç üretim yapılmadığına dair büyük kavgalar sürerken bu ilginç bir konu. Yani ilk Star Wars'dan beri zaten şey olarak da mekan olarak da mesela Tunus'ta çekilmişti o şeyin.
1: Tatooine gezegeni.
0: Evet, Tatooine şeyin çocukluğu işte zamanında gördüğümüz A New Hope, Yeni Bir Umut filmindeki ve her filmde de farklı farklı coğrafyalar hep kullandılar. İlk defa tamamı Kaliforniya'da çekiliyor. Bir de şeyi de aklıma getirdi. Bugün programın ikinci yarısında Cannes'dan da bahsedeceğiz biraz. Orada bakanlıktan da işte bir yetkililer gitti. Orada bir kokteyl verilmiş, işte konuşma yapılmış bir Birol Güven sinema bölümü başı. Ve de bizimkilerin her zaman dediği gibi bizim ülke çok güzel, gelin burada çekin. Yani çok güzel olması fark etmiyor. Kaliforniya bile Disney'e 20 milyon dolarlık bir vergi iadesi veriyor ki Kaliforniya'da kalıp çeksinler bu filmi.
1: Tabii.
0: Bizim burası çok güzel. Hadi gelinle, kimse gelmez. Ne veriyoruz?
1: Niye? Niye
0: Ne
1: varlık
0: yapıyoruz?
1: barışı yetmiyor mu?
0: İşte vergi barışına stüdyoları da dahil edersek belki olur.
1: Peki. O zaman varlık barışından vergi barışına uzanan yolda daha Türkiye'nin sinema sektörü açısından uluslararası sermayeyi çekmesine giden uzun bir yol var diyebiliriz.
0: Bayağı uzun daha.
1: Evet, Star Wars The Mandalorian ve Grogu bu hafta vizyonda sevenleri için biz de hafta sonu heyecanla izleyeceğiz tabii. Bu hafta bir de İstanbul Film Festivali'nde Türkiye premierini yapmış olan bir film daha vizyona giriyor.
0: İki
1: Onun da
0: film daha festival.
1: aslında iki film festivalden vizyona giriyor ama bu ilginç yolculuğu olan bir film. Yani internette dizi olarak başlıyor, sonra televizyon dizisine dönüyor ve nihai olarak kendine ait bir filmi var artık. İlginç bir yolculuk değil mi?
0: Evet, Nirvana, The Band, The Show, The Movie. Orijinal diziler Nirvana, The Band, The Show olarak başlıyor. Bir ikili tarafından yaratılmış Matt Johnson ve Jay McCarroll. Yine başrollerde onlar var. Matt Johnson yönetiyor. Beraber yazıyorlar zaten. Böyle bir müzisyen bunlar. Bir ekip halinde ikili çıkıyorlar ve Toronto'nun meşhur Rivoli sahnesine çıkmak istiyorlar bir şekilde. Onu yapmaya çalışırken bunun en iyi çözümünün zaman yolculuğu olacağına karar veriyorlar ve geleceğe dönüş usulü böyle bir şeyi Toronto'nun ana caddesinde bir araçla kendilerini 2008'de buluyorlar. 2008 tabii şimdi düşününce bizler için daha yeni geçti diyoruz ama neredeyse 20 yıl olacak. Bayağı ciddi bir yolculuk. Haliyle olaylar gelişiyor, karışıyor. Bu böyle bir mockumentary gibi başlamış diziler. Hala o hissini de biraz taşıyor, biraz küçük bütçe. South by Southwest'te geçen sene premierini yaptı. Ardından Toronto'da Gece Yarısı Çılgınlığı bölümünde gösterildi. İşte daha tür filmlerinin oynadığı. Orada da izleyici ödülünü aldı. Ama tabii bu izleyici ödülü yani Toronto'da geçen, Toronto'da işte festivalin olduğu caddenin üstünde geçen bir film. Onun da tabii ki etkisi olmuştur. Torontoluların kalbine daha yakın bir film olmasının etkisi vardır. Çünkü eleştirmenler arasında hiç beğenmeyenler de var. Yani o evrene hikaye hakim olmayınca içine girmesi biraz zor olabilir. Ama böyle hafif çılgın, fantastik ama küçük bütçeli tipte filmleri sevenler için bence bu da iyi bir alternatif.
1: Evet, bu hafta festivalden vizyona yolculuğunu tamamlayan bir diğer filmimiz de The Christophers, Christopher'lar adıyla bizde gösterime giriyor. Bu da Steven Soderbergh'in düşük bütçeli, böyle daha nasıl diyelim, duygulara yoğunlaşan, kendince hikayesine odaklanan filmlerinden biri. Yani Steven Soderbergh sineması çok çeşitli filmlerden oluşuyor. O büyük bütçeli Ocean's Eleven'ları falan bir tarafta, Sex Lies and Videotapes gibi filmleri başka bir tarafta düşünecek olursak. Bu bence özellikle başrolleriyle ön plana çıkan bir film. Ian McKellen ve Michaela Coel yer alıyorlar. Onlara yan rollerde Jessica Gunning ve James Corden eşlik ediyor. Zaten bu kadarcık neredeyse.
0: Evet.
1: Çok rahat
0: Zaten o
1: bir,
0: ikilinin döktürmesi esas
1: evet.
0: zevkliğimiz.
1: Yani bir tiyatro oyunu da olabilir hissi veriyor bize
0: Evet.
1: izlerken ciddi anlamda. Ama ben yine de Sir Ian McKellen'ı Beyaz Perde'de artık belki de son rollerinden birinde uzun uzun izlemiş olma fırsatını yakalamaktan dolayı memnunum. Yani bu açıdan bu filmden razıyım diyebilirim.
0: Evet, bir yandan da sanat ve yaratmak üzerine bir film. Ian McKellen çok meşhur bir ressamı oynuyor. Hatta fazla meşhur, böyle televizyon reality show'larına falan çıkmış. Böyle herkes tanıyor, bir takım problemli geçmişi de var.
1: Ama bir noktada düşüşe geçmiş. Çünkü
0: Evet.
1: zaten resim yapmayı bırakmış ve biraz gözden düşmüş artık. İyice yaşlanmış
0: Yani
1: haliyle.
0: şeye de giriyor, o jenerasyon farkı, Me Too sonrası. Belli bir yaşın üstündeki özellikle erkeklerin dünyayı kavrayamıyor olması gibi konulara da giriyor. Michaela Cole da genç bir ressam ama hani resimden hayatını kazanamıyor ve Ian McKellen'ın canlandırdığı karakterin çocukları McKellen'ın bitirmediği bir projeyi oymuş gibi bitirsin diye kendisine kapısını çalıyorlar. Bir anlaşma yapmaya çalışıyorlar. Olaylar oradan gelişiyor.
1: Evet, dertleri aslında babalarından kendilerine bir miras kalsın. Hani onlar tamamen paranın peşinde ve bu hayırsız evlatları da Baby Reindeer'dan hatırlayabileceğiniz Jessica Gunning ile James Corden, ki o da İngiliz
0: Onlar da çok iyi.
1: komedyen, uzun süre Late Night şovlarında sunuculuk yapmıştı. Çok iyiler hakikaten, değil mi o
0: Yani
1: rollerde?
0: filmin komedi ayağını biraz daha onlar sağlıyor. Draması da var. Yani iyi oyuncuları seyretmek için iyi bir metin. Ama Yeşim'in de dediği gibi hani ben de çıktığımda ya bu acaba tiyatro olarak mı yazılmıştı diye düşündüm. Değilmiş. The Guardian çok beğenmiş İngilizliğin en iyi anlatıldığı filmlerden biri diye ki Steven Soderbergh için tabii bu hani büyük bir övgü sonuçta Amerikan bağımsız sinemasının kurucularından biri kendisi. Bir de şeyi söyleyeyim başka yerlerde basında falan çok alakasız bir konu görebilirsiniz. Çünkü anladığım kadarıyla öyle bir bülten çıkmış. Christopher ailesinin bir araya gelmesinden sonra yıllar sonra bir araya gelirler. İşte aile içi kavgalar falan gibi bir şey yazıyor. Hiçbir alakası yok. Yani ailenin adı Christopher değil. Christopher tamamen başka bir şeye referans veriyor. O yüzden doğrusunu bizden dinleyin.
1: Christopher'lar şeyden bahsediyor. Ian McKellen'ın canlandırdığı ressamın hayatının bir döneminde yapmış olduğu resimlerin adı. Hani o
0: Bir dizi
1: toplu
0: resim.
1: bir dizi resim. Orada bir hani spesifik bir figür, o Christopher diye biliniyor. Onun tekrar tekrar ve farklı çizimleri ve de o ressamın hayatının en pahalı dönemi. Aslında orada onları hedefe koyan şeylerden biri de o. Oradan eksik kalan, yarım kalmış tablolar tamamlanırsa çocukların belki büyük bir mirasa konma ihtimali olabilir.
0: Evet, bu hafta bir de Arjantin'den bir filmimiz var. Bir korku gerilim. Vieja Loca, manyak diye çevrilmiş bizde ama hani yaşlı kadın, ya deli yaşlı kadın aslında. Martin Mauregui yönetmiş. Başrollerde Carmen Maura ve Daniel Handler yer alıyor. Carmen Maura, evet o Carmen Maura. Sinir krizinin eşiğindeki halini bildiğimiz.
1: Evet, Almodovar'ın filmindeki başroldeki Mauro, ama aynı zamanda Arjantin sinemasının en büyük yıldızlarından biri.
0: İspanya
1: İspanya
0: sinemasının.
1: sinemasının, doğru.
0: Burada da işte yaşlı bir kadını canlandırıyor. Kızı bir takım hafıza sorunları var artık hani böyle biraz demansa gelmiş vaziyette. Yanındaki yardımcı da ortadan kayboluyor. Kızı da eski sevgilisini arayıp ya anneme bir göz kulak olur musun bu akşam dediğinde adam kalkıp bu kadının yanına gidiyor ama işler karışıyor ondan sonra. O demans içinde çünkü adamın da başka biri olduğunu düşünüyor. Pek de kendisine dair iyi hisleri yok.
1: Yani orada bir zannediyorum aslında ilginç bir fikirden yola çıkıyor.
0: Evet.
1: Yani o demans, Alzheimer'daki zihin karışıklığının, onun getirdiği bireysel, içsel korkunun bir anlamda dışa vurumu açısından oldukça yaratıcı bir yaklaşım.
0: Fantastic Fest'te premierini yapmış, Sitges'te gösterilmiş. Yani tür sinemasına meraklılar için, korku sevenler için o da haftanın ilginç filmlerinden biri. Bir korku filmimiz daha var, Passenger, Yolcu. Bu da Norveçli yönetmen Andre Ovredal'in İngilizce çektiği bir film. Lou Lovell, Jacob Scipio ve Melissa Leo başrollerde. Daha ufak bir rolü var onun anladığım kadarıyla. Karayollarında işte kaybolan insanlar fikrinden yola çıkıp bir genç çift bir kazaya tanık oluyorlar. Ama fark ediyorlar ki o kazanın oradan ayrıldıklarında hala yanlarında oradan gelen böyle bir kötü ruh var, yolcu olarak bilinen ve de onların maceraları. Yani biraz aslında bizim cin filmlerinde hatırlatmıyor değil. Kazadan sonra arabaya binen cin gibi.
1: Bu gezginci.
0: Gezginci, evet, yolcu için.
1: Peki.
0: Seferi için.
1: Seferi Cin. Bizim de yerli cin filmimiz var bu hafta, değil mi?
0: Tabii. Haset, cin çarpması.
1: Bu çarpan cin.
0: Evet, bu sabit. Metin Gürbüz yönetmiş. Pınar Demiral, Tayfun Işık, Fatma Nur Polat başrollerde. Melike adlı genç bir kadın sevgilisinin kendisine en yakın arkadaşıyla aldattığını öğreniyor. Tabii ne yapıyor ilk iş? Hemen büyü yaptırıyor. İntikam almak için, ama tabii ki büyü yaptırınca sonra işler cin filmine bulaşıyor.
1: Haftanın yerli komedi filmi ise bir serinin son filmi Oslo Hoca 6 Define. Oslo Hoca'da 6'ya geldiğimize inanamıyorum.
0: Evet.
1: Sıçın'la yarışacaklar yakında diye düşünüyorum.
0: Bu zor. Sıcın geçen hafta 9.'sunu tanıttık.
1: Evet.
0: Ki yani o neredeyse 20 yıldır yapılıyor.
1: Özgür
0: Bakalım, ama evet, 6'ya geldikten sonra ha 6 ha 9 mu?
1: yönetmiş bunu da. Başrollerde Çetin Altay, Ünal Yeter, Bahar Şahin ve Seymen Aydın yer alıyorlar.
0: Evet, burada da adı üstünde yine Karadeniz'de bir takım, bu sefer hazine define peşinde maceralar, bir arkeolog yeğen ortaya çıkıyor. Onların kazdıkları yerde define olma ihtimaliyle beraber. İki tane de animasyon var. Biri süper bir takım, Varol abinin çizgi film makinesi. Bunda aslında oyuncular da var. Böyle bir live action animasyon birleşik. Haluk Can Dizdaroğlu ile Berk Tokay yönetmiş. Oyuncu olarak da Varol Yaşaroğlu ile Gece Işık Demirel yer alıyorlar. Ki bu isimleri Kral Şakir serisinden biliyor olabilirsiniz.
1: Varol Yaşaroğlu zaten Kral Şakir serisinin yaratıcısı biliyorsunuz. Buradaki bütün karakterlerin de yaratıcısı aynı zamanda. Yine bir Varol Yaşaroğlu projesi, yeni bir projeyle karşımızda bu sefer.
0: Evet, bir makinası var. Onun içinden animasyon üretebiliyor. Bu yani aslında AI'ın şu anda yaptığı şey, bir şeyler söylüyorsunuz, animasyon çıkıyor. Animasyonları çok seven bir küçük kız çocuğuyla çeşitli animasyonlar yaratmaya başlıyorlar. Burada da daha önceki Kral Şakir ve diğer karakterler de giriyor işin içine. Farklı farklı maceralar.
1: Bir diğer canlandırma film ise küçük dinleyicilerimiz için Kehribar ile Boncuk Kayıp Robot. Onu da Orhan Bal yönetmiş.
0: Evet, burada da biraz daha küçük dinleyicilere gibi bu TRT Çocuk yapımlarından bir robot yapıyor, ormanda yaşayan bilim insanı Palaz Efendi. Ama sonra bu robot kaçırılıyor. Halbuki çok iyi anlaşıyorlar Palaz Efendi ile, çok seviyor kendisini. O yüzden robot kaçırılınca onun peşine düşüyor.
1: Evet, şimdi bir müzik arası verelim o zaman ve haftanın yeni filmlerinden Nirvana The Band, The Show, The Movie'de kullanılan parçalardan biriyle devam edelim. Ben False Five seslendiriyor, Army.

0: Ben Fault Five'dan dinledik. Army haftanın yeni filmlerinden Nirvana The Band, The Show, The Movie'den geldi. Bu hafta pek fazla gösterim duyuramıyoruz size. Çünkü haftaya bayram malumunuz. Ve de normalde gösterim yapan yerler de tatile giriyor. O yüzden de böyle kalabalık bir vizyon var sinemalarda. Ama diğer gösterimler hafta sonu itibariyle sona eriyor. Mesela Sinematek'te bu akşam 8'de gündüz vakti Yıldızlar Suriye filmi, Osama Muhammed'in filmi gösterilecek. Yarın 2'de Louis Malle programından Hayalet Hindistan, Land Phantom var.
1: Louis Malle'nin Hindistan'da çektiği belgesel bize de daha önce hiç gösterilmemişti. Bu ilk gösterimi sanıyorum. Pazar günü yine Louis Malle seçkisinden saat 2'de İçimdeki Ateş ve saat 18.30'da İdam Sehpası Asansör Purloşofo'yu izleyebilirsiniz.
0: Evet, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beyoğlu Sineması'nda da hafta sonu program var. Orada da bugün akşam kısa film seçkisi var saat 7'de. Mahsun Taşkın'ın Garan'ı, Ali Kaymak ve Osman Çakır'ın Bozkır'da Bir Aydın'ı ve Memlük'ün Bahçede Unutulanları. Yarın ise cumartesi ama salı belgeselleri programından bir film var saat 3'te. Zenica Üzerindeki Gökyüzü. Zlatko Pranic ve Nana Frank Möller yönetmişler. Belgesel Sinemacılar Birliği'nin işbirliğiyle gösteriliyor.
1: Pera Müzesi'nde gündelik tuhaf programı devam ediyor. Ve bu akşam saat bakıyorum hemen 7'de Clementina filmi gösterilecek. Bu da Constanze Feldman ve Augustin Mendilerzu'nun birlikte yönettikleri bir film. Ki başrolünde Constanze Feldman da var. Burada da pandemi döneminde geçen bir hikaye. Bir apartman dairesi kapanmış, egzantrik bir çiftin gündelik hayatını takip ediyoruz.
0: Modern'de bu hafta bir şey yok ancak 10-24 Haziran arası yeni program duyuruldu. Gölge Zaman, Shadow Time, VR deneyimi yer alacak İstanbul Modern'de. Bu Deniz Tortum ve Sister Sylvester'ın birlikte yarattıkları bir VR filmi. 2023'te Venedik Film Festivali'nin Immersive bölümünde premierini yaptı. Bu da Türkiye premieri demiş İstanbul Modern. Düzeltmek isterim. Kadir Has Üniversitesi'nde evvel sene biz bunu konferans paralelinde göstermiştik. Ama tabii VR olduğu için teker teker izlenebiliyor ve çok fazla insanın göremediğini itiraf edeyim, ben dahil buna. 11 Haziran Perşembe günü ise Deniz Tortum bir söyleşi gerçekleştirecek. Henüz saati veya başka katılımcılar duyurulmadı. Buna paralel olarak yine Deniz Tortum ve Sister Sylvester'ın kısa deneme filmi Our Ark'da sinema salonunda gösterilecek. O da 2021'de çıkmıştı. O seneki Bilimum kısa ödüllerini de toplamıştı İstanbul Film Festivali dahil, yanlış hatırlamıyorsam.
1: Evet, yaklaşmakta olan uzun bayram tatili sebebiyle evet gösterimler, gösterim programları pazar günü itibariyle son bulacak. Çünkü pazartesi ve salıda birleştirildi resmi tatili. O yüzden bu sanat ve kültür merkezlerinin büyük bir kısmı kapalı olacaklar belli tarihlerde. Şimdilik gösterim programlarımız bu şekilde ama sinema dünyasından haberlerimiz var. Çünkü bir taraftan Cannes Film Festivali devam ediyor. Hatta son düzlüğe girdik artık. Ödüller hafta sonu
0: Bitiyor.
1: verilecek.
0: Evet.
1: Evet.
0: Yarışma filmlerinin de neredeyse tamamı gösterildi. Çok büyük bir kısmı gösterildi. Bizim de daha önce dediğimiz gibi hani ilk liste çıktığında çok heyecanlanamamıştık. Ondan da beter oldu galiba. Bir iki tane hani hoş sürpriz var anladığımız kadarıyla. Ama yani mesela Screen Daily'nin eleştirmenler yıldız tablosuna bakıyorum. O tabii belli miktarda eleştirmenin görüşünü ifade ediyor ama epeydir bu kadar düşük ortalamalı bir yıldız tablosu görmemiştim. Yani ikilerde gezmesi normaldir. Dört üzerinden veriliyor. Birkaç tane üç ve üstü olur. Onlar ödül alır genelde ya da bir tanesi almaz. Tony Erdman'a falan olduğu gibi eleştirmenlerin çok sevip jürinin hiç sevmediği filmler de olabiliyor. Ama bu sefer böyle 1,7'ler, 1,3'ler hani epey bir var. Sonuna doğru biraz daha yükseldi. İlk günlerdeki filmler iyice bir umut kırıcıydı.
1: Evet, yani uzun süredir en vasat kan yarışması olduğu da söyleniyor katılan eleştirmenler tarafından. Onu da söylemek lazım. Özellikle Fransız filmleriyle ilgili de çok büyük bir hayal kırıklığı var. Her sene zaten o vardır da bu sene galiba ekstra düşük seviye diye düşünüyorum.
0: Ya daha da çok Fransız filmi var galiba bu sene. Hani inatla sonuçta Fransa'da bir film festivali öyle yapıyorlar. İlk hafta Pavel Pavlikovski'nin Fatherland'i çok öne çıkmıştı. Hani onun bir şey alması herhalde bekleniyor. Onun gibi böyle genel olarak çok iyi bulunan bir de Zvyagintsev'in Minotaur'u var sanırım. Onun dışındakiler hep bir böldü izleyicileri. Yani çok sevenler de duydum, çok nefret edenler de duydum. En bölmeyen herhalde bir Kore-eda, herkes nefret etmiş ondan. Bir de Asghar Farhadi, ondan daha da nefret etmişler sanırım. Asghar Farhadi çok konuşuldu çünkü bir de çok iddialı bir projeyle geldi. Krzysztof Keslowski'nin aşk üzerine küçük bir filmini Fransa'da yeniden çekiyor. Gördüğüm başlıklardan biri aşk üzerine küçük bir film, hiçbir şey üzerine fazla uzun bir film olmuş falan gibi bir başlık atmıştı galiba Guardian'da gördüm. Genel şeyler yani reaksiyonlar bu Screen Daily dışında işte Letterboxd'da eleştirmenlerden Twitter'da gördüğümüz çok olumsuz. Bunun dışında James Gray'in Paper Tiger'ı bir miktar konuşuldu ki onun zaten Oscar'larda da oyuncular vesaire için bir şans olacak gibi görünüyor. Ha yine herkesin ortak bir şekilde haz etmediği Laszlo Nemes'in Mulen'i var ki Laszlo Nemes ilk filmi Son of Saul'dan beri her filmi biraz daha az sevildi sanırım. Bu da artık en aşağı vurmuş vaziyette. Christian Mungiu'nun Fjord'ünü sevenler ve sevmeyenler
1: O da
0: mevcut.
1: böldü insanları değil
0: Tabii.
1: mi?
0: La Bola Negra,
1: En
0: siyah.
1: son izlenenler o
0: Evet.
1: bayağı bir aslında beğenildi.
0: O
1: Beğenmeyenler de var ama
0: beğenmeyen de evet, bir arkadaşımızın ağzından gördüm ama çok çok beğenenler de var.
1: var.
0: Bunun dışında oyuncu olarak öne çıkanlar var. Mesela Rodrigo Sorogoyen'in The Beloved'ında Javier Bardem'in çok iyi olduğu söyleniyor. O da böyle bir yaşlanmakta olan film yönetmeni ve oyuncu kızının beraber çalışması. Yani geçen sene izledik biz bunu. Sentimental Value vardı. Üst üste senelerde gelmesi biraz şanssız olmuş diyelim.
1: Javier Bardem aynı zamanda yaptığı açıklamalarla da oldukça ilgi çekti Cannes'da. Hem Filistin konusundaki açıklamalarıyla hem de sonrasında sektör içerisinde kendi başına gelenlerle ilgili ya da insanların onunla ilgili algısını da alt üst edecek şeyler söyledi. Yani işte bir taraftan Filistin hakkında konuştukları için iş bulamadıklarına dair algıydı. Yo ben gayet çok da iyi teklifler almaya devam ediyorum ve bu konuda dünyanın algısının da değişmeye başladığını görüyorum ve bu bizi susturmamalı ifadesi oldukça bence önemliydi.
0: Evet, zaten ilk gün Berlin'de yaşananların sonrasında hatta festival başlamadan biz bunu geçen hafta da konuşmuştuk. Jüri hani politik olmaktan çekinmeyeceğini zaten ifade etmişti.
1: Orada ben Fremont'un yaklaşımının da önemli olduğunu düşünüyorum. O jüriye bir kere Paul Leverty'yi koyarak zaten jürinin siyasi bir duruş sergilemesinin önünü çok rahatlıkla açtı. Ayrıca Ken Loach'u davet etti, ağırladı
0: Geçen hafta
1: kırmızı.
0: bir konuşmada oldu.
1: Evet, Ken Loach da zaten hiç sözünü sakınmayan bu konularda en fazla sesini çıkartan yönetmenlerden biri olarak Cannes'da kırmızı halıda yer alması, ödül alması ve bütün bu konuşmaları yapacağı ortama sunulması ben Fremont'un oldukça akıllıca davrandığını düşünüyorum. Hani bütün
0: Evet.
1: bunları bir arada
0: Aslında öyle yani karşı bir yere konumladı. Şanslı da oldu o geçen aylardaki şeylerden sonra. Yani jürinin başında Park Chan-wook var, onu da hatırlatalım. Jüri İçinde dengeler her zaman farklı olabildiği için tam da öngöremiyoruz kim alır ne olur. Ama yani çok da oyuncu var. Oyuncular daha duygusal filmlere yönelebiliyorlar. Hani illa eleştirmenlerle örtüşmeyebiliyor onların görüşleri. Ama mesela çok konuşulan bir diğer film Na Hong Ji'nin Hope adlı bilim kurgusu oldu. Böyle bir uzay istilası hikayesi. Şey diyenler de var. Bunun daha iyisini biz The Host'la izlemiştik diyenler de var. Ama hani şeyde de sinemalarda da iyi iş yapacağı bekleniyor Hope'un. Mesela orada ben şeyi merak ediyorum. Park Chan-wook bunu isteyecek mi ya da hani bir Koreli daha ödül almasın ben jüri başındayken diye hatta şansı varken mi acaba şansı azalacak onu göreceğiz. Çok konuşulan filmlerden biri de oydu. Evet yani tahmin o yüzden çok zor oluyor. Dediğim gibi benim en çok duyduğum galiba Bardem'e erkek oyuncu ihtimali. Kadın oyuncu olarak da Adele Exarchopoulos çok konuşuldu. Another Day ile. Filmi beğenen yok bu arada. O dediğin Fransız filmlerinden biri. Ama Exarchopoulos'un performansı hani o bile kurtaramıyor filmi gibi yorumlar ama onun da çok iyi olduğu söyleniyor.
1: Evet, kanla alakalı bu sene en çok konuşulan şeylerden biri de ne kadar az Hollywood filmi oldu, stüdyo filmi olduydu. Bununla alakalı da bence önümüzdeki dönemde değerlendirmeler yapmaya devam edeceğiz. Yani şu anda bu yazda çıkmak üzere sinemalarda gösterim için öncelikle bir Christopher Nolan'ın Odyssey'i sırada bekliyor. Steven Spielberg'in Disclosure Day'i ki bu iki isim de kana yabancı isimler değiller. Daha önce Cannes'da yer almış, Kırmızı Halı'da, Croisette'de yürümüş isimler.
0: Yarışmada olmuyorlar ama onları da özel açılış filmi olabiliyor, özel gösterim olabiliyor. Hatta hani Fremont seviyor da bu büyük starları çağırmayı. Yani belki de onlar gelmediği için John Travolta'nın ilk yönetmenliğini mesela gösterdiler bu sene. John Travolta'ya özel ödül verdiler. Film bayağı korkunçmuş bu arada. Ama yani tabii büyük
1: Şapkası
0: Nolan
1: filminden
0: nereye, John Travolta nereye?
1: evet, başına taktığı beyaz bere şeyden daha çok konuşuldu
0: Evet. Evet, Odyssey yaklaşıyor. Odyssey hakkında epey başka konuşulan şeyler de oldu bu son haftalarda. Çünkü karışık bir castingi var. Aslında muhtemelen o dönemin buralarına, sonuçta Truva'da geçen bir hikaye, Truva'dan başlayan bir hikayeden bahsediyoruz. Daha
1: evet,
0: uygun.
1: oradan başlıyor ama sonuç itibariyle fantastik bir hikayeden
0: Evet,
1: bahsediyoruz.
0: yani.
1: Yani bu karakterlerin
0: Hani
1: hiçbiri gerçek
0: sirenler
1: değil.
0: var, cehenneme iniliyor, bir sürü şeyler var.
1: Yani tanrılar var, hayvanlar var, tanrı hayvan karışımı varlıklar var. Yani orada tabii şeyle olay patladı. Elon Musk malum, Tesla diyelim, X diyelim, herkes kim olduğunu biliyor artık. Lupita Nyong'o'nun Truvalı Helen rolünde ki küçük bir rol aslında bu filmde çünkü hani o
0: Daha
1: hikayeye
0: başında
1: odaklanmıyor.
0: hikayenin aslında, evet.
1: Evet, nasıl efendim Lupita Nyong'o o role uygun görülürmüş. Siyah Helen olamazmış gibi yani inanılmaz ırkçı bir yerden itirazla başlıyor. Amerika'daki diğer sağ ırkçı bir takım yayıncılar onun peşine takılıyor. Ve böyle bir şey olamaz şeyinden. Yani artık ırkçılığın açıkça yapılabildiği bir dünyada yaşıyor olmamız fikrine ben hala alışamadım.
0: Evet.
1: Yani bir sürü karakter için onu düşünebiliriz. Yani başrolde Matt Damon ne yapıyor o zaman diyebiliriz. Boston'dan şeye Truva'ya nasıl geldi? Tamamen Yunanlardan oluşan bir kast koyması gerekiyor o zaman.
0: İşte
1: Kubba
0: çok
1: mı?
0: zorlamayalım.
1: Hmm.
0: Çok mantıkta aramayalım bunun altında. Evet, bu haftalık haberlerimiz böyle. Haftaya bayram haftası, şimdiden kutluyoruz herkesin bayramını. Programımızın sonunda da Nirvana, The Band, The Show, The Movie'den parçalarla veda edeceğiz sizlere.
1: Herkese iyi seyirler.
0: İyi hafta sonları, tekrar iyi bayramlar.

0: Hayatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Mehmet Ali Demirel ve Adis Kürk Yapıcı Yana teşekkür ederiz.

0: Kavanozdaki Yıldız.
1: Bugünün penceresinden geleceğin ayak izleri.

0: Hazırlayan ve sunanlar İsmail Başöz, Haluk Levent ve Mustafa Yılmazer.
1: Merhabalar, Apaçık Radyo'dayız. Kavanozdaki Yıldız programında sizlerle beraberiz. Yeniden geleceğin ayak izlerini sürmeye devam ediyoruz. Haluk burada.
2: Merhaba.
1: Ben de İsmail. Birkaç haftadır konuştuğumuz konular sırasında kapı kapıyı açıyor desem yanlış olmaz değil mi Haluk?
2: Yok vallahi evet.
1: Kapı kapıyı açıyor. Yani önce bu ünlü istihbarat firması Palantir'den ve onların manifestosundan bahsettik. Arkasından dedi ki ya bunlar kamusal alanı işgal etmeye çok meraklılar. Kamusal alanı belirlemeye. Evet yani modern devletlerin belki de daha öncesinden beri muktedir olanların kamusal alanda en azından söz söylemeye çalıştığı ya da kamusal alanın gündemini belirlemeye çalıştığını zaten biliyoruz. Ama özellikle iletişim teknolojilerinin artışıyla beraber buradaki belirleyiciliğin daha çok arttığını biliyoruz. Artık

0: Geçtiğimiz haftada iki bölümlük program halinde sevgili dostumuz Ferhat Kentel ile konuşmuştuk bu konuların bir kısmını. Bugün yine bu yoldan, bu raydan devam edeceğiz. Bir yönetimsellik tanımı, governmentality. Aslında çok güzel de bir kelime oyunu değil mi? Governmentality. Governmentality. Foucault'un dilimize taşıdığı, insanlığın diline taşıdığı, teorisini daha doğrusu kurduğu bir yaklaşım. Yönetimsellik diye hani Türkçe'ye çevirsek yanlış olmaz. Genelde o şekilde çevriliyor. Çok kabaca söylersek muktedir olanın yani devletin kamunun gündemini, kamunun düşüncesini, halkın düşüncesini ve eylemliklerini belirlemesi ama özellikle modern devletlerde bunu yaparken zorlayarak ya da baskıyla değil bir şekilde ikna ederek yapmaya çalışması üzerinden kuruyor Foucault'da. Bunu yaparken de elbette en çok kullandığı şey eğitim. Arkasından hastaneler, hapishaneleri de söylüyordu. Ve bizim daha çok gündemimizde olan kitle iletişim araçlarını kullanarak bir çeşit yönlendirme yapıyor. Chomsky'nin de yine gündemimize taşıdığı rıza üretimi tanımıyla beraber
1: Evet.
0: rızanın üretimi gerçekleştiriliyor. Ve tüm bu süreç içerisinde de aslında yine o muktedirlerin kamusal alandaki hakimiyetiyle beraber kamuoyunu istediği tarafa yönlendirmek gibi bir durumla karşı karşıya kalıyoruz. Bu konuda çok güzel bir makale elimize geçti. Biraz ona tutunarak gideceğiz herhalde. Öyle değil mi Haluk?
1: Öyle öyle çok Antoinette Roura, Belçikalı bir felsefeci diyeceğim artık. Yani birkaç farklı eğitim patikasını birleştirmiş kendi bünyesinde. Onun bir makalesi ama başka makalelerini de okudum diyeyim. Özellikle 2025'te yazdığı bir makale var. Bunu biraz sermayenin ötesinde de bir parça değindim ona.
0: Evet, sermayenin ötesinde de biraz bahsetmiştim. Bu 2013 yayını algoritmik yönetimsellik ve kurtuluş olanakları diye çevirmek mümkün. 2013 ne demek? Daha bu büyük dil modellerinin daha piyasada olmadığı, belki sosyal medyaların falan algoritmayla belirlendiği bir dönem. Daha o zamandan yazılan bir metin bu elimizdeki. Özellikle büyük verinin, big data'nın analizindeki istatistiksel yöntemlere yoğunlaşıyor. Ve çok da kuvvetli. Evet Haluk, sana bırakayım sözü.
1: Şimdi bu makalenin ilginç tarafı, senin de bahsettiğin gibi daha henüz 2013 yılında, yani bu yapay zeka kavramı var olmakla birlikte henüz hayatımıza girmemişken, bu kadar böyle çok tartışılmıyorken yazılmış bir makale. Ama tabii bu yapay zeka formunda olmasa da yapay zekanın bir önceki aşaması diye sayabileceğimiz işte büyük veri meselelerinin çok tartışıldığı, büyük veriyi analiz etme yöntemlerinin neler olduğunu çok tartışıldığı, oralardan bir tür sihirlerin oluşturulmaya başlandığı, işte Palantir'in hayatımıza girmiş olduğu ama bizim tam fark edemediğimiz bir şekilde girmiş olduğu, ancak böyle dizi filmlere falan ya da bilim kurgu filmlerine konu olan işte kapasitelerin, özellikle gözetim kapasitesinin ayyuka çıktığı bir döneme tekabül ediyor. Dolayısıyla da o dönemde böyle ilginç bir tartışmanın açılması senin önce tabii ilginç çekti. Ben fark etmeyen, bilmiyordum Ruvra diye bir yazarın olduğunu. Benim okuduklarım arasında hiç kimsenin atıf yaptığı birisi değil yani sonuçta. Ama çok temelde ilişkin bazı tartışmalar açıyor. Yani bu istatistiksel yöntemlerden yola çıkarak onun üzerinden bir felsefi tartışma açıyor diyelim.
0: Açıkçası hem Fransızca olduğu için hem de istatistik olduğu için
1: Evet.
0: benim boyum çok yetmedi makaleye. Onun için
1: Benim de
0: sana sorayım
1: bütün her
0: dedim.
1: şeyle kesişen, hayatımda kesişen bir şey. Hem istatistik dersi,
0: Evet.
1: yani 30 yıldır istatistik dersleri, ekonometri falan veriyorum. Hem de işte Frankofon birisiyim sonuç itibariyle. Galatasaray'dan mezun oldum itibariyle. Dolayısıyla benim de çok kesişimsellikleri olan diyelim bir yazar. Belçikalı kendisi. Orada yaşıyor ve çalışıyor. Şimdi dediği şey şu. Bir kere ilk cümlesinden itibaren vurguladığı bir mesele. Bir diyor, bu istatistik sonuçta nedir? Onu yorumlayarak tabii bu cümleyi anlamlandırmak gerekiyor.
0: Evet.
1: İstatistik dediğimiz şey eninde sonunda gözlemlerden oluşuyor, değil mi? Gözlemlerde mikroya indiğimiz zaman bireysel. Biz tabii günlük hayatımızda daha çok büyüme oranı, enflasyon oranı, işte ne bileyim ben işsizlik oranı falan gibi derneşik kategoriler üzerinden konuşmaya alışığızdır ama bu derneşikleştirme aşama aşama gider. Dolayısıyla aslında istatistiğin temeli gözleme, yani mikro veri gözlemine dayanıyor. Bu derneşiklik aslında belli ölçülerde bizi rahatsız ettiği için de mikro veriyle çalışmaya da gayret ederiz ama eninde sonunda bu konseptler derneşik verileri de daha doğrusu bu mikro gözlemlerdeki verilerin derneşik hale getirilmesine zorunlu kılıyor. Şimdi bu derneşikleştirme, yani burada aggregation diye geçen istatistiksel toplulaştırma, daha gündelik dile çevirecek olursak derneşik hale getirmek demek, bileşenleri bütünleştirerek daha üst aşamalara geçmek demek. Bu bütünleştirme işlemi iki türlü aslında temelde oluşabiliyor. Bir, teoriden gelen bir bilgi varsa, bu bileşenlerin ağırlıkları konusunda bir bilgi varsa bunlara ağırlık atamasını yaparız. İşte şu önemlidir, dolayısıyla 100 üzerinden en yüksek ağırlık puanını buna vereyim. İkinci aşamada bu şeydir, ikinci aşamada o zaman puanı buna vereyim falan, ikinci büyük puanı da buna vereyim gibi yaklaşarak yaparız. Bu iradi bir ağırlıklandırma içeriyor. Veya hepsi eşdeğerdir, hepsine eşit ağırlık veririm der geçeriz, değil mi? Enflasyonda falan da böyle ağırlıklandırma var. İkincisi ise veri yönelimli ağırlıklandırmadır. Orada önceki deneyimlerimizden gelen, teoriden gelen herhangi bir bilgi birikimi yoksa veri ne diyorsa o olsun deriz. Bunun da işte en bilinen yöntemi temel bileşenler analizi, bir analiz türüdür. Burada verinin kendi içinden gelen, istatistiksel tekniklerle açığa çıkartılan, kendi içinden gelen dinamikler üzerinden ağırlıklar verilir. Hiçbir şekilde karışmaz şey yapan. Bir de son modern dönemlerde şey çıktı, fuzzy, bulanık mantık dediğimiz şey var. O biraz verinin ne söylediğine bakıyor, biraz da iradi müdahaleyi dikkate alan, böyle ikisinin arasında sayılabilecek bir ağırlıklandırma gerçekleştirir.
0: Şimdi bu söylediklerini hemen şeye bağlayacağım. Yani büyük data nedir o? Big data'nın, büyük
1: Evet.
0: veri havuzunun verilerinin içinden yapılacak istatistikler için kullanılabilecek. Ya aslında eskiden istatistikte sizin kullandığınız yaklaşımları
1: Tabii.
0: anlatıyorsun.
1: Tabii. Şunun altını çizeyim. Evet, bu büyük veri ve işte yapay zeka tartışmalarına konu olan yöntemlerin hiçbirisi yeni değil. Yani işte temel bileşenler, gruplandırma, cluster analizleri, işte bütün bu yöntemler aslında bizim aşina olduğumuz yöntemlerde kullandığımız yöntemlerdi. Ama daha önceki programlarda zaman zaman dile getirdim. Aslında çok itibar etmediğimiz yöntemler. Neden itibar etmediğimiz yöntemler? Bu tartışmanın da temelini oluşturduğu için bir kez daha altını çizmek istiyorum. Çünkü bu gruplamaya dayalı temel bileşenler analiz dediğimiz şey boyutları bütünleştiriyor. Yani boyut her değişken bir boyuttur. Bir matris gibi düşünecek olursak sütunlar var. O sütunlar değişkenleri, yani boyutları oluşturuyor. Elimizde işte 7 milyon boyut diyor, 70 bin boyut diyor, 70 bin değişken dediği, hani bir gözlemi tanımlamak için kullanılan şey, onları birleştirerek aslında bir büyük veri analizinde anlamlı, birbiriyle işte 70 bin açıdan bakarak tanımladığı şeyi analiz edilebilir seviyeye indirecek şekilde onlar arasındaki korelasyonları, benzerlikleri kullanarak, istatistiksel benzerlikleri kullanarak onu o boyut olarak indirgeyim. Bunun daha önce de yaptığımız şeylerdi bunlar. Bu faktör analizi bu boyutları indirgemeye yarıyor. Cluster ise gözlemleri indirgeme, yani gözlemleri gruplamaya yarayan şeyler. Ama her ikisinin de temel ortak bir özelliği var. Nedensellik veren, nedensellik gösteren analizler değiller.
0: Tamamen korelasyon üzerinden
1: Korelasyon,
0: bunu mu demek istiyorsun?
1: boyut indirgemede korelasyon var. Gözlemleri gruplamada, cluster analizi gibi şeylerde ise o bile yok. Yani orada bin türlü farklı matematiksel dönüştürmeyle, yok işte Öklidyen uzayda falan gözlemi tarif edip onları farklı yaklaşımlarla indirgeyerek bu gruplamaya başlıyorlar ve oradaki o yöntemi değil de bu yöntemi seçme kriterleri de az çok eninde sonunda geliyor bir sübjektiviteye dayanıyor.
0: Onu
1: Öyle.
0: söyleyecektim.
1: Evet.
0: Korelasyon bile yoksa istediği gibi bir subjektif de dedin yönlendirme olabilir mi bu durumda?
1: Dediği gibi değil ama bir sübjektiviteye dayanıyor. Boyut indirgemede de bir sübjektiviteye dayanıyor. Yani cluster analizinde şimdi diyelim 10 tane gözlemin var. Bunları grupluyorsun. Kaç gruba böleceksin? Belli değil, değil mi? O gruba bölme sayısı belli olmayan, kaç gruba böleceğin belli olmadığı için bir karar vermen lazım. O karar için genelde kullanılan dendogram denen bir yaklaşım var. Böyle grafik temelli bir şey. Orada bir yerden kesmen gerekiyor. O kesme yerini seçerken tamamen sübjektif davranıyorsun aslında. O kesme yerine göre iki gruba mı bölüyor, üç gruba mı bölüyor, dört gruba mı bölüyor? Onu aslında sübjektif olarak belirlemiş oluyorsun. Faktör analizinde de aslında benzer şey var. İşte orada da toplam varyansın yüzde kaçını açıklamaya çalışacağınla ilgili bir karar vermek zorundasın. %70'i yeterli buluyorsan oradan çıkan grup sayısı, %90'ın peşinde koşuyorsan oradan çıkan grup sayısına göre daha düşük kalıyor. Dolayısıyla bu sübjektiviteleri içeren analizler her ikisi de ve gruplama. Bu sübjektivite olduğu gibi istatistiksel anlamda test yok. Yani daha doğrusu şöyle bir çıkarım temelli yorum yapabileceğin bir yaklaşım değil. Çıkarımdan kastettiğim de şu, eninde sonunda bir şeyi açıklamaya çalışmak ana kütleden bir çıkarım elde etmek anlamına geliyor çünkü istatistikte. Ve bu çıkarımın geçerli olup olmadığını istatistiksel yollarla test edebiliyoruz. Lojik test dediğimiz bir test de yani mantıksal olarak tutarlılığını da test etme imkanına sahibiz. Bu nedensellik temelli analizlerde ve bu işte bilim kurguda falan da çok karşımıza çıkan ama büyük data, büyük veri analizinde bizim hayatımızı artık neredeyse belli ölçülerde belirlediğini gördüğümüz yaklaşımlarda, istatistiksel yaklaşımlarda bu tür tutarlılık testleri söz konusu değil. Şimdi bu tabii çok acayip bir çelişki barındırıyor. Çünkü bunun karar süreci içerisinde giderek bu tür yaklaşımların ağırlığı artıyor ve bunlar kendi gerçekliklerini örmeye başlamış durumdalar. Ve bizim bu gerçekliğin yani örülmekte olan gerçekliğin içinde bulunduğumuz gerçeklikle ne kadar uyuştuğunu ve bu çıkarımın doğru olup olmadığını, geçerli olup olmadığını istatistiksel olarak test etme imkanımız yok. Teknik olarak.
0: Bir şeyi daha belirtiyor burada. Şimdi şeyi söylüyor. Yani bu algoritma içerisinde subjektivite derken mesela kişiselleştirmenin çok
1: Evet.
0: fazla kullanıldığını söylüyor.
1: Evet.
0: Buradaki hedef kişiselleştirme, tırnak içinde üstelik yani kişiselleştirme. Ve bu kişiselleştirme sırasında aslında hani daha önemli şey bir, daha objektif bir değerlendirme yapmak gerekirken kişiselleştirme amacıyla oradaki istatistiksel yöntemler herhalde o zaman Şirazi'den kayıyor gibi
1: Evet.
0: düşünüyorum senin söylediğini.
1: Evet, istatistik olmaktan çıkıyor diyor. Yani şunu aslında şimdi bu derneşik hale getirme, analiz yapma, korelasyon falan filan bu aslında geleneksel yaklaşım. Benim az önce kaybettiğimiz ya da bu büyük veri analizinde kaybettiğimiz için önemli bir kayıp olarak gördüğüm yaklaşım sonuçta bir çıkarım yapmaktı, değil mi? Çıkarım yapmak için çünkü bir teorik bakış gerekiyor. O teorik bakış çerçevesinde verilerin ana kütleden yani bizim içinde bulunduğumuz gerçeklikten temsili bir açıklama getirdiğin, temsili verilerle bir ya da kategorilerle falan bir açıklama getirmesi söz konusu oluyor. Bunu da test edebiliyorduk. Aa yok bu teorik yaklaşım uyumlu ya da değil, bu hipotez geçerli ya da değil, yok bu veri örneklem uygun ya da değil gibi her aşamasını test etmemiz mümkündü. Buna yönelik bir eleştirimiz vardı aslında bizim temel bir eleştiri. O da bu yaklaşım yani geleneksel istatistiki yaklaşım ana akımı temsil ediyordu.
0: Ne zararı var ana akımı temsil etmesinin?
1: Vallahi yaratıcılık bu ana akımdan uzaklaşmakla başlıyor. Yani mesela ne oluyor? Diyelim ki dışa düşen değer diye adlandırdığımız aşırı ana kütleden aşırı uzak gözlemler var değil mi? Bu gözlemler eğer bir veri giriş hatası sonucu oluşmadılarsa yani orijinal değerler içeriyorlarsa niçin dışa düştüklerinin sorusunu sorusuna cevap vermek daha çok daha kıymetli bence.
0: Evet, yani bir
1: Ama
0: nedensellik arıyorsun değil mi sen bunu
1: evet,
0: sorarken bana?
1: tabii çünkü o dışa düşüyorsa ana akımı oluşturan temel aksiyonlarda, temel doğrultularda bir sapma var demektir. Bu sapma acaba geçici mi, kalıcı mı? Yani dolayısıyla o dışa düşenler bir durum değişikliğinin, senin geçerli olduğunu varsaydığın durum değişikliğinin öncüleri mi, yoksa arizi bir sapma mı? Bunu tespit etmek de o bakımdan çok önem taşıyor.
0: Ama görmezden geliniyor ana akımda o zaman.
1: Tabii
0: Orada.
1: çünkü bunlar bizi rahatsız ettiği için, çünkü sonuçta istatistik testlerde sapmalara da neden olduklarından dolayı bunları tıraşlamaya çalışıyoruz. Matematiksel transformasyonlarla etkilerini azaltmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla aslında o ana eğilimi ortaya çıkartmak üzere veriye işkence ediyoruz derler. Veri
0: İstatistik yalanı diyorsun yani.
1: yalan değil ama böyle hani biraz böyle düzen dışılığı törpülemeye çalışırız her zaman. Ana eğilimi ortaya çıkartmak istiyorsak. Çünkü o dışa düşenler geçerli teorinin geçersizleşmeye başladığını gösteren, yeni açıklama ihtiyacını belki simgeleyen, onu zorunlu kılan bir şey olabilir ya da ona doğru bir yönelim oluşturacak şeyler olabilir. Dolayısıyla bunlar tartışılıyorken şimdi tamamen kendi gerçekliğini kuran, çünkü sen az önce söyledin ya işte bireyselleştirme diye. Bu bireyselleştirme nasıl ortaya çıkıyor? İddia şu, biz işte gözlem setini alıyoruz milyonlarca kişinin işte büyük veri çerçevesinde. Sonra bunları dilimliyoruz. Bildiğin böyle hani metafor olarak da kullanabiliriz. Dilimlere ayırıştırıyoruz. Bu dilimleme işlemini yaparken işte boyutlar var, değil mi? O her bir gözlemi 70 milyon değişken ya da 7 milyon, 17 milyon her neyse o konularda rivayet muhtelif çünkü. O kadar milyon değişkenden yola çıkarak yani farklı noktalarını işte bir yüz tanıma düşün. Elmacık kemiğinin bilmem 7-8 farklı açıdan gözlemleyerek ondan sonra göz renginden tut kaş bilmem biçimine kadar işte bunların sayısı arttıkça milyonlarca olmaya başlıyor. Tabii sosyal medya da kişiliğin önemli bir parçası olarak görüldüğü için bu yaklaşımlarda sosyal medyadaki aktiviteler de bunun içerisine giriyor. Her bir farklı deneysel durum içerisinde verdiği tepkiler de bir boyut olarak alınıyor. Bütün bunlar aslında o dilimlerin mümkün olduğu kadar az sayıda insanı kapsaması için yapılıyor. Yani presizyon dediğimiz, hassasiyet dediğimiz şey aslında bu büyük veride genel eğilimlerin ortaya çıkartılması, bu genel eğilimler arasındaki bağıntıların ortaya çıkartılması değil.
0: Senin söylediğin böyle kulağa çok güzel geliyor da hassas kişiye özel falan filan ama hani kabaca dersek film platformlarında kişiselleştirme demek benim izlediklerimi alıp buradan tekrar tekrar benzeri filmleri koymak, müzik platformlarında öyle ya da herhangi bir online alışveriş yapmak için atıyorum ayakkabıya baktıysan artık belli bir süre boyunca ayakkabının sana özel olarak geliyor olması kişileri de çok iyi hissettiriyor bu olay. Kamusal alan muhabbetine geçmeden önce şey söyleyeceğim. Bir yandan da bir ergenin odasına çekilmesi gibi bir durum da yaratıyor tabii. Neyse bunu daha uzun konuşuruz. Sonuç itibariyle burada o subjektivite bir amaca dayanıyor anladığım kadarıyla. Buradaki o istatistik algoritmaları oluştururken kişiselleştirme amacı ile yapılan bir yaklaşım var demek ki. Çünkü kişiselleştirme ticari olarak kâr getirecek.
1: Bir ters yüz etme var. Onun altını çiziyoruz. Bizim istatistikte mikro veriden yani o aşırı kişisel alandan toplulaştırma, derneşikleştirme yoluyla yukarı doğru tırmanıyoruz. Daha soyut alana doğru yani en somut alandan soyut alana doğru kategorilere oluşturmak üzere çıkıyoruz. Niye? Çünkü dünyaya bir teorik bakışımız var. Bu teorik bakış ile biz dünyada ne olup bittiğini anlamaya çalışıyoruz. Yani etrafımızda bir gerçeklik var. Bir nesnel gerçeklik var. Biz bu nesnel gerçeklikte ana yasaları, yani temel yasaları ve temel eğilimleri kavramaya, anlamaya çalışıyoruz. Niye? İşte eğer sonuçta bir siyasi perspektifle mesela yaklaşacak olursak, bunun belli normatif amaçlar çerçevesinde dönüştürmek istediğimiz için.
0: Evet.
1: Değil mi? Bu temel yaklaşımımız bu. Burada ise tam tersine böyle bir şey yok. Dünyayı anlamak, kavramak yok. Nesnel gerçekliğin kabulü yok bir kere. Çünkü
0: Ve
1: o
0: bunların birbiriyle bağıntı kurulması çabası
1: bir
0: kalmıyor. Evet. Hı.
1: bağıntı da, yani herhangi bir şeyi anlamak diye bir şey dertleri yok. Biz anlamaya çalışıyoruz ki ona müdahale etmemiz gerekiyor mu, gerekmiyor mu, nasıl uyum sağlayacağız falan, bu gibi tartışmaları yapalım. Yani bilimsel şeyin
0: Evet.
1: çerçevenin oluşturulması için çabalıyoruz. Burada ise o gerçekliği kendi normatif, yani bir avuç insanın kendi normatif ya da kendi çıkarlarına uygun normlar çerçevesinde yeniden oluşturulması gibi bir şey var. O yüzden yıkıyorlar. Yani
0: Doğru.
1: böyle bir kavramsal çerçeve, işte temel yasalar bilmem ne falan gibi bir şey yok. O tür bir kaygı yok zaten bu büyük veri analizlerinde ve yapay zeka şu bu falan gibi meselelerde. Bu en temeldeki insanları dilimlere ayırıp o dilimlerin işte hassasiyet derken şey dedim, yani precision karşılığında hassasiyet diye kullandım onu. En mümkün olan en az sayıda insanı kapsayacak gruplar oluşturmak, o grupların özelliklerini dikkate almak ve o grupların davranışlarını kavramaya çalışmak gibi bir şey var. Çünkü bu davranışları kavradıkları andan itibaren onları kendi şekillendirmek istedikleri yöne doğru ya da kendi istedikleri gibi şekillendirmeleri mümkün oluyor. Davranışları da kendi murad ettikleri davranışları tepkileri verecek şekilde yönlendirme amacıyla bunu yapıyorlar. Ve bunu yaparken de sahte gerçeklik yöntemlerinden, işte onun en mükemmel hallerini, işte bu yapay zeka temelli sahte videoların oluşturulması, gerçekte olmayan söylemlerin, söylem alanının oluşturulması, lafların, görüntülerin, olmayan lafların edilmesinin sağlanması, olmayan görüntülerin varmış gibi yansıtılması dahil her türlü manipülasyonu yaparak kendi murat ettikleri, istedikleri, ulaşmak, görmek istedikleri gerçekliği yeniden kuruyorlar. Bu
0: Kişiye özel
1: evet,
0: yapıyorlar.
1: şeye özel yapıyorlar. Şimdi dolayısıyla bu marketing açısından çok önemli bir şey. Çünkü marketingin temeli ne? Ürün satacaksın, değil mi? İşte ürün satmak derken de aslında bir tane amaç vardır marketingde. Karşımdaki kişi, bu ürüne ihtiyaç duyduğunu düşünen kişi, bu ihtiyaç duyurma işlemi sahte olarak yaratılmış bir şey de olabilir. Onu da yapıyor çünkü marketing. Buna ihtiyaç duyduğunu düşünen kişi, bu ürünü almak için ihtiyaç duyduğunu düşünen kişi kafasında ne ödeme yapmak istiyorsa o parayı cebinden almak. O parayı mümkün olduğu kadar yüksekten almak ve işte dilimlere böldüğünüz zaman da bu çok mümkün oluyor. Çünkü o dilimlerin böldüğünüzde o markaya sadakati yükseltme imkanı oluyor. Ondan sonra ürün farklılaştırma varmış gibi ya da belki de gerçekten var. Ürün farklılaştırma yoluyla bu tüketici, hep o tüketici rantı diye kavramsallaştırılan, aslında olmayan ama işte oldurulan diyelim. Yani ürünün gerçek de piyasada oluşan değeri 10 liraysa ama ona 15 lira vermeye razı bir insan varsa, onun 14 lira 15 lira ödemesini sağlayacak operasyonları yapma imkanı var. İşte bu kişiselleştirme, yani o dilimlere bölme, grup davranışları oluşturma imkanını
0: Evet.
1: verdiğin zaman insanlara, bunu yapma çok daha kolay olur.
0: Burası marketing. Bir de bunun siyasi belirleme kısmında da çokça artık kullanıldığını biliyoruz. Yani en son işte Cambridge Analytica hikayesinden beri onu bir sembolik dönüm noktası olarak alırsak, sadece ürün satma marketing de değil, buradaki başarıyı siyasi iktidarı da domine edebilmek için, istedikleri siyasi iktidarı da domine edebilmek için yine yönlendirme amacıyla kullandıklarını ve bu konuda da hakikaten belki de başarılı olduklarının da haberlerini alıyoruz. Şimdi bu konu üstünde daha konuşulacak bir konu. Muhtemelen haftaya da devam edeceğiz Haluk.
1: Evet,
0: Hem makalede
1: daha
0: çok
1: yeni
0: önemli şeyler
1: giriş yaptık.
0: olduğunu
1: Daha yeni
0: görüyoruz.
1: giriş yaptık.
0: Yeni giriş yaptık. Benim de en çok takıldığım yer burası oldu da makalenin baş kısmından gelen bir bilgi. Kişiselleştirme ve buradan kamusal alanın işgali, daha büyük bir güç tarafından işgali diye şimdilik hani bu başlığı böyle koyalım ve bu haftalık programı tamamlayalım.
1: Evet, bu uzun bir istatistik altyapıdan bahsetmek zorunda kaldık ama işin ruhu, özü burada yatıyordu. O yüzden ayrıntılı bir şekilde konuşmuş olduk.
0: Evet. Oradan süzüp aldığımız cümle buradaki istatistiksel yöntemi subjektif olarak kullanabilme. Bu istatistiği ve algoritmayı yapan insanların subjektif olarak kullanabileceği istatistik yöntemlerini söylemiş oldun. Kısaca özetlersen ama buradan girmek gerekiyordu. Evet.
1: Peki, önümüzdeki
0: Tamam.
1: hafta devam edeceğiz.
0: Peki. Bu programı size ulaşmasını sağlayan bütün Apaçık Radyo çalışan dostlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Program destekçimize çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki haftalarda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.

0: Hazırlayan ve sunanlar İsmail Başöz, Haluk Levent ve Mustafa Yılmazer.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Mehmet Ali Demirel ve Adis Kürk Yapıcı Yana teşekkür ederiz.

0: Apaçık Radyo.
1: Apaçık Radyo.
0: Kainatın
1: tüm
0: seslerine,
1: renklerine
0: ve
1: titreşimlerine
0: Apaçık
1: Radyo. On Üç Melek. Zamanın ruhundan bağımsız sesler. Hazırlayan ve sunan Yiğit Atılgan.
2: Cumartesi geceleri 1'de Apaçık Radyo'da.

0: Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Salih Ali Durul'a teşekkür ederiz.
2: Dünyanın cazı. Hazırlayan ve sunan Ceyhan Usanmaz.

Merhabalar, Apaçık Radyo'da Dünyanın Cazı programındasınız. Ben Ceyhan. Omega isimli kayıtla başladık. Amerikalı saksafoncu, genç kuşağın başarılı isimlerinden Emmanuel Wilkins'in 2020 yılında çıkardığı ilk albümüne de ismini veren kayıttı. Blue Note Records etiketiyle çıkmıştı bu albüm ve o yıl New York Times tarafından yılın caz albümü olarak nitelendirilmişti. Sonrasında ikişer yıl arayla, yani 2022'de ikinci albüm The Seventh Hand ve 2024'te de Blues Blood isimli albümleri yayınlandı. 1997 doğumlu Emmanuel Wilkins'in 2015'te New York'a taşınmasıyla hareketleniyor Emmanuel Wilkins'in kariyeri. Özellikle de trompetçi Ambrose Akinmusiri'nin teşvikiyle ilerliyor. Genel olarak doğaçlamayı merkeze alan bir tavrı var. Doğaçlama kavramıyla, performansla deyim yerindeyse uğraşan bir yönü var. Dolayısıyla aslında Emmanuel Wilkins'i takip etmenin belki de en tırnak içerisinde doğru yöntemi onu sahnede izlemek. Tabii ki bu en azından New York ile arasında önemli bir mesafe bulunan bir coğrafya için kolay değil bizler için. Ama zaman zaman imkan bulabiliyoruz. Nitekim 2023'te İstanbul'a gelmişti Emmanuel Wilkins. Bir daha ne zaman gelir bilemeyiz ama. Şimdi bir başka imkanımız daha var. Ard arda yayınlanan canlı kayıt albümleri. Emmanuel Wilkins'in kuartet olarak ünlü mekan Village Vanguard'da sergilediği performansın kayıtları ard arda 3 albüm olarak yayınlandı yine. Blue Note etiketiyle ilki Mart ayında çıkmıştı. Emmanuel Wilkins Quartet Live at the Village Vanguard Volume 1 albümü. İkincisi Nisan'da çıktı ve şimdi de çok yakın bir zaman önce üçüncüsü yayınlandı. İlk canlı kayıt albümleri olarak artık o Emmanuel Wilkins Quartet'in doğaçlama, topluluk halinde dinleme ve çalmayı ifade eden adeta törensel diyebileceğimiz müziğine daha yakından tanıklık etme imkanına kavuştuk. İşte bu birbirini takip eden 3 albümle birlikte. Dolayısıyla şimdi biraz da bu atmosferi yansıtabilmek için birinci ve ikinci bu canlı kayıt albümlerinden birer örnek kaydı arda arda araya girmeden çalmak istiyorum. Öncelikle Warriors kaydını dinleyeceğiz ki yine Emmanuel Wilkins'in çıkış albümü Omega'da yer alan bestelerden biriydi bu. Elbette stüdyo versiyonu olduğu için daha kısaydı. Burada iki katına çıkmış süre ve hemen ardından da Waiting kaydını dinliyoruz.

Genç kuşağın başarılı isimlerinden Amerikalı saksafoncu Emmanuel Wilkins'i sahnede 2023'te dinleme şansı bulmuştuk İstanbul'da. Şimdi ise birer ay arayla çıkan 3 canlı kayıt albümüyle bu atmosfere yeniden ve yeniden dahil olma şansı bulduk. Özellikle de doğaçlamayı merkeze alan bir müzisyen söz konusu olduğunda canlı kayıt albümleri hiç kuşkusuz çok daha önemli hale geliyor. Bu arada tabii İster istemez hep Emmanuel Wilkins andık ama burada aslında bir kuartetten bahsediyoruz. Dolayısıyla o isimleri de sayalım. Emmanuel Wilkins'in alto saksafonuna, piyanoda Mike Thomas, Basta Ryoma Takenaga ve davulda Kweka Sumbri eşlik ediyor. Şimdi bu isimlerden diyelim, son bir kayıt daha dinleyeceğiz. En taze albümden, üçüncüsünden Ring Shout'u dinleyerek bitiriyoruz. Haftaya yeni programda görüşmek üzere.

Dünyanın cazı. Hazırlayan ve sunan Ceyhan Usanmaz.

0: Reklamlar.
1: 54. İstanbul Müzik Festivali ile klasik müzik şöleni 11 Haziran'da başlıyor. Viyana Senfoni Orkestrası, Kammer Akademi Potsdam ve Ater Baletto gibi dünyaca ünlü topluluklar, yıldız solistler ve çok daha fazlasıyla festival 25 Haziran'a kadar İstanbul'un büyülü mekanlarında. Ayrıntılı bilgi müzik.iksv.org'da. Apaçık Radyo katkılarıyla.
0: Reklamlar bitti.

0: Apaçık Radyo.
1: İklim Kuşağı konuşuyor. Hazırlayan Atlas Sarrafoğlu.
2: Merhaba sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri. İklim Kuşağı Konuşuyor programında bugün daha önce de değindiğimiz ancak yeni verilerinde basına yansıması ile daha da etkili olacağını düşündüğüm bir olaydan bahsetmek istiyorum. Evet, dünyanın dört bir yanında bilim insanları aynı şeye dikkat çekiyor. Önümüzdeki aylarda etkisinin büyümesi beklenen Süper El Niño yalnızca yeni bir hava olayı değil. İklim krizinin ne kadar kırılgan bir gezegen yarattığını gösterecek devasa bir stres testi de olabilir. Sadece birkaç derece sıcaklık artışının ötesine geçerek bütün atmosfer sisteminin dengesinin değişmeye başlamasına tanık olmak üzereyiz belli ki. El Niño normalde de çok güçlü bir doğa olayı. Pasifik Okyanusu'nun ekvator çevresindeki sularının olağanüstü biçimde ısınmasıyla ortaya çıkıyor ve bu ısınma atmosferin dolaşımını değiştiriyor. Rüzgar sistemleri kayıyor. Yağmurun yağdığı yer değişiyor. Kuraklığın vurduğu bölgeler genişliyor. Dünyanın bir tarafı seller altında kalırken başka bir tarafı kavruluyor. Ama bu kez bilim insanlarını korkutan şey yalnızca El Niño'nun kendisi değil. Çünkü bu olay insan faaliyetleriyle zaten aşırı kırılganlaşmış bir dünyada gerçekleşecek. Ve dürüst olmak gerekirse tam da burada insanın aklına aynı soru geliyor. Biz gerçekten ne yaptığımızı düşünüyorduk. Çünkü yıllardır okyanusları durmadan ısıtıyoruz. Atmosfere milyarlarca ton karbon pompalıyoruz. Fosil yakıt kullanımını azaltmak yerine yeni petrol, kömür ve gaz projeleri açıyoruz. Sonra da doğal sistemleri bozulmaya başladığında şaşırıyoruz. Bilim insanları yıllardır aynı şeyi söylüyor aslında. İklim sistemi yalnızca ısınmıyor. Aynı zamanda daha istikrarsız hale geliyor. Ve El Niño gibi olaylarda bu istikrarsızlığın büyümesini tabii ki de hızlandırıyor. Şu anda Pasifik Okyanusu'nda oluşan sıcaklık anomalileri bazı modellerde tarihi seviyelere ulaşıyor. Bazı araştırmacılar yaklaşan olayın 1950'den bu yana görülen en güçlü El Niño olabileceğini söylüyor. Hatta bazı senaryolar bunun son 100 yılın en aşırı olaylarından biri olabileceğini bile öne sürüyor. Çünkü Süper El Niño ifadesi ilk kez burada kullanılmaya başlandı aslında. Peki bu tam olarak ne anlama geliyor? Öncelikle şunu söylemek gerek. Bu bir hava biraz daha sıcak olacak meselesinden çıktı. Çünkü Süper El Niño dünyanın farklı bölgelerinde tamamen zıt felaketleri aynı anda yaratabiliyor. Bazı bölgelerde aşırı yağışlar ve seller yaşanırken başka yerlerde aylar süren kuraklıklar görülebiliyor. Bazı bölgelerde, ülkelerde... habitatlarda tarım çökerken bazı bölgelerde orman yangınları kontrolden çıkabiliyor. Okyanus sıcaklıkları arttığı için de mercan resifleri beyazlıyor, deniz ekosistemleri zarar görüyor, balıkçılık etkileniyor. Ve bu bütün bunların sonunda mesele dönüp dolaşıp insan yaşamına dayanıyor. Çünkü iklim krizinin en sert taraflarından birisi şu. Doğa olayları hiçbir zaman sadece doğa olayı olarak kalmıyor. Kuraklık varsa gıda krizi geliyor. Gıda krizi varsa fiyat artışları geliyor. Fiyat artışları varsa yoksulluk derinleşiyor. Yoksulluk büyüdüğünde göç başlıyor. Göç başladığında siyasi krizler büyüyor. Yani atmosferde başlayan bir değişim en sonunda toplumların bütün yapısını etkiliyor. Tarihe baktığımızda bunun örneklerini görüyoruz. 1877'de yaşanan aşırı güçlü El Niño hala insanlık tarihinin en ölümcül iklim olaylarından biri olarak kabul ediliyor. Hindistan'da büyük kıtlıklar yaşandı. Çin'de milyonlarca insan açlıkla karşı karşıya kaldı. Brezilya'da kuraklık toplumsal çöküşe yol açtı. Afrika'nın bazı bölgelerinde tarım tamamen çöktü. Araştırmacılar yaklaşık 50 milyon insanın hayatını kaybettiğini tahmin ediyor. 50 milyon insan. Bazen rakamlar çok büyüdüğünde gerçeklik hissimizi kaybedebiliyoruz. Ama düşünün. Bu bugün birçok ülkenin nüfusundan fazla insanın yok olması anlamına geliyor aslında. Ve şimdi bilim insanları benzer büyüklükte bir sistemin yeniden gelişmekte olduğunu bizlere söylüyor. Tabii bugün teknoloji açısından geçmişe göre çok daha güçlü durumdayız. Uydu sistemleri var, iklim modelleri var, erken uyarı ağları sistemleri var. Mevsimsel tahminler daha iyi yapılabiliyor. Yani yaklaşan şeyleri aylar öncesinden belki görebiliyoruz. Fakat problem de tam burada başlıyor aslında. Çünkü görmek başka bir şey. Hazırlanmak bambaşka bir şey. Bilim insanları yıllardır iklim krizinin aşırı hava olaylarını güçlendirdiğini söylüyor. Ama dünya ekonomisi hala fosil yakıt merkezli ilerliyor. Hala petrol şirketleri rekor karlarını açıklıyor. Hala kömür yatırımları sürüyor. Yani birçok hükümet iklim krizini geleceğin problemi gibi anlatıyor. Oysa gelecek dediğimiz şey çoktandır burada. Bugün artık dünyanın birçok bölgesi aynı zamanda iklim krizinin etkilerini yaşıyor. Avrupa'da sıcak hava dalgaları nedeniyle binlerce insan hayatını kaybediyor. Kanada'da orman yangınları haftalarca sürüyor. Afrika boynuzu yıllardır kuraklıkla mücadele ediyor. Güney Asya'da aşırı sıcaklıklar yaşamı tehdit ediyor. Akdeniz'de deniz sıcaklıkları rekorlar kırıyor. Ve bütün bunların üzerine şimdi bir de süper El Niño geliyor. Bilim insanlarının özellikle dikkat çekmeye çalıştığı başka bir nokta da şu. Geçmiş El Niño olayları artık bugünü tam anlamıyla açıklayamıyor. Çünkü artık geçmişteki dünyada yaşamıyoruz. Atmosfer daha sıcak, okyanuslar daha sıcak, buzullar daha kırılgan. Yani El Niño'nun etkileri geçmişte gördüğümüzden daha sert ya da tamamen farklı biçimlerde ortaya çıkabilir. Başka bir deyişle ise insanlık daha önce hiç deneyimlemediği bir iklim kombinasyonunun içine giriyor. Ve bu nedenle bazı araştırmacılar yaklaşan dönemi küresel stres testi olarak tanımlıyor. Yalnızca doğa için değil, sağlık sistemleri, gıda sistemleri, enerji altyapıları ve uluslararası dayanışma mekanizmaları için de bir stres testi. Çünkü iklim krizinin en yaratıcı taraflarından biri de herkesi eşit etkilemiyor olması. Tarih boyunca olduğu gibi bugün de en büyük yükü en kırılgan topluluklar taşıyor. Küresel güney ülkeleri, düşük gelirli bölgeler, altyapısı zayıf toplumlar, tarıma bağlı ekonomiler. Yani krizi en az yaratanlar, sonuçlarını en ağır yaşayanlar oluyor. Ve bu noktada mesele artık yalnızca çevre meselesi olmaktan çıkıyor ve bir adalet meselesine dönüşüyor. Çünkü sellerin afete dönüşmesi yalnızca yağmurun fazla yağması ile ilgili değil, dere yataklarına kurulan şehirlerle ilgili, yetersiz altyapı ile ilgili, yıllarca ertelenen önlemlerle ilgili. Kuraklık da sadece yağış eksikliği değil aslında, yanlış su politikası ile alakalı. Kontrolsüz tüketimle ve plansızlıkla büyüyen bir problem. Yani aslında iklim krizinin etkilerini doğa tek başına yaratmıyor. İnsan sistemleri de büyütüyor. Ve en ağır gerçekte bugün yaşadığımız hiçbir şey beklenmedik değil. Bilim insanları yıllardır uyarıyordu. Ada ülkeleri yıllardır alarm veriyordu. İklim aktivistleri yıllardır sokaklarda bunu anlatıyordu. Kuraklık yaşayan çiftçiler bunu biliyordu. Sellerde evlerini kaybeden insanlar zaten bunu yaşıyordu. Ama dünya hala kısa vadeli ekonomik çıkarları uzun vadeli yaşam hakkının önüne koymaya devam etti. Şimdi ise gezegen bize yeniden sizi daha kaç kez uyarmam gerekiyor diye aynı soruyu tekrarlıyor. Belki de Süper El Niño'nun en ürkütücü tarafı aslında bir sürpriz değil, göz göre göre yaklaşan bir kriz olması. Ve şimdi sormamız gereken soru bu El Niño ne kadar güçlü olacak değil. Biz neden hala bu kadar açık uyarılara rağmen aynı sistemi sürdürmekte ısrar ediyoruz olmalı. Ben Atlas Sarrafoğlu. İklim Kuşağı Konuşuyor programında bugün yaklaşan Süper El Niño'nun hayati önemde bir fırsat penceresini kapatmak üzere olabileceğinden bahsettik. Benimle olduğunuz için teşekkür ediyorum bu programda. Umarım anlamadığınız bir şey varsa bile onu sizlere bu programda açıklayabilmiş, anlatabilmişimdir. Eğer sorularınız varsa sosyal medya üzerinden bana ulaşabilirsiniz.
1: İklim Kuşağı Konuşuyor. Hazırlayan Atlas Sarrafoğlu.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine apaçık radyo.
1: Akşam Eki. Açık Gazete ekibinden akşam haberleri.

0: Akşam ekinden herkese merhaba. Ben Özdeş Özbay. Teknik masada bulunan Salih Işıker'le birlikte Açık Gazete ekibinin hazırladığı akşam ekinde karşınızdayız. Bugünkü akşam ekinde ağırlıklı olarak CHP'ye yönelik alınan mutlak butlan kararı ve ardından yaşanan gelişmeler olacak. Ve tabii Bilgi Üniversitesi'nde özellikle öğrenciler bugün eylemdeydi. Ona dair haberlerle karşınızda olacağız. İlk haber, Kemal Kılıçdaroğlu 3 CHP avukatını azletti haberi Diken'de yer alıyordu. Mahkeme kararıyla dün CHP Genel Başkanlığı'na getirilen Kemal Kılıçdaroğlu bugün 3 CHP avukatını azlettiğini açıkladı. CHP Genel Merkezi avukatları Çağlar Çağlayan, Mehmet Can Keysan ve Hazar Kardaş azledildi. CHP'nin başa getirilen yeni yönetimi tarafından, Kemal Kılıçdaroğlu tarafından. Bunun hemen ardından da Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukat hamlesine karşı bir temyiz başvurusunda da bulundu CHP yönetimi. Bu gelişmenin ardından Ankara 3. İcra Dairesi heyeti mutlak butlan kararının tebliği için Kemal Kılıçdaroğlu'nun çalışma ofisine gitti. T24'te yer alıyordu bu haber. İcra memurları butlan davasını açan Lütfü Savaş'ın avukatı Onur Üregen ile Kılıçdaroğlu'nun ofisine giderek kararı Kılıçdaroğlu'na bizzat tebliğ ediyor. Ama CHP Genel Merkezi'ne gitmemesi de bu icra memurlarının dikkat çekti. İlk olarak Adalet ve Kalkınma Partisi'nden, yani AKP'den Antakya'nın bir ilçesi, Hatay'ın bir ilçesi olan Antakya'dan belediye başkanı seçilen Lütfü Savaş, 2014 yerel seçimlerinde AKP'nin bir başka adayı Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı olarak belirlemesine tepki olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ne, CHP'ye katılmıştı, hatırlayacaksınızdır, ve seçilmeyi de başararak Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı olmuştu. Bu 10 yıllık belediye başkanlığının ardından 2024 yerel seçimlerinde, yani Hatay'ı yerle bir eden depremden sonra CHP'nin adayı olarak yeniden yarışmış, ancak CHP birinci parti olmasına rağmen ülke genelinde Lütfü Savaş depremde yıkılan binalardaki rolünün de tartışmaya açılmasıyla birlikte seçimi kaybetmişti. Seçim sonrası parti yönetimine yönelik eleştirileri nedeniyle de kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmiş ve 11 Aralık 2024'te CHP'den ihraç edilmişti. İhraç sonrası kurultayın iptali istemiyle mutlak butlan davası açan Lütfü Savaş muradına erdi ve CHP'ye açtığı bu davada mutlak butlan kararı verilmiş oldu. İşte bu Lütfü Savaş'ın avukatı Onur Üregen, artık yeni bir süreç başladı. Şu an CHP'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'dur açıklaması yaptı bugün. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni basın danışmanı Atakan Sönmez de hemen bir açıklamada bulunarak MYK'da görevlendirme yapılmadı diyor. Partinin merkez yürütme kurulunda, yani görevlendirme yapılmadı. İsim listesi hazırlanması da söz konusu değil. Genel başkan neredeyse genel merkez oradadır diyor. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel merkeze gidip gitmeyeceği tartışması var. Elbette CHP genel merkezine Kılıçdaroğlu gidecektir diyor Atakan Sönmez, yeni basın danışmanı CHP'nin. Görevi az önce tebliğ ile Kemal Kılıçdaroğlu elbette gidecektir genel merkeze. Görevi az önceki tebliğ ile başlamadı. Kılıçdaroğlu'nun dün kararın kesinleşmesiyle başladı. Bir tane CHP var. Şu andan itibaren Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'dur diye bir açıklama yapmış durumda. CHP ise Yargıtay'a başvurdu. CHP 2023 yılında yapılan ve genel başkan değişimiyle sonuçlanan kurultaya ilişkin mutlak butlan kararı sonrası Yargıtay'a yeniden başvurdu diye yer alıyor Karar Gazetesi'nde. Partinin başvuruyu CHP Genel Başkanı Özgür Özel adına gerçekleştirdiği ve başvurunun saat 15.30 sıralarında yapıldığı, Yargıtay tarafından da kabul edildiği bildirilmiş durumda. Yani bir yargı süreci de bir yandan devam ediyor. Bu Yargıtay'a ama bir de dünkü kararın ardından YSK görüşmesi var. Yüksek Seçim Kurulu'nun görüşmesi var. Yüksek Seçim Kurulu Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi tarafından verilen mutlak butlan ve ihtiyadi tedbir kararına karşı yapılan başvuruyu değerlendirmek üzere toplantısına saat 17.30 itibariyle başladı. Şu anda görüşmeler sürüyor. Ben de bugünkü akşam ekine son vermeden önce bir kez daha dönüp bakacağım, bir son dakika gelişmesi var mı diye canlı yayında, eğer böyle bir gelişme olursa onu da sizlere duyurma fırsatı bulmuş olacağız. Parti adına Yüksek Seçim Kurulu temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu tarafından sunulan dilekçede, CHP'nin dilekçesinde Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararının madden ve hukuken uygulanamaz olduğu savunuluyor. YSK'nın CHP'nin itiraz başvurusunu görüşmek üzere toplandığını, evet bunu zaten az evvel duyurmuştum. CHP'nin mutlak butlan tedbir kararına itirazına ise bir önceki itirazına ise ret geldiği T24'te yer alıyordu. Ancak bunun ardından Özgür Özel tekrar başvuru yapmış durumda. Oksijen'de bir özel haber var. CHP'den Kılıçdaroğlu'na rest başlıklı bu. Oksijen'in edindiği bilgilere göre Perşembe akşamı CHP Genel Merkezi'nde yapılan 5 saatlik Merkez Yürütme Kurulu toplantısında 3 karar alınmış. Bunları sıralıyor Oksijen bu özel haberinde. İlki, genel merkez terk edilmeyecek deniyor. CHP Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınıp tutuklandığı süreçte ve devamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane binasını terk etmeyip belediyeye kayyum atanması ihtimaline karşı binada adeta üs kurmuştu diye hatırlatıyor Gazete Oksijen. Genel Başkan Özgür Özel ve yakın kurmaylarının binada geceleyerek geçirdikleri ve hemen her gece bina önünde miting yaptıkları bu süreç Saraçhane direnişi olarak yakın siyasi tarihe geçmişti deniyor. CHP yönetimi mutlak butlan sürecini de genel merkezi 24 saat terk etmeyerek yönetimi planlıyor şeklinde ilk kararı bu şekilde açıklamış Gazete Oksijen. İkinci karar MYK'da parti CHP'nin yani parti MYK'sında aldığı karar, Kılıçdaroğlu'na rest, istediğiniz delege listesiyle seçime gidelim şeklinde olacakmış. MYK'da Özgür Özel yönetiminin Kılıçdaroğlu'na karşı atacağı adımlar şekillendi diye veriyor Gazete Oksijen. Buna göre Özel yönetimi Kılıçdaroğlu'na istediğiniz tarihteki delege yapısıyla seçimli kurultaya gidelim demeye hazırlanıyormuş. Bu teklif tamamına yakınının Kılıçdaroğlu yönetimi sırasında belirlendiği 4-5 Kasım 2023 tarihli genel kuruldaki delege yapısını da içeriyor diyor. Yani aslında tamamen Kılıçdaroğlu tarafından hazırlanan bir listeyle seçime gidilmişti. Buna rağmen Özgür Özel seçimi kazanmıştı. Delegelerin 812'si Özgür Özel'e, 536'sı da Kılıçdaroğlu'na oy vermişti deniyor. Dolayısıyla ne şekilde olursa olsun yeter ki seçim olsun diye bakıyormuş Özgür Özel. Kurultaya gidilmesini önerecekmiş Kemal Kılıçdaroğlu'na. Üçüncü bir kararsa yeni parti veya yedek parti tartışmasına yönelik, MYK'da mutlak butlan kararıyla mücadelede direniş ve hızlı bir şekilde seçimli kurultay seçeneklerinin yeterli olduğu, CHP seçmeninin Özel yönetiminin arkasında durduğu düşünülüyor. Şu anda yeni bir parti veya yedek parti formüllerine ihtiyaç duyulmadığı konusunda görüş birliği sağlanmış parti içerisinde. Bu seçenek yani gündemde değilmiş. Sabah biz de aslında Açık Gazete'de bundan biraz bahsetmiştik. Bu arada bir iddia var. Önemli bir iddia bu. Gazeteci Gürbüz Evren Sözcü TV'deki canlı yayında açıkladı. Bu iddiayı kendisinin içeriden edindiği bilgiye dayandırıyor Gürbüz Evren Sözcü gazetesinden. Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP kurultayında aday olmayacağını söylüyor Gürbüz Evren. Kılıçdaroğlu'nun parti bahçesindeki vatandaşların "Hain Kemal" sloganı atmasından da çok üzüntü duyduğunu söylemiş. Özgür Özel'in Kemal Kılıçdaroğlu'nu bayram dolayısıyla evinde ziyaret etme ihtimalinin de yüksek olduğunu kaydetmiş. Yani bu kurultay 6 ay içerisinde yeni kurultaya gitmesi gerekiyor zaten Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Özgür Özel bu meseleyi konuşmak ve kurultayı yenilemek konusunda görüşmesi planlanıyormuş. Ve kendisinin iddiası, Gürbüz Evren'in iddiası, Kılıçdaroğlu aday olmayacak diyor. Şu şekilde canlı yayında açıklamış bu durumu da: "Kılıçdaroğlu şu andaki görevini uzun süre yapmayacak. Böyle bir niyeti var. Hiçbir makama talip olmayacak, aday olmayacak. Şeffaf, eşit, adil bir kurultay yapılarak orada seçilen kişilere partiyi teslim edecek. Genel merkeze gitmeyecek. Genel merkeze gitmeme kararı dün alınmış bir karar değil, çok önceden alınmış bir karardı. Bunu ben bazı konuşmalar sırasında onun sözlerinin içerisinden çıkardım diye söylüyor Gürbüz Evren bunu. Dün akşam Kemal Bey ile ilk defa çok üzülmüş. Kemal Bey ilk defa çok üzülmüş ve sinirlenmiş. CHP'nin bahçesinde hain Kemal sloganları yükseldiğinde Özgür Bey veya bir yetkili çıksın, arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Hain diye slogan atamazsınız desin istemiş ama öyle olmamış diye bir bilgi de paylaşmış. Bir başka haberde ise CHP lideri Özgür Özel bu akşam herkesi direnmeye davet ediyorum diye yer alıyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel mahkemenin verdiği mutlak butlan kararına ilişkin yaptığı açıklamada yaşanan durumu darbe olarak nitelendiriyor. Mesele milletin meselesidir ifadesini kullanmış. Vatandaşları ve ülkesini seven herkesi saat 20.30'da CHP Genel Merkezi önüne davet ettiğini açıkladı Ankara'da. Tabii ki Genel Merkez, yani İmamoğlu diploması iptal edilip tutuklandığı gün Saraçhane'ye olmuştu. Gerçi önce CHP eylem çağrısı yapmadı. Öğrenciler başlatmıştı eylemleri, İstanbul Üniversitesi öğrencileri. Ardından da akşam saatlerine doğru CHP belediye yönüne çağrı yapmıştı. Şimdi de CHP Genel Merkezi önüne saat 20.30'a çağrı var Ankara'da ve yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde olduğu gibi 24 saatlik bir nöbette başlatılmış durumda. Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelmesini istemiyor CHP yönetimi. CHP Ankara İl Başkanlığı boyun eğmiyoruz diyerek sosyal medya hesabından bu duyuruyu yapıyor 20.30 diye. Bugün partimize, örgütümüzün iradesine ve baba ocağımıza sahip çıkma günüdür. Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik hukuk dışı müdahalelere karşı tüm örgütümüzü, üyelerimizi ve demokrasiye inanan herkesi CHP Genel Merkezi'nde buluşmaya davet ediyoruz. Birlikteyiz, omuz omuzayız, boyun eğmiyoruz şeklinde bir açıklama yapılmış. Halk TV'de yer alan bir diğer haberde ise CHP'den İstanbul'da yürüyüş kararı diye veriliyor. CHP İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul'un 39 ilçesinde ilçe başkanlarının belirleyeceği adreslerde eş zamanlı basın açıklamaları ve yürüyüşler gerçekleştireceklerini duyurdu. Özgür Çelik, gün boyunca İstanbul İl binasında siyasi partileri, sivil toplum kuruluşlarını, meslek örgütlerini ve sendikaları ağırladıklarını belirtiyor. DEM Parti İstanbul İl eş başkanları, parti meclisi üyeleri, milletvekilleri ve bileşen partilerin de kuruma destek ziyaretinde bulunduğunu ifade ediyor Özgür Çelik. Heyete teşekkürlerini iletmiş. Özgür Çelik, hukuki ve siyasi tartışmaların odağındaki sürece de işaret ederek, hep söylediğimiz bir şey var. Mesele Cumhuriyet Halk Partisi meselesi değildir. Mesele demokrasi meselesidir, adalet meselesidir, anayasal düzen meselesidir ifadelerini kullanmış. Çelik'in ardından sözü devralan DEM Parti İstanbul İl Eş Başkanı Arife Çınar, muhalefeti ve ana muhalefeti susturmaya çalışan bir iktidar aklıyla karşı karşıya olduklarını söyleyerek, en son durum olarak da baktığımızda CHP'ye yönelik yapılan bu tutumu, bu yaklaşımı kabul etmiyoruz diyor. DEM Parti olarak Türkiye'de demokrasinin, demokratik bir cumhuriyetin inşasını ve her siyasi partinin kendi iradesiyle ülkeyi yönetmesini savunduklarını vurgulamış. Türkiye karanlık bir tabloyla karşı karşıya. İşte biz bu toplumu dizayn etmeye çalışan ve aynı zamanda iktidar aklının siyasi partileri dizayn etmeye çalışan bu zihniyetine karşı durmak için hep birlikte mücadelemizi yürüteceğiz şeklinde konuşmuş Özgür Çelik'in yanında yaptığı konuşma sırasında. Bu bir yandan mutlak butlan meselesi sürerken bir yandan CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar da durmuş değil. Bugün CHP'li Akçakoca Belediye Başkanı gözaltına alındı. Yine irtikap yolsuzluk operasyonu kapsamında Düzce'deki CHP'li Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak gözaltına alınanlar arasındaydı. Bugün ayrıca bir de Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan mutlak butlan yerine Diyarbakır'da petrol müjdesi var. Bu müjde haberlerini sık sık karşılaşıyoruz bildiğiniz üzere. Özellikle de seçimler yaklaşırken petrol ve doğalgaz müjdeleri veriliyor. Bu sefer de Diyarbakır'da yine COP31 ev sahipliğine rağmen böyle bir müjde verilmiş. Daha önce birçok defa seçimlerden önce bu müjdeler verildi deniyor. Bu sefer de Diyarbakır'da açıklanmış çok sayıda kuyunun, yeni kuyuların 3 yıl içerisinde 24 kuyu daha açılacak Diyarbakır'da denmekte. Buradan Bilgi Üniversitesi'ndeki gelişmelere geçiyoruz hızlıca. TMSF'nin el koyduğu Can Holding'in bünyesinde yer alan ve 2025 Eylül ayından beri kayyum tarafından yönetilen Bilgi Üniversitesi dün aniden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla kapatıldı. Sabahçı gazetede de biraz değinme fırsatı bulduk. YÖK'ten bir açıklama yapıldı. Aslında hiçbir şeyin açıklanmadığı bir açıklama. Merak etmeyin, tedbirleri ivedilikle alacağız eğitim öğretimin zarar görmemesi için deniyor. Ancak kapatılan Bilgi Üniversitesi'nde çalışanların yemek kartları ve özel sağlık sigortaları mesela iptal edilmiş durumda. Can Öztürk T24'te yer veriyor. Bir yandan da öğrencilerin eylemleri var. Çok sayıda üniversitede eylemler vardı. Bilgi Üniversitesi'nde de öğrenciler vardı. Çok sayıda TOMA ve Çevik Kuvvet Polisi Bilgi Üniversitesi kampüsündeydi. Buna rağmen binlerce öğrenci üniversite kampüsünde eylemlere başladılar. Şimdi onların eylemlerinden seslere ve yaptıkları açıklamaya kulak verelim.
1: Akademisyenin ve işçilerin tek bir kişinin bile kimden daha mı değersizdir?

0: Öğrencilerinden antidemokratik kararları, bir gecede atılan imzaları asla tanımaz.
1: Evet, CHP yönetimi genel merkezde nöbette Bilgi Üniversitesi kapatılan Bilgi Üniversitesi öğrencileri kampüste nöbette olduklarını duyurdu. Sadece binlerce öğrenci kampüste bir yürüyüş gerçekleştirip nöbete başladıklarını açıklamışlardı. Ayrıca onlara Galatasaray Üniversitesi, Sabancı, Koç Üniversitesi, ODTÜ ve daha birçok üniversitede de yapılan kampüs eylemleriyle diğer öğrenciler destek vermeye başladı. Hareketli bir hafta sonu ve bayram olmasına rağmen hareketli bir hafta bizi bekliyor gibi duruyor. Akşam ekinden bugünlük bu kadar. Haftaya resmi tatil nedeniyle akşam eki olmayacak. Sizlere savaş karşıtı şarkılardan oluşan, ağırlıklı olarak rock parçalarından oluşan bir seçki bırakıyor olacağız. Cuma günü, yani son günse umuda dair şarkılardan oluşan bir liste olacak akşam eki süresince. Ancak olağanüstü gelişmeler yaşanacak gibi duruyor. Açık Gazete'de akşam eki de tatilde olacaktı. Fakat bu gelişmeler hızlı bir şekilde, önemli gelişmeler yaşanırsa Açık Gazete'yi de sabah alışık olduğunuz saatte 08'de değil 09'la 10 arasında yapıyor olacağız Ömer Madra ile birlikte. Ve yine ihtiyaç olursa akşam ekinde de acil son dakika haberlerini vermek üzere bağlanabiliriz. Aksi takdirde savaş karşıtı şarkılarla bir müzik listesi paylaşmış olacağız sizlerle. Bir sonraki akşam ekinde görüşmek üzere.

0: they ever come true. Appetite for it. Oh yeah. Kainatın tüm titreşimlerine
1: Apaçık Radyo. Mint.
2: Gıcır cızır plaklar.
3: Hazırlayan ve sunanlar Efkan Kula ve Mert Emcan.
4: Cuma geceleri 22'de Apaçık Radyo'da.
5: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
6: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Zeynep Nuhoğlu Özkan, Barış Aygün ve Ada Aygün'e teşekkür ederiz.

0: Herkese iyi akşamlar. Apaçık Radyo burası ve Açık Dergi programı başladı. İlk sen Mavi Tuna, ben Teknik Masa'da Feyyaz Kabil'le birlikte haftanın son dergisi başladı. Hepiniz hoş geldiniz. Hayata Dönüştü dinlediğimiz parça Bahadır Dilmaz'ın solo albümlerinden kayıtlar dinliyoruz bu hafta. Daha önce de yer verdiğimiz parçalardı bunlar tabii ama bu sefer Bahadır'ın kaybının ardından onun olmadığı bir dünyada hep birlikte dinliyoruz ve öyle duyuyoruz. Sevgili Bahadır Dilbaz programcı dostumuz, yakın dostumuz bu hafta aramızdan ayrıldı. Açık Dergi'de onun müziklerine ayırdık playlisti. Olduğu gibi onun ürettiği parçalarla dolduruyoruz. Haftanın son yayında böyle olacak. Önümüzdeki bir saat boyunca ben kentten notlar aktarırken, sizlere kültür sanat çevresinde olup bitenleri konuşuyorken Bahadır'ın besteleri yayında siz sevgili Açık Dergi dinleyicilerine eşlik edecek. Bu sırada kültür ve sanat çevresinde bayramdan bir önceki hafta sonu diyelim ya da bayram tatilinin ilk hafta sonu dolup bitenlere bakacağız hep birlikte. Oldukça karışık duygusal hallerden geçerken kültür ve sanat çevresinde hayli ilginç etkinlikler olmayı sürdürüyor yine de. Bunları Açık Dergi'de takip etmesek olmaz. 7.30'a kadar böyle geçireceğiz zamanımızı. Ceyhan Usanmaz da bu sürede yanımıza gelecek, yayına katılacak. Yayıncılık dünyasından son haberleri alacağız ondan. Önümüzdeki hafta ufak bir ara veriyor bu arada. Açık Dergi kent hakimi olmayacak. Dolayısıyla Ceyhan'a ben mikrofonu uzatana kadar kentte biraz daha ileriye de bakmaya çalışacağız. Uzun bir bülten bekliyor yani siz sevgili Açık Dergi dinleyicilerini. Bu arada 7.30'da da Bağımsızlar var. Cuma akşamları yayınlanan kuşağımız. Ezgi Bakçay ve sevgili Ulaş yayına katılıyor. Bağımsızlar ekibinin apaçilerim. Kısa bir aranın ardından mikrofonun başına dönecekler. Bağımsızlarla konuştuğumuz bu kuşak içerisinde Ulaş Bayraktar ve Ezgi Bakçay bir müddettir kültür üzerine programlar yapıyor. Kültür mefhumu üzerine programlar yapıyor. Doom bir ara vermişlerdi. Şimdi geri döndükleri yayında önemli bir çalıştaydan bahsedecekler. 7-8 Mayıs tarihlerinde İzmir'de düzenlenmiş olan bir çalıştay bu. İzmir Kültür Politikaları Çalıştayı. Kültürün sadece bir etkinlik değil, yaşam hakkı ve hukuk olarak nasıl yeniden inşa edebileceğinin tartışıldığı Akdeniz Akademisi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğine düzenlenen buluşmadan notlar aktaracağız. Çok kıymetli bu akşamın yayını. Atina'dan Hırvatistan'a, aktivistlerden yerel yöneticilere kadar geniş bir yelpazede gerçekleşmiş bu buluşma. Kültür yönetiminin neden Apaçık Radyo gibi yerel, yatay ve yavaş olması ve kültürün bir haktan öte bir hukuk olarak görülmesi gerektiğini, bunun için nasıl bir arayüze ihtiyaç duyduğumuzu ve çoklu krizler çağında kültürün ne işe yarayabileceğini, ez cümle kültürün ince işlerini merak ediyorsanız pek çok şey bulabileceğiniz bir yayın olarak tasarlamış Bağımsızlar ekibi. Kent takibinin hemen ardından bu notlarla Ulaş ve Ezgi bekliyor bizlerim. Dolayısıyla başlayalım hadi yayınımıza. Bizim de etkinlikler bağlamında söyleyeceğimiz pek çok şey var çünkü. Duruyor tabii ki her bayram tatilinde olduğu gibi kültür ve sanat çevresi olabildiğince turizme tabii ki teslim olmaya çalışıyor bütün ülke ya da edilmeye diyelim. Ama hafta sonu yine de katılınabilecek etkinlikler var İstanbul'da kalanlar için. Bunlara bir bakacağım hızlıca. Hadi başlayalım. Çok heyecan verici filmler var bir kere. Sinematek'te World Cinema programı kapsamında bir buluşma var, bir film gösterimi. Bu sene biliyorsunuz son dönemde Louis Malle filmleriyle birlikte World Cinema'nın yapıtlarını izleyiciyle buluşturuyor Sinematek grubu. Dünya sinemasının gölgede kalmış eserlerinin bir araya geldiği büyük bir proje. Bunun İstanbul yansımasına Sinematek'te bu akşam bir Suriye filmiyle olmakta. Osama Muhammed'in Gündüz Vakti Yıldızlar filmi saat 8'de gösteriliyor bu akşam. Şam yakınlarında geçen güçlü ve şiirsel bir film. 1988 Cannes Film Festivali'nde takdirle karşılanmıştı. Ama kendi ülkesinde gösterilememişti Osama Muhammed'in filmi. Bu akşam işte Sinematek'te böyle bir buluşma söz konusu. World Cinema etkinliklerinin yanı sıra dediğim gibi Louis Malle Retrospektifi ana programı oluşturuyor zaten Sinematek'te. Cumartesi ve pazar gününde Fransız yönetmenin filmleri gösterilecek. Asansör pour l'échafaud'u analım hemen. Kıymetli bir yapıt Miles Davis'in de müziklerine imza attım. Le Feu Follet, içimdeki ateş ve Len Phantom, Hayalet Hindistan, cumartesi günü gösterecek Louis Malle filmleri. Eğer buralardaysanız sinemateke uğrayabilirsiniz. Pera Müzesi'nde de program sürüyor. Buradan hemen oraya sıçrayalım. Gündelik tuhaf başlığını taşıyan bir film seçkisi sunuyor Pera Film ekibi. Anlatıyı kıran yapıtların bir arada olduğu özel bir seçki. Arjantinli bir ekip tarafından oluşturulmuş aslında bu. El Pamperocine tarafından. Müzeler günü etkinlikleri kapsamında Pera Müzesi böyle bir program koydu. Film programıyla katıldı bu etkinliklere. Bu kapsamda da Clementina filmi bu akşam gösteriliyor Pera Müzesi'nde. Costanza Feldman ve Agustin Mendili Harzu'nun birlikte yönettiği tek mekanda geçen gündelik hayatın absürtlüklerine bakan bir yapıt Clementina. Bu akşam saat 8'de Pera Müzesi'nde gösteriliyor. Evet, müze bileti olanlar bu etkinliğe katılabilir. Hafta sonunda bir George Baselis gösterimi var. Sahne Mino Opera'da gerçekleşmekte. Dream Art aslında başlattı bu etkinlikleri. Alman küratör ve ödüllü sinemacı Heinz Peter Schwerfel'in seçtiği sanatçı filmlerinden özel bir program duyurmuşlardı. George Baselis'in yapıtları da bunun içinde yer alıyordu ve Baselis'i çok yakın zamanda kaybedince tabii ki bu iyice manalı bir gösterime de dönüştü. İkinci etkinlik bu. Baselis üzerine belgeseller gösterilecek. 87 tarihli Schwerfel'in ilk Baselis belgeseli ve ona bir biçimde takviye olarak sonradan üretilen ek olan addendum olan 2017 ve 2025 tarihli Baselis yapıtları da Mino Opera'da cumartesi günü gösteriliyor. Dream Art'ın organizasyonuyla oluyor. Bu arada sinema çevresine bakıyorken I Swear filminin de vizyonda olduğunu bir hatırlatmak isterim. John Davidson'ın gerçek yaşam öyküsünden uyarlanan bir yapıt. 14 yaşında Tourette sendromu teşhisi almasıyla hayatı tamamen değişen John'un hayatı. Ne anlatan bu film? BAFTA ödül töreninde yaşanan bir kimi anlar sonrası dikkatleri iyice üzerine çekmişti tüm dünyadan. Roberto Aramayo'nun yanı sıra çok kıymetli oyuncular da yer almakta. Tourette hakkında ilginç bir filmin halen vizyonda olduğunu da hatırlatmak isterim. Sinema severlere bugün sinefille zaten kapsamlı bir şekilde konuşuldu sinema gündemi, ama Açık Dergi'de de madem önümüzdeki hafta takvimimiz yok, şimdiden bunu bir iletmiş olmak istedim size. Ne yapalım, buradan güncel sanat notlarımıza geçelim. Turlar var hafta sonu Arter'de, cumartesi günü saat 2'de Teneffüs isimli bir program görmekteyiz. Arter'in güncel sergilerinden iki yapıtı 15-18 yaş aralığındaki gençlerle birlikte sergi mekanında yorumlayacak Arter öğrenme ekibi. Ücretsiz gerçekleşiyor bu buluşma. öğrenme@arter.org.tr adresinde detaylı programın detayları bulunabilir. Oraya bir rezervasyon da yaptırmayı ihmal etmeyin. Katılmak isterseniz. Evet, 15-18 yaş dinleyicilerimize yarın Arter'in bir seçenek olacağını söyleyelim. Meşer'de de bir küratörlü tur var ama hemen ona bunu da ekleyelim. Geçtiğimiz günlerde açılan bir gezi sergisi vardı burada. Sad Berkan'ın Müzesi ve Ömer Koç koleksiyonlarından seçilen seyahat sanatı sergisi. 15. yüzyıldan 20. yüzyıla uzanan bir kurguyla koleksiyonları izleyiciye açmıştı. Şimdi Uluslararası Müzeler Haftası etkinlikleri kapsamında 23 Mayıs Cumartesi günü serginin küratörü Merve Uca eşliğinde bir tur olacağını görüyoruz. Sınırlı bir kontenjanı var. Ücretsiz olsa da kayıt@meşer.org adresine ulaşabilirsiniz buradan da. Evet, Arter'de 2'de, Meşer'de 3'de, yani anlayacağınız Beyoğlu civarında turlar yer alıyor. Bu hafta Beyoğlu'nda Metrohan'da da, Metrohan'ın her ne kadar devredildiği konuşuluyor olsa da bir yandan, bir Süleymaniye ve Zeyrek sergisi açıldı. Dünya mirası alanlarında yaşama bakan bu sergi Bir Yaka İki Hikaye ismini taşımakta. Çarşamba günü kapılarını açtı ve bayram boyunca da gezilebilecek bu alan. Evet, Süleymaniye ve Zeyrek mahallelerinin Dünya Mirası listesinden bu çok kıymetli alanların konut dokusuna bakan 50 yıllık bir belgelemenin sonucu olarak izleyiciyle buluşuyor sergi ve hayli kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Fransız Kültür Merkezi'nde de bir çizgi roman sergisi açılmıştı. Mayıs ayına özel, Mayıs ayına çizgi roman etkinliklerini adamış vaziyette FKM. İstanbul alanında da muhteşem Fabgaro programı kapsamında Fabgaro sergisi açılmış vaziyette Zay Zay Zay'den Carne du Peru'ya başlığını taşıyor. Yazar, senarist ve çizer Fransız sanatçı Fabgaro'nun yapıtının ünlü çizgilerini izleyiciyle buluşturan bir seçme sergi bu. Eserlerinden seçilen albümler, çizim panoları ve illüstrasyonlar yer almakta. Fabgaro ilgileri, Fransız karikatürü ilgileri de Beyoğlu'nda bu hafta boyunca bu sergiyi bulabilecekler. Bundan hatırlatmalardım. Çarşamba günü de duyurmuştuk sizlere açılışlarını. Önümüzdeki günleri alternatifler olarak görülebilir. Edirne Bienali başladı bir yandan. Bu yıl ilk defa düzenleniyor etkinlik. Didem Çapan koordinatörlüğünde çoklu küratör sistemiyle organize edilmiş bir etkinlik olduğunu söylemiştik. Evet, Edirne'nin tarihsel mirasına vurgu yapan, kültürel mirasına vurgu yapan bir rota üzerinde çağdaş sanat eserleri izlenebiliyor. Sanatı disiplinler, kuşaklar ve bilgi alanları arasında bağ kuran ortak bir düşünme alanı ve üretim alanı olarak konumlayan Edirne Bienali'nde. Dün başladı kampüsel buluşmalar. Herkese açıldı sergi yani. 28 Haziran'a kadar da zaman vardı. Sadece bir ay var yani. Bugünleri belki böyle Edirne'yle de değerlendirebilirsiniz. Mardin Bienali'nden zaten bahsettik. Bu hafta içerisinde Çelenk Bafra küratörlüğünde yer gök temasıyla gerçekleşen 7. Mardin Bienali de geçen hafta sonu kapılarını açmıştı. Yukarı Mardin'le kısıtlı kalmayıp Deyruz Zafaran ve Dara Antik Kenti gibi alanlara da uzanan çok kıymetli bir sergileme ve organizasyon olduğundan da dem vurmuş. Kısaca eserlerden de çarşamba akşamı açık dergide bahsetmiştik. Evet, şu anda aynı anda bizim konuştuğumuz, bahsetmek istediğimiz iki bienal iki ucunda ülkenin yer alıyor. Biri Edirne'de, biri de Mardin'de, burada olup bitenleri de izleyip bayram sonrası sizlere aktarmaya çalışacağız. Bu arada unutmadan Arter'de yarın bir Murat Anmungan konuşması var. Moderatörlüğünde sevgili dostumuz, yayıncım ve Apaçık Radyo programcısı Didem Bayındır üstleniyor bu söyleşinin. Murat Anmungan'la coğrafyayı dünyaya paylaştırmak başlık bu. Edebiyatın sanatla kurduğu ilişki üzerine bir sohbet tasarlamış sevgili Didem Murat Bey'le. Kütüphane Söyleşileri serisi kapsamında. Arter'de yer alıyor bu da akşam saat 5'te Sevgi Gönül Auditorium'unda Didem Bayındır ve Murat Anmungan'ı da yan yana bulabilirsiniz.
1: Açık Dergi.
0: Evet, Apaçık Radyo'da Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Kent takvimini iletiyoruz sizlere. Önümüzdeki günlerde kültür ve sanat çevresinden öneriler bunlar. Cirque du Soleil İstanbul'da, bir kere daha böyle söyleyelim, dün ilk gösteri gerçekleşti. Kapalı gişe Ülker Arena'da ve 24 Mayıs'a kadar, yani bu içinde bulunduğumuz hafta sonu boyunca toplam 8 temsille izleyici karşısında olacak. Dünyanın en ünlü sirk topluluğu diyebiliriz Cirque du Soleil'in. OVO isimli gösterisiyle İstanbul'a geldiler. Evet, eko böceklerin renkli ekosistemi, doğayla, doğanın gizli dünyası gibi temaları var. Portekizce'de yumurta ismini gelen OVO kelimesini kullandıkları bu gösterilerinde ekibin. Evet, kapalı işe başladım. Temsillere sınırlı sayıda da bilet kaldığını öğrenmiş bulunuyoruz. Bugün 4.30'da bir temsil vardı, akşam 8.30'da yer alacak. 23 Mayıs'a 3 temsil ard arda konmuş. Vallahi evet, kolay gelsin bütün Cirque du Soleil ekibine. Toplam 102 kişi olduklarını da söyleyelim. 25 farklı ülkeden gelen 53 sanatçı sahne alıyor olsa da bunun iki katı gibi bir ekip söz konusu. Yüksek tempolu bir akrobasi performansı sunmuşlar. Dünya turnesinin parçası olarak İstanbul'dalar. Dediğim gibi Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda. Bu arada ekip de 10 yıl sonra izleyicisiyle buluşmuş oluyor OVO isimli gösterileriyle. Hafta sonu Zorlu'da çocuk oyunları var. Vay dedi Baykuş ve Ezop masalları stüdyo sahnede 23 ve 24 Mayıs tarihlerinde sırasıyla sahne bulacak. Vay dedi Baykuş yarın saat 12 ile 2.30 seanslarında gösteriliyor. Little Angel Theater'ın sevilen eseri Wow Said the Owl adapte edilmişti çocuk sahnesine Zorlu Çocuk Tiyatrosu tarafından. Evet, Özge Özder'in anlatımı ve oyunculuğuyla sezon boyunca sahnelenen oyunun Mayıs'ın son temsiliyle yarın çocuklarla buluşacağını görüyoruz. Pazar günü de Ezop masalları var. Mike Kenney'nin metni. Bu bir Ezop uyarlaması daha doğrusu. Mehmet Ergen Türkçe'ye kazandırmış. Lerzan Pamir'in rejisiyle 4-8 yaş arası çocuklar için sahneleniyor Ezop masalları da pazar öğlen 2 ile öğlen sonra pazar öğlen 12 ve 2 seanslarında görülebilecek, çocuklar tarafından izlenebilecek 4-8 yaşa hitap eder bir gösterim bu da. Paris Buart'ta Esas Mesas gösterileri var. İstanbul Fringe Festivali kapsamında ilk defa 2025 yılında deneyimleme imkanını bulmuştu bunu İstanbullu tiyatro severler. Multidisipliner bir performans olarak anlatılmıştı o zaman. Anlatmıştık sizlere, yaklaşık 7,5 saat sürüyor. Evet, emek, teknoloji korkusu ve devrimin yükünü paylaşmak hakkında tasarlanmış bir performans bu. Bir performans olarak oyun İçine alan müzik ve son derece özgün bir eser olarak da anlatılıyor. Evet, hayvan çiftliğiyle Pokemon'la Final Fantasy'nin buluşması diye tarif edildiği oluyor Esas Mesas gösterisinin. Evet, genç izleyiciler için de uygun olmadığını söyleyelim. 14 yaş üzeri konmuş. Paris Buart'ta bu hafta sonunda yeniden deneyimlemek mümkün olacak bu oyun formatındaki performansı. Esas Mesas cumartesi öğlen 1'de. Pazar günü ise yine aynı saatte Paris Buart'ta deneyimlenebilecek, eğer festival zamanında kaçırdıysanız bunu. Önümüzdeki hafta tiyatro sahnesi çok durgun bu arada. Tiyatrolar.com.tr'den de hızlıca bir tarama yapılabilir ama biz Tiyatro Hemhal ekibinin tiyatro severler için İstanbul'da kaldığını görüyoruz. Bir onların anonsunu yapalım. 3 temsil birden koymuşlar çünkü. Son gösterileri en sevdiğinden başla 25, 26, 28 Mayıs tarihlerinde Moda sahnesinde yer alacak. Hakan Emre Ünal yönettiği oyunu ortak yazmıştı ekip Devised yöntemiyle. Eğer bayramda buralardaysanız Moda sahnesinde bir son dönem oyun izleme imkanı da bulabilirsiniz. Evet, Açık Radyo'da Açık Dergi programında şimdi bir müzik arası verelim. Ardından Kent Akvimi'nden müzik notlarımız var sizlere aktaracağımız. Dolayısıyla radyonuz açık kalsın. Bahadır Dilbaz'ın solo çalışmalarından bir parçayla devam ediyoruz şimdi. 2024 tarihli Quo Vadis.

0: hayatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Reklamlar.
2: Wings'le ayrıcalıkların zirvesindesin. Wings'liler biriken mil puanlarıyla yalnızca uçak bileti almakla kalmıyor, dönem içi harcamalarını da Akbank Mobil veya cüzdandan silebiliyor. Sen de Wings'e başvur, ayrıcalıkların zirvesini yaşa. Detaylar wingscard.com.tr'de.
3: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. Ben QNB.

0: Hazırlayan Varol Ünel.
1: Pazar sabahları 9'da Apaçık Radyo'da.
2: İmkansız olduğunu bilmiyorlardı, onun için başardılar der. Bana Açık Radyo projesi biraz öyle geliyor. Yani hiçbirimiz imkansız olduğunu bilmiyorduk. Sadece açık olmasıyla, demokrat olmasıyla, bir duruşu temsil etmesiyle değil, şu içinde yaşadığımız planetin, işte yeryüzünün çeşitli kültürlerini, çeşitli azınlıkları, çoğunlukları, ilişkileri, onları da yansıtmakla, doğrusu zaman zaman kültürel anlamda bir kısmen çölde yaşadığımızı unutturabilen bir sedaya, bir içeriğe sahip. O bakımdan buna galiba, bu beslenmeye hep ihtiyacımız var ve hep ihtiyacımız olacak. Yani bizden sonraki nesillerin de belki daha çok açık radyolar da yaratarak, çünkü yani o tek vaha olmanın da getirdiği bazı sıkıntılar var. 20 yıl içinde birkaç tane daha açık radyo olmalıydı diye düşünüyorum ve hepsi desteklenmeliydi diye düşünüyorum.
3: Şimdi ve burada Apaçık Radyo.

Özgür Kuşlu bu dinlediğimiz parça Apaçık Radyo'da Açık Dergi programında Bahadır Dilbaz'ın 2024 yılında yayınlamaya başladığı kendi ismiyle yayınladı hatta. Parçalarından seçkiler yaptık, seçki yaptık. Geçtiğimiz çarşamba günden bu yana yakın zamanda ve zamansız bir şekilde aramızdan ayrılan Bahadır Dilbaz'ı playlistlerimizde anıyoruz. Evet, kılavuz programı. Yalla birlikte önümüzdeki günlerde de zaten arşiv programlarıyla tabii ki onun müziğini işitmeye devam edeceğiz ama bu hafta böyle bir odak yaptık. Açık dergide haftayı kaparken de bu kuralı çiğnemeyeceğiz. Bahadır duymak her zaman çok güzel zaten. Şimdi kısa kısa notlar kaldı önümde. Müzik sahnesine bir bakmak istiyorum. Kent takvimini kapıyoruz. Bayram tatiline geçiyor İstanbul ve duruyor denebilir sahneler. Hatta duruyor diyeyim ben rahatlıkla. Ama hafta sonu terasta caz etkinlikleri, Şerefiye konserleri. Bu akşam Zorlu PSM'de Soft Analog ve Küçük Çiftlik'te Son Feci Bisiklet Performansı, Salonda Gitkin, Beşiktaş'ta Jacuzzi ve Cheap Jeans konserlerine de değinmezsek olmaz. Hafta sonu yine de hareketli şehrimiz. Terasta caz konserleri Mayıs ayında düzenlendi. İstanbul Kitapçısı'nın Karaköy ve Kadıköy'deki binalarında teras katları müziğe açıldı. Son konser bu akşam. İmer Demirer'in konseri olacak. Kadıköy'deki İstanbul Kitapçısı'nda akşam saat 8 sularında sahne alacak usta, trompetçi, triosuyla birlikte buradan terasta dinleyicileriyle buluşuyor. Ücretsiz bir konser bu. Zaten hep öyle oldu. Terasta caz konserleri İBB tarafından organize ediliyor. İmer Hoca da kapanışı yapacak. Doğaçlamaya alan açan ve güçlü anlatımıyla özel bir gece olacak denmekte İmer Demirer'in konser duyurusunda. Şerefiye Sarnıcı'nda da Derinden Gelen Sesler konser serisi geçtiğimiz haftalarda başlamıştı. Bir hafta sonu boyunca orada olup biteni aktarmıştık sizlere, yanılmıyorsam iki hafta oldu. 22-23-24 Mayıs hafta sonu içinde bir program duyurdu İBB. Şerefiye Sarnıcı'nda Türk Müziği Dörtlüsü'yle İstanbul Klasikleri konserinin bu akşam olacağını görüyorum. Yarın Trio Rosa, pazar günü ise Noir Trio'yu sahnede görmek mümkün. Ziyaretçide yalnızca bir konser değil, mimari, tarih ve müziğin iç içe geçtiği bir atmosfer olarak tasarlanıyor. Şerefiye Sarnıcı'nın aslında içinde bulunmanın verdiği o duygusal deneyime müziğin katıldığı ilginç buluşmalar bunlar. Türk Müziği Dörtlüsü, CR Türk Müziği Şefi Refik Hakan Talu yönetiminde bir dörtlü, tambur, kanun, violonsel ve ritim sazlardan oluşan bir kadrosu var. 16. yüzyıldan günümüze uzanan epey geniş bir tarihsel çerçevede yani bir repertuarı kat ediyorlar. Ali Ufki Bey ile başlıyor bu repertuar. Dimitri Cantemir uğruyor. Tabii ki Tatyos Efendi'ye varıyor. Kemal Niyazi Seyhun ve Refik Fersan'ın da ismini analım. Türk Müziği Dörtlüsü ekibi bu akşam saat 8.30'da işte bu klasik eserleri seslendirecekler. Yarın sahne alacak trio Rosa ise keman, viyolo ve çelodan oluşan bir ekip. Gökçe Coşkun, Cemre Su Birgül ve Doğa Taylan müzisyenlerimiz klasik müzik geleneğini çağdaş bir sahne yaklaşımıyla buluşturan ekip Şerefiye Sarnıcı'nda yine akşam 8.30'a organize edilen konserde izleyicilerle buluşacaklar. Pazar günü konseri ise 3'te öğleden sonra Noir Trio sahnede olacak burada. Keman, viyolo ve çellodan oluşan bir ekip Nice Özbay, Cemre Su Birgül ve Ilgın Secerli klasik müzik literatüründen örnekler seslendireceklermiş. Derinden Gelen Sesler programı kapsamında müze ziyaretçilerine ücretsiz düzenleniyor bu etkinlikler, onu da belirtmiş olayım. Şimdi popüler alana bir bakalım. Bugün Son Feci Bisiklet ve de Soft Analog konserleri var. Yerli müzik sahnesinden iki popüler grup. Soft Analog bir synthpop disco ikilisi. Çok da popülerler. 2024 yılında ilk albümlerini yayınladılar ama albümü yayınlayana kadar da zaten bir kitleleri oluşmuştu. Canlı müzik, canlı performanslarıyla çok da konuşulan ekip şimdi Zorlu dolduracaktır bu akşam. Stüdyo sahnesi iyi bir eşleşme Soft Analog konseri için. Bugün Soft Analog severlerle dolacak. Son Feci Bisiklet'te Küçük Çiftlik Park'ta sahne alıyor. Ankara çıkışlı Indirak
ekibim bu akşam saat 9 sularında onların da burada yer alacağını görmekteyiz. Yerli müzik sahnesinden bir diğer haber de Beşiktaş'tan geliyor. İF'te yarın akşam iki grup var. Şu sıralar yeni albüm hazırlığında olan Jacuzzi ve ilk albümü Felaket için günleri sayan İstanbul'u yeni rock'n'roll dörtlüsü Cheap Jeans. Evet, albümün adında kaç tane? 6 tane Y bulunmakta. Felaket albümü, o yüzden de söyledim bu arada, belirteyim. Evet, şöyle bir davet mektubu hazırlamış ekip. 2049 Eurovision temsilcimiz Jacuzzi ve son günlerin kırık kalpli serseri takımı Cheap Jeans sizi geçmişi temize çekmeye, her şeye yeniden başlamaya davet ediyor. Bu Beşiktaş konseriydi. İF'te yarın akşam bir rock'n'roll buluşması var. Salonika SV'de ise funk, psychedelia ve groove bu bir araya getiren Gitkin performansını, konserini görmekteyiz. Evet, Brian Jay tarafından hayata geçirilen bir proje bu. Orta Doğu, Latin ve Surf müziğinin buluştuğu Where the South Winds Wail isimli konserden bir gün önce yayınlanmış olacak bu arada. Yani taptaze parçalarıyla sahne alacak Gitkin ekibim. Böyle bir hareketlilik var anlayacağınız. Cumartesi günü epey yoğun. Pazara ekstra bir şey bulamadığımı itiraf etmeliyim. Evet, her şeye rağmen canlılığını sürdürmeye başaran kültür ve sanat çevremizden bayramın ilk haftası ya da bayramdan önceki son hafta sonu ne şartlarda çalıştığınıza bağlı bu şekilde gerçekleşecek işte, ortalıkta olup bitecekler. Şimdi kültür ve sanat çevresinden notları hadi kapayalım. Bahadır'dan bir parça daha dinleyelim. Ardından Ceyhan Usanmaz yayına katılacak. Yayıncılık dünyasında olup biteni de ondan duyarak bugünün bültenini sonlandıracağız ve mikrofonu Bağımsızlar ekibine bırakacağız zaten. Sevgili Ulaş ve Ezgi, İzmir Kültür Politikaları Çalıştayı'ndan notlar aktaracak bizlere. Evet, şimdi Bahadır Dilbaz'dan dinleyeceğimiz parçaysa Borç.

0: Bu köşe kitap köşesi.
1: Hazırlayan ve sunan Ceyhan Usanmaz.
2: Merhabalar, kitap köşesine ödül haberleriyle başlayalım. Duygu Asena anısına düzenlenen roman ödülünde finale kalanlar açıklandı. Bildiğiniz gibi 2007'den bu yana Doğan Kitap tarafından veriliyor Duygu Asena roman ödülü. 2 Haziran'da açıklanacak aslında ama öncesinde finale kalan ya da kısa liste de diyebiliriz. Finale kalan kitaplar açıklandı. Onlar da şu: Merve Küçüksarp'ın Aşk Acıtır, Zeynep Göğüş'ün Gizemli Kalmalı Hayatın, Zeynep Paftalı'nın Nergis Zamanı, Ceren Ceran'ın Tercih, Ezgi Tanergiç'in Tuzlu Yüz, İnci Aral'ın Verda'nın Ölümü ve Nazlı Doğan Özsüz'ün Yüreğin Kabarmış isimli romanları Duygu Asena roman ödülünde finale kalan eserler oldular. Dediğimiz gibi 2 Haziran'da da açıklanacak kazanan. Biz de buradan tabii ki takip ediyoruz. Açıklanan ödüller de var. Oğuz Tanzel, Türk Edebiyatı Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin şiir ödülü açıklandı yakın bir zaman önce. Nilay Özer'in Yüzü Kelebeklerle Örtülü adlı eserine verildiği açıklandı. Everest Yayınları'ndan çıkmıştı Nilay Özer'in bu kitabı. Jüri bu kararı Özer'in insanın parçalı ve dağınık varoluşunu özgün bir imge dünyasıyla yeniden kurmadaki başarısı, şiiri mesafeli bir metin üretiminden çıkarıp kırılganlıkların ve saklı yaşantıların izini süren bir benlik arkeolojisine dönüştürmesi nedeniyle aldığını söylediler. Nilay Özer, klişe duyarlılıkların ve kolay politik gerilimlerin uzağında durarak modern insanın yabancılaşmasını derinlikli bir varoluş araştırmasına dönüştürür. Sözcüklerin ardındaki derinlik mimarisini arayan poetikası, belleğin karanlık katmanlarından yükselen imgelerle parçalanmış varoluşu yeniden bir araya getirir. Yüzü kelebeklerle örtülü, hafıza ve eksiklik duygusu etrafında kurduğu bu yoğun imge dünyasıyla çağdaş Türk şiirinde özgün ve cüretkar bir duruş sergilemektedir gibi bir açıklama yapılmış. Ama aynı zamanda Oğuz Tansel Şiir Ödülü jürisi Mert Tutucu'nun tarih, siyaset ve sokağın dilini özgün bir şiir üslubuyla ustaca harmanlayarak kimlik, öteki ve mağduriyet sorunlarını işlediği avantgard eseri Apokrif İncileri de övgüye değer bulduğunu açıklamış. Ödül töreni Eylül ayında yapılacak Bilkent Üniversitesi'nde Oğuz Tansel Türk Edebiyatı ve Araştırma Merkezi'nde. Açıklanan bir diğer ödül Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin Türkan Saylan anısına gerçekleştirdiği sanat ödüllerinde sonuç açıklandı. 16.sı düzenleniyordu ve 16. Türkan Saylan Sanat Ödülü'nü Korkunun Kıyılarında kitabıyla Buket Arbatlı kazandı. Sel Yayıncılık'tan çıkmıştı Buket Arbatlı'nın kitabı. 67 eser arasından belirlenen 5 kitaplık kısa listeden seçilmiş bu kitap. Tarihi olaylar üzerine kurguladığı öykülerinde özellikle Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet'e geçiş sırasında yaşanan siyasal, sosyal değişimlerin duygular ve insani değerler üzerinden nesnel bir yaklaşımla anlatmadaki başarısı nedeniyle 16. Türkan Saylan Sanat Ödülü'ne Korkunun Kıyılarında kitabıyla Buket Arbatlı değer görülmüştür şeklinde bir açıklama yapmış jüri. Birsen Ferahlı, Nursel Duruel, Mehmet Zaman Saçlıoğlu, Sezer Ateş Ayvaz ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı Ayşe Yüksel'in yer aldığı jüri. Dergiler açısından da bir iyi bir kötü haberimiz var maalesef. Bir taraftan işte Onur Çalı'nın kurucusu olduğu Parşömen Dergi yayın hayatına son verdiğini açıkladı. Onur Çalı sosyal medyadan duyurdu bu haberi maalesef. Şöyle bir notla: her derginin bir ömrü vardır. Ömrünü tamamlayınca sahneden çekilir. 30 Ekim 2007'de başladığımız yayın hayatımızı sonlandırıyoruz. Geri dönüşsüz ve kesin bir elveda bu. Bugüne dek Parşömen'e emeği geçen herkese bin teşekkür şeklinde bir not iletti Onur Çalı. Parşömen dijital mecrada aslında yayın hayatını sürdüren bir dergiydi. Hani matbu dergilerin aslında bir süre sonra belki dijitale geçerek devam ettikleri haberini alıyoruz. Ama işte gördüğümüz gibi dijital platformdaki bir dergi de belki de işte dediği gibi Onur Çalı'nın her derginin bir ömrü vardır. Ömrünün tamamlayınca sahneden çekilir göstergesi olarak böyle bir karar alındığını görüyoruz. Ama bir taraftan da dediğimiz gibi iyi bir haberimiz de var. O da korku edebiyatı, kültürü ve sanatını sanatında odaklanan Şato Dergi. 13. sayısıyla birlikte artık matbu dergi olduğunu açıkladı. Şimdiye kadar 12 sayısı dijital bir platformda yayınlanmıştı. Dijital olarak yayınlanmıştı ama 13. sayısıyla birlikte matbu hale geçtiğini açıkladılar. Türk mitolojisinde korku figürleri ve memuratlar dosya konusuyla birlikte çıktı. Karanlıktan Korkmayanların dergisi, Şato Dergi. Çok ayrıntıya girmek istemiyorum çünkü büyük ihtimalle Şato Dergi'nin aldığı bu karar nedeniyle genel yayın yönetmeniyle kısa bir söyleşi yapacağız. Onu da buradan önümüzdeki haftalarda yayınlarız büyük ihtimalle ama en azından önden bu haberi de vermiş olalım sevindirici bir haber olarak. Bir başka haber yine sevindirici diyebileceğimiz Orhan Pamuk'un yeni kitabına dair haberler çıkmaya başladı. İlk başta yeni bir roman mı acaba diye de bir heyecan yarattı ama galiba değil. Kelimeler ve resimler olduğunu biliyoruz yeni kitabının. Seçme hatıralar, yazılar ve bir hikaye alt başlığını taşıyor. Yani aslında kurgu yönü de var ama Orhan Pamuk'un kitaplarını tabii belki işte böyle bir kategoriye sokmadan değerlendirmek lazım. Sonuç olarak Orhan Pamuk'un yeni bir kitabı çıkıyor. Bu da haliyle yine Yapı Kredi'den çıkacak. Bu da zaten başlı başına okurları sevindirici bir haber olarak nitelendirebiliriz. Haziran ayında çıkması bekleniyor bildiğim kadarıyla Haziran ortasında. Tabii tam çıkış tarihi açıklanmış değil ama buradan takip ediyoruz. Sonuçta yayınlandığında biz de tekrar Kelimeler ve Resimler kitabından burada bahsederiz Orhan Pamuk'un yeni kitabından. Benden bugünlük bu kadar. Haftaya görüşmek üzere.
0: Bu köşe kitap köşesi.
1: Hazırlayan ve sunan Ceyhan Usanmaz.
3: Ceyhan'a çok teşekkür ediyoruz. Bu köşe kitap köşesinde yayıncılık dünyasından notları aktardı bizlere. Evet, ilk bir saati sonlandırıyoruz. Açık Dergi'de Bahadır Dilbaz'dan dinleyeceğimiz son parçayla yapacağız bunu. Ölümün Döşeğinde şimdi sizlerle buluşacak. Ardından kısa bir aramız var. Bu kısa aranın ardından Bağımsızlar Kuşağı'yla Açık Dergi devam edecek.

0: Önde gelen doğa yazarlarından aktivist Terry Tempest Williams, Açık Radyo'ya hikaye anlatmanın can alıcı önemini anlatıyor. Yazmak benim aktivizmim. Sana bir hikaye anlatırsam, sen de bana kendi hikayeni anlatırsın. Ve böylece birbirimizden cesaret alırız.
1: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo. Yojimbo. İkinci Dünya Savaşı sonrası Japonya'da popüler müzik. Hazırlayan ve sunan Ahmet Uncu. Cumartesi günleri 16'da Apaçık Radyo'da.
2: Ben kardeşimi sevmişim bir kere. Mahzun bir kırgınlıktır benimkisi. Çok görme bana. Beni anlamayan toprak avuçlayıp koklasın. Yağmur kokan toprak beni anlatır. Kırgınlığım yalnızlık korkusudur. Bunu çok görme bana. Yalnızlığı anlamayan gelip burada yaşasın. Silah sesi beni anlatır. Gece barut kokar. Dinle, belki beni o an anlarsın.
3: Hoş bulduk güzel kardeşim. Evet, biz de geldik yalnızlığına ortak olmaya. Biz de geldik yalnız değilsiniz demeye. Biz de geldik elimizi uzatmaya. Batıdaki kardeşlerle doğudaki kardeşlerin bir arada bulunmasına, katkıda bulunmaya. Biz geldik artık kanlar akmasın demeye.

bulunmasına, katkıda bulunmaya. Biz geldik artık kanlar akmasın demeye, kan akıntısı dursun bu göller demeye. Bu kanların sonu yok. Biz hepimiz toprağın altına girsek toprak

0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi devam ediyor.
0: Bağımsızlar.
2: Kültür sanat sahnesinin görünmeyen yüzü.
3: Hazırlayan ve sunanlar: Ekmel Ertan, Günseli Baki, Ezgi Bakçay, Ecin Şimşek, Ulaş Bayraktar.

0: Merhaba, Apaçık Radyo'dasınız. Açık Dergi içerisinde yer alan Bağımsızlar'a hoş geldiniz. Bağımsızlar, Türkiye'de devlet veya özel sermaye sahipliğinde veya güdümünde olmayan kültür sanat alanının çeşitliliğini ve ölçeğini görünür kılmayı, güncel ve dinamik bir bilgi kaynağı oluşturmayı, bağımsızlar arasında dayanışma ve işbirliklerini zemin hazırlamayı hedefleyen web tabanlı bir platform. Apaçık Radyo'da, Açık Dergi içinde, Bağımsızlarda ve Apaçilerdesiniz. Ne kadar zaman oldu ya?
1: Çok oldu ya. Çok oldu ama çok seferi. Bu Apaçi olduğumuz için herhalde bir gün orada bir gün burada bir türlü denk getirip ama bağımsızların kendi gündemi de yoğundu. Çok güzel programlar oldu arada. Biz evet. De bir fırsat bulamadık.
0: Özellikle de çok genç bağımsızlar şimdi. Pırıl pırıl her yerden parlıyorlar. Onları yakalamışken hemen radyoya konuk etmek bizim için önemliydi. O yüzden Apaçileri biraz geciktirdik.
1: Evet ama bugün yine bizi çok heyecanlandıran bir deneyimi konuşmak üzere tekrar mikrofon başındayız. Çünkü 15 gün önce İzmir'deydik. Neden İzmir'deydik?
0: İzmir Kültür Politikaları Çalıştayı'ndaydık 7-8 Mayıs'ta ve İzmir Kültür Konuşuyor başlığı altında biz de kendimizce heybemizde ne varsa onunla birlikte gittik ve sohbete katıldık.
1: Evet, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Akdeniz Akademisi'nin organizasyonunda acayip bir buluşmaydı, çok zengindi. Yani İzmir'den, Türkiye'den hatta dünyadan yani Atina'dan, Hırvatistan'dan kültür yöneticilerinin, kültür aktivistlerinin olduğu ve aslında bu tür şeylerin hemen somut çıktısını beklemiyoruz. Sonuçta kültür kendi içinde uzun vadeli bir perspektifte düşünülmesi gerektiği için bu da o okyanusta önemli bir damlaydı. Çünkü aslında bu stratejik planları daha önce de konuştuk. Yani bu seçimden sonra yapılan stratejik planlar böyle birazcık yasak savma babında oluyor. Şimdi hele hele gündem bu kaydı alırken, gündem daha da alevlenirken kültür konuşmak aslında bana çok önemli geliyor. Çünkü bütün mesele o, bu, şu isim, bu isim, o karar, bu yargılama değil. Bizim sorunumuz, bu programı yapmamızın da sebebi temel olarak bir kültür sorunu. Dolayısıyla bütün her taraf bu kadar alt üst olmuşken ondan sonraki günde bizi neyin bekleyeceğini ummak için, bunu hayal etmek için, bunu planlamak için böyle zamanlarda dahi kültürü konuşmak önemli gibi geliyor. Çünkü normalde yangında ilk atılacak, kurtarılacak değil de ilk yangına atılacak malzeme gibi. Yani hemen kesinti oradan olur, ona şimdi sırası mı denir. Ama aslında eğer bugünlük yaşamıyorsak, hatta yarınlık değil de ertesi günü, daha ertesi kuşakları düşünüyorsak, kültür konuşmak bana çok önemli gibi geliyor.
0: Evet, hani kültür politikaları diyoruz ama hep de hatırlatıyoruz. Politikanın da kendi kültürü var ve hani kültürlenme sürecinin politik alandaki değerini bir kez daha anladığımız bugün oturup bu konuya zaman ayırmak, işte bizim hep söylediğimiz gibi bu ince işleri ayıracak zamanların olmadığı bir yangın yerinde hala ancak bu şekilde bir dönüşümün mümkün olabileceğini inanan insanlarla aynı platformda bir araya gelmek, üstelik de hani çok farklı kaynaklara sahip olan, çok farklı yerlerden gelen, çok farklı sorunlarla uğraşan aktörlerin hem dert olduğu bir yerde buluşmak iyi geldi diyebilirim.
1: Evet, bir de format olarak da yani zengin

0: Bir katılımcı profili vardı. Evet, yöneticiler de vardı. En üst düzeyde belediye başkanları, kültür daire başkanları, genel sekreterler. Dolayısıyla politikaların en icracı makamları da oradaydı. En tabanda bizim gibi bağımsız bir şekilde bu kültüre dair bir şeyler yapmaya çalışan aktivistler de vardı. Ve bir başka özelliği de aslında Çalıştay'a gittiğimizde bizim tartışmamız için önceden epey emek harcanılarak hazırlanmış bir taslak çerçeve de vardı. Hatta masalarda bu çerçevenin başlıkları üzerine kurgulanmıştı. Dolayısıyla biz sadece böyle bir dilek temenni seansı gibi değil, somut Akdeniz Akademisi'nin hazırladığı bir taslak kültür politikaları belgesini tartışma sorularıyla, İşte çözüm önerileriyle, politika parkurlarıyla hazır bir metni tartışma göreviyle gittik aslında oraya. Beklentisi içinde gittik ve sen daha içindeydin. Ben birazcık böyle masa masa dolaşıp biraz daha genel bir bakış edindim. İstersen önce hangi başlıklarda bu çalıştayın kurgulandığını bir konuşalım. Ondan sonra özellikle senin masadan başlayarak sonra da ben de aklımda kalan bütün çerçeveye dair bazı hatıralarımızı, gözlemlerimizi konuşabiliriz.
1: Kültürü hak olarak tanımlamak ve kültüre erişim bir başlıktı.
0: Evet, kültür hakkı ve kültür hakkına erişim en genel
1: En
0: çerçevesi
1: genel
0: itibariyle.
1: çerçeveydi. Kültür yönetimi ve kamusal ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi bir başka başlıktı.
0: Bu senin daha fazla
1: Bu
0: şey alın.
1: benim
0: Bunu daha
1: için
0: ayrıntılı
1: önemli.
0: konuşacağımız bir şey olabilir.
1: Kültürün ekonomisi, kültürün mirası, kültürel miras, ekoloji bir başka başlıktı. Kültür politikaları ve ekoloji konusu herhalde tartışmanın sonuna kadar herkes için ortak kesendi. Dijitalleşme, yeni teknolojiler ve kültür politikaları meselesi, özellikle yapay zeka ile birlikte buluşan yeni hafızalaşma biçimleri üzerine konuşulması ve buradaki avantajlar ve dezavantajlara dair de çok verimli tartışmalar oldu.
0: Evet, yani
1: Hepsi.
0: en genelden kültürü bir hak olarak tanımlamaktan bunu bir yönetim unsuruna dönüştürmeye, ondan sonra da bunun miras alanında, dijital alanda, krizler alanındaki şeylerini en genelden en spesifiğe giden bir çerçeveydi. Ve her masada da bayağı yoğun tartışmalar yapıldı. Yani 2 gün daha kalsak 2 gün daha konuşurduk aslında. Özellikle sizin masa, hatta o kadar kalabalık bir yoğundu ki ikiye ayrıldı galiba o masa. Biraz oradaki gözlemlerinden bahseder misin?
1: Ya öncelikle ister istemez hani pratikten gelen bir ayrım bizi ilk anda biraz düş kırıklığına uğrattı. Çünkü aslında kurumsal yapılarla işte kültür merkezleri, müzeler, ciddi köklü ve güçlü kurumlarla inisiyatifler birbirinden ayrılmış iki masadaydı. Fakat hani bizim refleksimiz her zaman olduğu gibi iki masayı birleştirmek ve bu tartışmayı ortaklaştırmak oldu. Çünkü meram buydu. Sonuçta pratikte de bunu gerçekleştirdik. Sonuçta tartıştığımız ilk şey bir tür ilkeler setinin oluşturulmasıydı. Nedir o? Adil kültürel işbirliği. Kimle kim arasında? Öncelikle tabii yerel yönetimler ve diğer aktörler. Ama aynı zamanda da özel sermayenin desteklediği yapılarla kendi öz sermayesini yaratmaya çalışan bağımsızlar arasındaki ilişkiler. Aslında bu üçlü yapının birbirine her ne kadar asimetriler de olsa nasıl bir uyum sağlayabileceği, en verimli biçimde kaynakları nasıl paylaşılabileceği üzerineydi. Buradan da bir tür yönetişim koordinasyon mimarisi tartışması açılan yani ilkelerimiz elbette hiç kimse ne katılımcılığa, ne kapsayıcılığa, ne demokratikliğe şerh düşmeyecektir ama bunların gerektirdiği tür bir örgütlenme nasıl mekanizmalar üretir? Bunu biraz somutlaştırmaya çalıştık. Bana göre en keyifli tarafı da somut çözümler üretirken hani belediyenin temsiliyetinin de olduğu bir masada duyuluyor ve dinleniyor olmaktı. Bizim öncelikli cümlemiz yerel yönetimler kültür üretiminde bulunmak zorunda değiller oldu.
0: Evet.
1: Ve bunun duyulması bir dönüşüm umudunun da artık masada olduğunu bize gösterdi. Çünkü yerel yönetimler kültürün üreticisi değil, kültürün oluşması için gereken koşulların sağlayıcısı, bunu koruyup kollayan ve oradaki iklimin daha yaşanılabilir olması için katkı sunan yapılardır. Bırakınız hani diğer aktörler, kentliler, kentin gençleri, kentin kadınları, kentin azınlıkları, inisiyatifler üretebilsinler ve onların ürettiği kültürün gündelik hayattaki politikanın içerisinde yeri olsun. Lütfen hani bu konuda kendinizi üretici değil, destekleyici bir aktör olarak görün dediğimizde biz bundan çok olumlu bir sonuç aldık, öyle duyulduk. Bunu tabii ki bir umut olarak söylüyorum ama en azından konuşulabiliyor ve dile getirildiğinde bir refleksle karşılaşmıyor olması bence çok cesaretlendiriciydi. Daha sonra da biz kimlerin sesini nasıl duyacağız? Hangi araçlarla, hangi mekanlarda, hangi zamanlarda bunların üzerine somut öneriler geliştirdik.
0: Evet ama şimdi söylemedin ama yani orada Apaçık Radyo'nun da sizin masaya ne kadar kuvvetli bir ilham verdiğiydi. Ortada aslında Apaçık Radyo'nun şiarının kültür politikalarında özellikle kültür yönetiminde de ne kadar aslında işlevsel olabileceğini de konuştuğunuzu duydum ben.
1: Kulak misafiri olmuşsundur. Evet, evet. Çünkü masamızdan çıkan hani o işte ilkeler dediğimiz kavram seti doğrudan Ömer Madra'dan ve işte Apaçık Radyo'nun kuruluşundan geldi. Üç üye dedik. Ha, düşündük denmişi var dedik yani hakikaten. Üç üye, yerel, yatay ve yavaş. Yani kültürü başka nasıl tanımlayabiliriz? Yerel olması, kentli olması, yerelden ve orada yaşayan kültürden besleniyor olması gerekiyor tabii ki kültür politikalarının ilkelerinin. Yatay olması tartışmasız elbette.
0: Bu biraz önce bahsettiğim bütün asimetrinin ortadan kalkması, daha eşit, daha adil bir demokratik bir kültür tabii ki yataylıktan geçiyor.
1: Ayrıcalıkları olanların dezavantajlılar için yer açabileceği bir yataylıkta olması ve aynı zamanda da yavaş olması, işte hep söylediğimiz o kültür dediğimizin aslında bir tür tarım faaliyeti oluşumundan gelen o özen, ehemmiyet ve sabır isteyen evet. faaliyetin aceleye getirilmemesi, hemen sonuçlar elde edilmeye gidilmemesi ama beklenerek ve iklimlendirerek bu işin nereye varacağını izlemeye soluğumuzun yetmesi gerekiyor. O yüzden yerel, yatay ve yavaşı bizim masa doğrudan Apaçık Radyo'dan ödünç aldı ya da bir armağan olarak diğerleriyle paylaştı diyelim.
0: Evet, o sonrasında genel değerlendirmeyi yaparken de benim aklımda en çok kalan şeylerden biri oydu. Tam da senin tarif ettiğin gibi bir yerel olması lazım. Çünkü yerel yönetimleri konuşuyoruz, kentleri konuşuyoruz. Dolayısıyla bütün Türkiye'den geçen tek bir kültür yolu olma ihtimalini çok da olası görmüyoruz ya da gerçekçi görmüyoruz. Yataylık zaten demokrasinin bir şeyi. İşte yavaşlık en başta da konuştuğumuz gibi yani ince şeyleri düşünecek kadar bir çiftçinin sabrı ve sebatına sahip olacak kadar işte tohumlar, fidanlar ağaca dönmeli yurdumda, dönmeli kültüründe. Dolayısıyla öyle bir şey olarak sizin masanın çıktılarından aslında bunun bir çok tartıştınız ben de katıldığımda hani bunun yapısı ne olacak, konsey mi olacak, başka bir şey mi olacak? Belki böyle belediyelerde altyapı veya ulaşım koordinasyonlarını yürüten bir takım farklı birimlerin temsil edildiği yapılar gibi işte AKOMA gibi, UKOMA gibi bir tane de böyle KİKOME gibi bir şey olması gerekir gibi geldi. Evet bu kısaltmanın daha iyisi bulunabilir elbette ama bunu kurumsallaştıran hani kültür aktivistlerini değil ama kültür yönetimini kurumsallaştıracak yeni arayüzlere, yeni yapılara ihtiyaç olduğunun ihtiyaç olduğu o sizin tartışmalardan aklımda kalan bir noktaydı.
1: Yani orada konuşurken ürettiğiniz kavramların da ne kadar eskidiğini ve içinin boşaldığını, ne kadar hantallaştığını ya da
0: ve kirlendiğini.
1: Kirlendiğini, hadi ben kireçlenmiş de diyorum, çalışmıyor evet, çünkü. Doğru. O yüzden onu fark ettiğimizde enteresan biçimde farklı masallardan bir arayüz sözcüğü geldi. Ben arayüz evet. sözcüğünü çok sevdim çünkü yüz yüzelik de içeriyor. Evet, hani o yüz yüzeliği, o geçirgenliği ya da başka bir deyişle gözenekliliği içeren Yani taraflar arasında kas katı duran bir yapı yerine taraflar arasındaki geçirgenliği arttırabilecek bir arayüz formülü gibi düşündüğümüzde aslında kurumsal yapıların hayal gücüyle değiştirilmeye ihtiyacı olduğunu konuştuk. En son vardığımız noktada ya biz sanattan ve kültürden bahsediyoruz ama biz bürokrasinin dilini konuştuğumuz sürece mevcut kavramları olduğu gibi işte dayanışma bile artık öyle. Evet. Ya da işte katılımcılık bile öyle. Bu kavramları hazır paketler olarak aldığımızda kendimizi birdenbire temiz bir yere çekmiş olmuyoruz. O yüzden dedik ki hani biz buradan bir metin çıkartacaksak bu ezber kavramların hiçbir içinde geçmeyecek. Hadi bakalım bunları yerine yeni kavramlar, hatta daha sonra şunu dedik, yeni imgeler koyabilecek miyiz? O yüzden o yerel yatay yavaş imgeselliğiyle kendini bize getirdi. Eğer dili kurarken bile, hani kültür politikasının dilini kurarken bile biz hala orada o yaratıcılığı çalıştıramıyorsak bunu sahada nasıl çalıştıracağız diyerek dil üzerine de, ki bu dil katılımcı olabilmek için de gerekecek dil, ezberden konuştuğumuz dille ne kadar hitap edebilir, ne kadar duyulabiliriz diye düşünüp bir parça da aslında artık politika yapma biçimlerinin, ifade araçlarının yenilenmesi gerektiği meselesine de vardık.
0: Evet, tam da buradan aslında sizin tartışmaların da etkisiyle o kültürü bir hak olarak tanımlayan başlık arayüzden şöyle bir şeyi düşünmüştüm. O son kapanış tartışmasında da dile getirmeye çalıştım. Biliyorsun her yerde ben hemşeri hukuku, yerel yönetimlerdeki belediye yasasındaki hemşeri hukukuna vurgu yaparım ve işte oradaki şeyin, o sarı ifadenin, herkes yaşadığı yerin hemşerisidir ve bu vasfıyla bütün kararlara katılma ve bütün hizmetlerden, yardımlardan faydalanma hakkı vardır. O tartışmalardan sonra tıpkı hemşeri hukuku gibi hemşeri hukukun önemli bir bileşkesi olan kültürün de bir haktan öte bir hukuk olarak tanımlanabileceğini düşündürdü bana o iki günkü tartışmalar. Yani kültür hakkı deyip sadece talep eden, bekleyen bir pozisyondan genel olarak bunun yöneticisini, yönetimini ve bunun alıcısını da şey yapan bir kültür hukukuna evrilmesi gerektiği düşüncesiyle ayrıldım İzmir'den. Bu da ne demek? İşte senin bu arayüz dediğin, sizin masada çok da tartışılan şey aslında bütün bizim başka başlıklarda da konuştuğumuz gibi içinden geçtiğimiz dönem aslında bir temsil krizinin de içinden geçtiği dönem. Yani biz ne olduğumuzu, ne istediğimizi, nasıl bir hayal kurduğumuzu temsil edemediğimiz gibi, o kadar basit, somut şeyleri temsil edemezken kültürün temsili de aynı darboğaza düşüyor. Dolayısıyla orada da o arayüz ihtiyacı aslında kültürün de içinden geçtiği bir temsil krizinin de bir sonucu aslında.
1: Ya tabii temsil kimin kimi yönetmeye hakkı olduğu ile ilgili, evet, bir tartışma olduğu kadar kullandığın ifade araçlarının anlamla kurduğu ilişkiyi de işaret ediyor. Yani hem politikanın hem sanatın sorunu olan bir şey temsil ya. Tam da kültür sanat konuşurken lütfen yeni temsil araçlarını düşünmek üzere kafa yoralım.
0: Tabii.
1: Cümlesi de karşımıza geliyor. Tam bir temsil krizi bu. Her iki anlamda da, her iki alanın da krizi bu anlamıyla. O yüzden bizim belki de bundan sonra dilimizden, biçimimizden, mekanımızdan, zamanımıza bütün o ilişki ağlarını yeniden tasarlayarak buradan çıkabileceğimizi, o bütüncül yaklaşımı üretmemiz gerekecek. Bu konuda sanatçıları da işte talep eden, kendi yaşamlarını özgürce üreten özne olarak değil, hayatı başka türlü örgütlemenin araçları üzerine düşünen kişiler olarak oyuna dahil etmek, onların neden politik olduklarını hikayeye eklemek çok önemli bir hale geliyor. Ki bunu da gördük zaten. Sanatçılar bir mekana yerleştiklerinde o mekanın kullanım değerini nasıl değiştiriyorlar, o mekanın değişim değerini nasıl yükseltiyorlar, bunu görebiliyoruz. Eğer biraz sokaktaysak, eğer gerçekten sanatı sadece galeride, müzede değil de sokakta, mahallede, kentle ilişkisi içerisinde görüp onlarla karşılaşabiliyorsak, ki işte katılımcılar arasında da Dar Ağaç'ta vardı. işte bizim hani birçok tartışmada tıkandığımız yerde ne kadar pratikte gündelik hayatı farklı örebildikleriyle ilham olmuş sanatçılardı onlar da. Bir başka şey de senin hukuk dediğin yerde hani sorumluluk kelimesi ister istemez geliyor. Tabii. Kültür hak olduğu kadar kültür bir sorumluluk da. Yani öznesi kim olacak diye konuşmak. Yani kültür üreticisi kimdir? Kültür üreticisi sanatçı değildir sadece lafı da bunun arkasına hemen geliyor. Kültür üreticisi kültür yöneticisi de değildir sadece. Kültür bütün kentin hep beraber ürettiği bir şeyse mekandan da zamandan da hakkı vardır bu kültür üreticisinin. Bunun sorumluluğunu olan özneler de politik olacaklardır. Yani şu anlamıyla politik, özne olacaklardır. Hak sahibi, söz sahibi olacaklardır. Dolayısıyla hak ve sorumluluk birbirinden ayrılamayacak iki şey. Ama bir başka şey daha geliyor. Kentler ve ölçek meselesi. Yani kentlerin ölçeği o kadar artık insanı aşan bir boyuttaki kentli içinde yaşadığı mekana dair sorumluluk besleyemeyecek kadar içinde kaybolmuş, onun üreticisi değil, onun tüketicisi olmuş, hatta onun tarafından tüketilen, öznelliğini bütünüyle yitirmiş bir varlığa dönüşüyor. Yani kentini tanıyan, seven, bilen, kentin geçmişini hatırlayan, kentli olan bir özne ister istemez sorumluluk alır. Bunu çok konuştuk. Hani bazı kentlerde operası vardır, balesi vardır ve insanlar oraya, o operaya ve baleye kimi zaman sadece sorumluluk duygusuyla bile gidebilir. Kimi zaman sadece benim şehrimin sanatçısı burada bir iş yapıyor ve yanında olmalıyım diye gidebilir. Kimisinin zevkten de gidebilir. Kimisinde de ben oraya kalkıp evimden nasıl 3 saatte gideceğim diyerek kentle bütün ilişkisini kaybettiği bir mekansal kopuş da yaşıyor olabilir.
0: Evet, bunu biraz da kültürel miras masasının tartışmalarının ışığında da konuştuk. Yani daha önce de Apaçiler'de de çok konuştuk biz bunu. Yani kültür sadece bir turizmin konusu değil. Yani oradaki işte müzeler, galeriler, bir takım tarihi mekanların sadece daha fazla tanıtım yapmak, turist çekmek, daha fazla turizm geliri elde etmek için değil. Tam da söylediğin gibi insanların yaşadığı yerle olan ilişkisini, yerel ilişkisini yatay bir şekilde ve yavaş yavaş kurmasını sağlayıcı. O yüzden işte hemşire hukukuyla kültür hukuku aslında çok simbiyotik bir ilişki kuruyorlar. Sen ne kadar o kentin kültürün içindeysen, bu sadece şeyde de onun kültür hakkında konuşurken de onu söylemiştim. Yani şu anda yerel yönetimler birazcık one night stand veya yaz aşkı modunda kültür faaliyeti planlıyorlar. Hani bir konser, yani onu dedik, yani eğer siz sadece popülist bir şey yapacaksanız Tarkan konseri yapın. 10 binler, 100 binler izliyor. Sorsak böyle en çok istek alan şeyi mi orada konser düzenlenecek? Orada konsere gidiyorsun, bitiyor. Ya da hadi bunu biraz daha uzatırsak, yaz aşkı modunda, bir gecelik aşktan yaz aşkı moduna gidersek festival formatında oluyor. Ama bu böyle bir olağanüstü hal, istisnai bir, anekdotik bir faaliyetin ötesine geçtiğinde, hemen yan sokağında, karşı mahallende bir faaliyet olduğunda ve sen de bunun sadece seyircisi değil de hem bunun mutfağında hem sahnesinde çalışan birisi olduğunda kültür aslında o hemşeri hukukuyla olan ilişkisi bağlamında bir anlam kazanıyor. Kültürel miras da sadece bir kez gidilen bir müze, sergiden sergiye gidilen bir galeri değil, bizim gündelik hayatımızda, gündelik rutinimizde bir yer eden bir şey olması gerekiyor. Tam da bu aslında kültür ekonomisi tartışmalarıyla da ilgiliydi diğer bir masanın konusu olan. Yani işte evet, kültür ekonomisinin istihdam açısından, vergi açısından, gelir açısından büyük bir önemi var. Ama bu sadece bir değişim değeri üzerinden değil, aynı zamanda bir paylaşım değeri olduğunu da vurgulamaya çalışmıştık. Yani kültür çok para getirdiği için değil, çok bağ kurduğu için de anlamlı. Evet, kültür ekonomisinin emektarlarının gözetilmesi lazım. Orada da konuştuk, böyle teknoparklar gibi, organize sanayiler gibi bir takım belki de teşviklerin ve imkanların olduğu kültür alanları yaratılabilir. Ama sadece buna ne kadar getiriyor, ne kadar istihdam yaratıyor, ne kadar vergi geliri getiriyor değil, o insanların hemşerilik duygusunu güçlendireceği işlevi de hesaba katacak. Evet, muhasebesi zor, hesaplaması zor bir değişken olmakla birlikte bunu da akılda tutmak gerekiyor sanırım.
1: Ekoloji ayağından da söz etmek gerekir. Çünkü gerçekten de hani teması ekoloji olan Ama gerçekten bıraktığı ekolojik ayak iziyle de yarattığı tahribatla da tamamen kendi kendisine çelişen kültür politikaların içindeyiz diğer yandan da. Kendine sadık olan bir kültür politikasının hem daha sürdürülebilir hem de ekolojik dönüşüm programlarını destekleyen bir biçimde yeniden şekillendirilmesi gerekiyor. Bu anlamıyla iklim aktivistlerinin dahil olduğu yeni tür üretim biçimlerinin böyle gerçekten en hızlı biçimde tasarlanması gerekiyor.
0: Evet, orada yine konuştuğumuz bir şeydi. Yani bu sunulan taslakta kültür ve ekolojik kriz bağlantısı öne çıkarılmıştı, o tartışmaya açılmıştı. Ama ben bunu çoklu krizler çağında sadece ekolojiden ibaret kalmaması gerektiğini düşünenlerdeyim. Yani afette, şiddette, işte bir takım gıda adaleti de bir sürü konu içinden geçtiğimiz bu krizlerle dolu dönemde sadece ekolojiye değil, bu afete de, işte kadına, çocuğa yönelik şiddete karşı da bir şey olmuyor. Ama buradaki nokta şu, yani kültürün bunlarla ilişkilenmesi bir kamu spotu ötesine geçmesi. Atmayın şeylerinizi, ışıklarınızı kapatın, çöpünüzü yere atmayın ya da işte evinizde depremde şunu yapın gibi bir bilgilendirme, bir didaktik bir öğreti değil. Aslında senin hep söylediğin gibi bir estetik duygulanıma, insanların bu krizin boyutunu, muhteviyatını idrak etmeleri için birazcık da dolayısıyla burada harekete geçmeleri, sorumluluk almaları için de bir araç olarak düşünülmeli gibi geliyor. Dolayısıyla o ekolojik krizi genel olarak çoklu krize evirtmek ve bunun da kültürün burada bir kamu spotu olmanın ötesinde bir rol üstlenmesi gerektiğinin de altını çizmemiz lazım veya çizdik. Son bir başlık daha vardı, o da dijitalleşme. Onu zaten aslında orada da konuştuğumuz şeydi. Evet, bunun önemli imkanları da var, önemli riskleri de var. Ama daha önce biz bunu kentlerin dijital ikizlerinde konuşmuştuk. Yani tam da aslında dijitalleşmenin bütün kolaylığına, bütün hızına rağmen o en baştan beri söylediğimiz yerele, yataya ve yavaşa bir antitez oluşturma potansiyeli var. Yani oradaki yapay zekadan, dijital şeylerden gelen buradan olmuyor genelde. Çok hızlı oluyor ve buradan olmadığı için de bir hiyerarşi, bir asimetri içinde geliyor. O yüzden de dijitalleşmenin bütün imkanlarını teslim ederek bunun ne tür riskler barındırdığını da akılda tutmak gerektiğini konuştuk biraz.
1: Yani evet, o bilginin kültüre dönüşmesi arayüzler gerektiriyor. Ne demek bu? Hani dijital olarak siz bütün bilgilere erişim sağlayabilirsiniz, raporlar yazabilirsiniz, bilgiyi derleyip toplayabilirsiniz. Ama o bilginin anlamlı bir veriye dönüşmesi ve daha sonra da eyleme dönüşebilmesi için tam da arada kültür duruyor. Anlamlandırılamayan bilgi oradaki enflasyonuyla ve sadece insanın karşı karşıya kaldığı gerçeklikle bir tür maruziyet ilişkisi kurmasını, evet, ve içinde kaybolduğu o devasa kriz karşısında sorumluluk almaya cesaret edememesini getiriyor. Haklı olarak ne bunlara yetişebilirim, ne bunların tamamını anlayabilirim, ne de bunların tamamını değiştirecek bir müdahalede bulunabilirim diye hissettiğimiz andan itibaren işte ne hemşeriliğimiz kalıyor, ne yurttaşlığımız kalıyor, ne de bireyliğimiz kalıyor. O yüzden o kültürü bilgiyle anlam arasındaki arayüz olarak düşünüp anlayan, duyan, sorumluluk alan ve hakkını talep edebilen bir yurttaşlık modelini arıyoruz gibi gözüküyor.
0: Süper. Burada bitirelim çünkü iki gün boyunca konuşmaya doyamadığımız şeyleri yarım saatte konuşmamız zaten mümkün değildi. Daha fazla seyircilerimizin sabrını, Açık Dergi'nin zamanını almadan müsaade isteyelim. Bakalım gelecekte daha ne müstakbel apeçiliklerde buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın, akıl sağlığınıza sahip çıkın diyelim.
1: O zaman iyi akşamlar diliyorum.
2: Bağımsızlar.
3: Kültür sanat sahnesinin görünmeyen yüzü.
2: Hazırlayan ve sunanlar: Ekmel Ertan, Günseli Baki,
4: Ezgi Bakçay, Ecin Şimşek, Ulaş Bayraktar.

0: Apaçık Radyo'dan Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Bağımsızlarla konuşmalarla bu akşamlık yayınımız sonlanıyor. Sevgili Ulaş ve Ezgi'ye İzmir'den notlar için çok çok teşekkür ediyoruz. Hatırlatayım, Açık Dergi'nin kaçırdığınız ya da baştan dinlemek istediğiniz bütün köşelerine hem Apaçık Radyo web sitesi ve mobil uygulaması hem de muhtelif dijital platformlarda alan podcast kanallarımızdan dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Biz pazartesi akşamı saat 6.30'da 8 arası yeniden karşınızda olana dek. İlk sen Mavi Tuna, ben Teknik Masa'da Feryal Kabil ile birlikteydik. İyi ve sağlıklı bir akşam diliyoruz hepinize. Hoşçakalın.
1: Günün Sözü.
0: Anılan karar, hukuki bir uyuşmazlığın çözümü olmanın ötesinde, yargı eliyle siyasi alana doğrudan bir müdahale görüntüsü ortaya çıkarmıştır. Bu karar, yalnızca bir siyasi partinin yönetimini ve delegelerini değil, en genel anlamıyla demokratik rekabet ortamını ve çoğulcu demokrasiyi esastan etkilemektedir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. kurultayına yönelik verilen mutlak butlan kararı hakkında açıklama yapan Türkiye Barolar Birliği, kararın hukuk dışı olduğunu ve demokrasiye müdahale olduğunu bu sözlerle açıklıyor. İlke TV.

0: Açık Dergi.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Zeynep Nuhoğlu Özkan, Barış Aygün ve Ada Aygün'e teşekkür ederiz.
2: It is not in the rubbish, it is in when you put the rubbish.
3: Apaçık Radyo.
4: Reklamlar.
5: 54. İstanbul Müzik Festivali ile klasik müzik şöleni 11 Haziran'da başlıyor. Viyana Senfoni Orkestrası, Kammer Akademi Potsdam ve Ater Baletto gibi dünyaca ünlü topluluklar, yıldız solistler ve çok daha fazlasıyla festival 25 Haziran'a kadar İstanbul'un büyülü mekanlarında. Ayrıntılı bilgi müzik.iksv.org'da. Apaçık Radyo katkılarıyla.
6: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.

0: Reklamlar bitti.
1: Kainatın tüm seslerini
2: Apaçık Radyo.
3: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Gonca Açıkalın'a teşekkür ederiz.
4: Koyu Mavi. Hazırlayan ve sunan Gülçin Orgun.

Koyu Mavi'den herkese iyi akşamlar. Caz müziğine yön veren iki büyük müzisyen Miles Davis ve John Coltrane doğumlarının 100. yılında birlikte yer aldıkları albümlerden Kind of Blue ile bu akşam Koyu Mavi'deler. Kind of Blue albümünü dinlemeye başlamadan önce hafta içinde hayatını kaybeden radyomuzda kılavuz, Açık Kabin, Audio City programlarının yapımcısı, Kadıköy Karga'nın kuruluş kadrosunda yer almış olan, ses ve beste çalışmaları bulunan müzik insanı, değerli programcımız Bahadır Dilbaz'ı sevdiği bir Miles Davis yorumuyla anıyoruz. Müzisyen Şevket Akıncı, Bahadır Dilbaz'ın kendi yazdığı caz parçaları da olduğundan ve Miles Davis'in Round Midnight yorumunu sevdiğinden söz etmiş ardından yaptığı paylaşımda. Bu akşam Koyu Mavi'ye Bahadır Dilbaz'ın anısına Miles Davis'ten Round Midnight ile başlıyoruz.

Programcı dostumuz Bahadır Dilbaz'ın anısına çok sevdiği Miles Davis yorumu Round Midnight ile açıldı bu akşam Koyu Mavi. Thelonious Monk'un 1943 yılı caz standardını Miles Davis'in 1957'de çıkan albümü Round About Midnight'tan dinledik. Bu albüm aynı zamanda Miles Davis'in Columbia Plak Şirketi'nden John Coltrane ile birlikte 1955'te ilk kez kaydettiği albüm olma özelliğini de taşıyor. Trompette Miles Davis'e, saksafonda John Coltrane'in yanı sıra piyanoda Red Garland, kontrbasta Paul Chambers, davulda Philly Joe Jones eşlik ediyorlardı. Miles Davis ve John Coltrane Round About Midnight albümünden sonra 1958'de Miles Davis'in hard bop'tan model döneme geçiş yaptığı Milestones albümü için yeniden bir araya geldiler. 1959 yılında da Miles Davis'in Coltrane ile birlikte 3. stüdyo albümü olan Kind of Blue albümünü kaydettiler. Bu albümde trompette Miles Davis'in altılısı, tenor saksafonda John Coltrane, alto saksafonda Julian Cannonball Adderley, piyanoda Bill Evans, kontrbasta Paul Chambers, davulda Jimmy Cobb'dan oluşuyor. Bir tek parçada piyanoda Bill Evans'ın yerine Wynton Kelly yer alıyor. Kind of Blue albümündeki parçalar akor değişiklikleri yerine Miles Davis'in her bir parça için tasarlayıp müzisyenlerle paylaştığı şekilde doğaçlamaların sınırlarını kapsayan ve melodilerde özgür yaratıcılığa imkan tanıyan modaliteye dayanıyor. Bill Evans albüm kitapçığındaki cazda doğaçlama başlıklı notlarında bu tarz müziğin yaratılış şeklini Japon geleneksel sanatlarından Sumi-e sürecine benzetiyor. Bu sanatın icracılarının tıpkı modlar üzerine improvize müzik yapanlar gibi yaratılarına ilişkin fikirlerinin doğrudan ve kesintisiz bir şekilde doğallıkla kağıda dökülmesine odaklandıklarını ve sonuçta ortaya çıkan eserlerin karmaşık kompozisyonlardan ve dokulardan arınmış olmakla birlikte izleyenlerde en anlamlı yansımaları oluşturduğundan söz ediyor. Miles Davis kayıt zamanından sadece birkaç saat önce genel çerçeveyi tasarladı ve gruba ne çalınacağını gösteren taslakları sundu. Bunun üzerine albümdeki performanslar tamamen doğallıkla ortaya çıktı. Grup bu parçaları kayıttan önce hiç çalmadı. Her bir parça bir kere de çalındı ve kaydedildi diyor Bill Evans albümün kayıt süreciyle ilgili olarak. Albümden sırasıyla dinleyeceklerimiz So What, Freddie Freeloader, Blue in Green, All Blues ve Flamenco Sketches. Şimdi sizleri Miles Davis'in başyapıtı ve kaydedilmiş en önemli caz albümlerinden biri olarak kabul edilen Kind of Blue albümünün eşsiz güzelliğiyle baş başa bırakıyoruz.

0: Bu akşam caz müziğine yön veren iki büyük müzisyen Miles Davis ve John Coltrane doğumlarının 100. yılında birlikte yer aldıkları albümlerden Kind of Blue ile koyu mavideydiler. Albümde trompette Miles Davis, tenor saksafonda John Coltrane, alto saksafonda Julian Cannonball Adderley, piyanoda Bill Evans, kontrbasta Paul Chambers, davulda Jimmy Cobb'dan oluşuyordu. Bir tek Freddie Freeloader'da, piyanoda Vinton Kelly yer alıyordu. Program destekçilerimize ve teknik masadaki arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Haftaya buluşmak üzere, iyi akşamlar.
1: Koyu Mavi. Hazırlayan ve sunan Gülçin Orgun.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Reklamlar.
2: Bugün 6 Şubat. Ülkemizin yaşadığı asrın felaketinin 3. yıl dönümü. Kaybettiğimiz insanlarımızın acılarını kalbimizde taşıyor ve onları rahmetle anıyoruz. Yaşadıklarımızdan edindiğimiz tecrübeler ve birliğimizin verdiği güçle her gün kararlılıkla ve azimle çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı.

0: Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Gülçin Orgun'a teşekkür ederiz.
2: Aşağı Mahalle. Hazırlayan ve sunan Ümit Baykara.
3: İyi akşamlar sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri. Aşağı Mahalle'ye hoş geldiniz.

Apaçık Radyo'da Aşağı Mahalledesiniz. Bu akşam sizlerle birlikte gitarist Henry Kaiser ve trompetçi Wadada Leo Smith liderliğinde hayata geçirilen ve Miles Davis'in müzikal tarihinin en karanlık, radikal ve provokatif dönemi olarak kabul edilen 1972-75 elektrik dönemine adanmış Yo Miles projesinden örnekler dinleyeceğiz. Özellikle On The Corner, Agartha, Pangea, Dark Magus ve Get Up With It albümlerine adanan bir saygı duruşu niteliği taşıyan ama o müziğin felsefesini geleceğe de taşıyan sıra dışı bir avantgarde fusion projesi bu proje. Henry Kaiser 1970'lerde Miles Davis'in elektrik grubunu canlı olarak 15 kez izlemiş sıkı bir Miles hayranıydı. 1990'ların başında bu döneme ait bir proje yapmayı planlamıştı ama Miles'ın isminin altında ezilmeyecek bir trompetçi bulmakta zorlanıyordu. Başta projeyi sadece gitarlarla yapmak istemişti fakat Wadada Leo Smith'in solo bir konserini izledikten sonra aradığı ismi buldu. Wadada'ya teklif götürdüğünde ise ondan şu yanıtı aldı: "Bu Miles'ın yaptığı en güzel müzikti, beni de dahil et." Böylelikle Yo Miles projesi ortaya çıktı. Wadada Leo Smith bu proje için kariyerinde ilk kez elektrik trompet kullandı. Ama Miles'ı taklit etmek yerine kendi güçlü ve özgün dilini bu sisteme entegre etti. Proje kapsamında hem caz hem de deneysel rock dünyasından devasa bir all-star kadro bir araya getirildi. 1998'de bu akşam dinleyeceğimiz Yo Miles albümü, 2004 yılında Sky Garden albümü, 2005 yılında Up River albümü ve 2020 yılında da projenin geçmişteki yayınlanmamış canlı ve stüdyo kayıtlarını içeren Lightning ve Shinjuku albümleri yayınlandı. Albümün geniş kadrosundan birazdan bahsedeceğim. Biraz önce iki disklik bu albümün ilk diskinin ilk parçasını dinledik. Big Fun Hollywood adını taşıyordu. Bu projedeki her bir diskin adı var. Birinci disk Nök adını taşıyor. İkinci diskin adı ise Sankore. Şimdi de ikinci diskin ilk parçasını dinleyeceğiz. Parçanın adı Calypso Frelimo. Get Up With It albümünden orijinali 32 dakika olan bu parça 25 dakikaya indirilmiş ama özü korunmuş. Miles Davis bu parçayı Mozambik Kurtuluş Cephesi olan Frelimo'ya ithaf etmişti. Hem funk hem de serbest doğaçlamanın olağanüstü bir birleşimi dinleyeceğimiz 25 dakikalık Calypso Frelimo adlı parça.

Apaçık Radyo'da Aşağı Mahalledesiniz ve bu akşam sizlerle birlikte Miles Davis'in 100. doğum yılı anısına Yo Miles adlı albümden örnekler dinliyoruz. 1998 yılında gitarist Henry Kaiser ve trompetçi Wada'da Leo Smith tarafından oluşturulan ve muhteşem konuk sanatçıların yer aldığı bir proje, bir albüm bu Yo Miles albümü. Öne çıkan kadroyu size saymak istiyorum. Nels Klein gitar, Elliot Sharp gitar, Chris Muir gitar ve elektronikler, John Medeski org, Paul Plimley piyano, Freddy Roulette lap steel gitar, Michael Manrick bass, Lucas Ligeti ve Wally Ingram davul ve perküsyon ve üstüne bir de Rova saksafon kuartet yer alıyor. Yo Miles adlı albümde. Bu grubun sonraki albümlerinde çok daha fazla müzisyen de gruba eşlik etmişti ileriki dönemlerde. Albümden şimdi dinleyeceğimiz parça Agartha Prelude adını taşıyor. Bu parçada Rova saksafon dörtlüsünün dört üyesi Bruce Ackley, Steve Adams, Larry Oss ve John Raskin birlikte çalıyor. Orijinali Miles'ın 1975 tarihli Osaka konseri Agartha'nın prelüdüdür. Miles Davis'in elektrik döneminin sonuna yakın en yoğun ve kaotik anlarından birini temsil eder bu parça. Rova'nın dört saksafonla oluşturduğu duvarda burada tam işlevini görüyor. Tek trompet yerine dört katmanlı bir nefesli tadı var. 13 dakikalık süre ise parçanın orijinal ruhuyla örtüşüyor.

Bu akşamki programımızda Miles Davis'in 100. doğum günü anısına 1998 yılında Henry Kaiser ve Wadada Leo Smith liderliğinde kaydedilen Yo Miles adlı albümden örnekler dinliyoruz. Bu albümde Miles'ın elektrik dönemine adanmış parçaların yorumları var. Ve az önce Calypso Frelimo'yu dinledik. Son bir parça daha dinleyeceğiz bu albümden programın sonuna kadar. Bu da Moya Ne adlı bir parça olacak. Swahili dininde 1-4 anlamına geliyor. Büyük ölçüde aynı kadroyla çalınmış Miles Davis'in On the Corner döneminin tekrarlayan müzik anlayışını yansıtan bir parça.

0: 26 Mayıs 2026'da caz tarihinin belki de en bilinen isimlerinden Miles Davis'in 100. doğum gününü kutlayacağız. Biz de 4 gün öncesinden Henry Kaiser ve Wadada Leo Smith'in liderliğindeki Yo Miles adlı projeden örnekler dinleyerek bu kutlamayı gerçekleştirmiş olduk. Ve son olarak dinlediğimiz Moya Ne adlı parçayla bu akşamki programımızın da sonuna gelmiş bulunduk. Eğer program hakkında önceden bilgi sahibi olmak isterseniz Instagram ya da Twitter'daki Asagi Mahalle hesaplarını takip edebilirsiniz. Haftaya tekrar aynı saatte buluşmak dileğiyle hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.
1: Aşağı Mahalle. Hazırlayan ve sunan Ümit Baykara.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Gülçin Orgun'a teşekkür ederiz.

Opus 94.9. Dünya klasik müzik tarihinin dahi bestecileri. Hazırlayan ve sunan Berna Uzunoğlu.

0: Apaçık radyo.
1: Apaçık radyo. Radyo.
0: Radyo.
1: Apaçık.
0: Apaçık.
1: Apaçık.
2: Mint. Gıcır cızır plaklar. Hazırlayan ve sunanlar Efkan Kula, Demert Emcan.

0: Merhaba herkese. Apaçık Radyo'da Mint başladı. Ben Efkan Kulağım.
1: Ben Mertem Can. Stevie Wonder'la başladık. As elbette efsanevi 1976 tarihli albümü Songs in the Key of Life'dan bir şarkıydı. Ve bu hafta da programımıza 50 yıl önce yayınlanan 50 yıllık işte tozu hala üstünde cızır cızır plaklar, sol plaklarını çalacağız bu hafta. Zaten kayıttan da anlamışsınızdır. Biraz şey yıpranmış bir plak. Haklı gerekçelerle. Haklı gerekçeler diyorum çünkü gerçekten de gelmiş geçmiş yapılmış en iyi albümlerden biri. Dolayısıyla da kim bilir kaç bin kere dinlendi. O yüzden de hani o cızırtılar çok doğal. Olağanüstü bir albüm. Sadece 1976'nın değil gerçekten de pop müzik tarihinin en önemli albümlerinden biri. 76'da her yerde istisnasız yılın albümü olarak zaten seçilmişti. Çok da haklı bir nedendi.
0: Aynen öyle. Upuzun bir albüm. Çift plak yetmiyormuş gibi bir de 4 şarkılık bir EP de
1: Evet,
0: eklenmiş
1: 7
0: işte.
1: inç var bir de aynı.
0: 7 inç versiyon şey olarak o kadar çok çünkü birikmiş şarkı vardı ki bunlardan böyle geniş bir seçki yapılarak yayınlandı. O dönem için en böyle iddialı çıkışlardan bir tanesiydi. Ama Stevie Wonder'ın da kendine güvenin tam olduğu dönemler. Motown'la yeni bir sözleşme imzalaması ve işte bu anlaşmanın dönemin en büyük anlaşmalarından biri olması belki de birincisi.
1: Aynen o dönem itibariyle öyle.
0: O dönem itibariyle ve tam sanatsal özgürlük hakkını
1: Full
0: da elde
1: kontrol.
0: etmesi.
1: Aynen full sanatsal
0: Full
1: kontrol.
0: kontrol. Ve ortaya da böyle muhteşem bir albüm çıkmış.
1: Aynen yani bu albümden ne çalsak yani yeridir. Öyle
0: Aynen.
1: yok bunu çalmayalım onu şey yapmayalım demek olmaz ama işte böyle artık o anki ruhumuz neyi el veriyorsa onu şey
0: Evet.
1: yapıyoruz. Gerçekten olağanüstü bir albümdür. Yani o şey müzikal zenginlik ve iddia ve sadece hani beste olarak değil ardındaki prodüksiyon ve müzikal aranjman şeyiyle üzerinden gerçekten çok çok çok ayrı, çok çok özel, çok çok muhteşem bir albüm. Zaten yapması da bayağı uzun sürdü elbette. Hatta 75'te yayınlanacaktı. Sonra bir sene ertelendi yayınlanması. Çünkü işte şey prodüksiyonunda hani memnun olmadığı taraflar vardı. İyice işledi, iyice derinleştirdi. Bir sürü farklı müziği, müzik janrını, müzik tarzını iç etti, harmanladı, başka hallere soktu ve karşımıza bu gerçekten şaheseri sunmuş oldu. Gerçekten de Stevie Wonder'dan bugüne kalan en önemli miraslardan biri herhalde bu albüm.
0: Kesinlikle öyle. Zaten hani bir üst başlık olarak bir soul pop albümü elbette ama aşağılara o katmanlara baktığında işte caz da duyuyorsun o da var elbette.
1: Tabii.
0: İşte ne bileyim işte sambasından salsasına kadar böyle senin az önce bahsettiğin o müzikal zenginliğin her birini albümde böyle zaman zaman duyuyorsun, ediyorsun. Ve o da belki de o uzun denebilecek şarkılar da var. Bu da onlardan bir tanesi elbette. O akıcılığı da belki de bu müzikal zenginlik sağlıyor diyebiliriz belki. Yani şey bir yandan bu tabii sanatsal özgürlük hem böyle Az gibi şarkılar olmasına hem de ne bileyim Black Man'in olmasına belki sağlıyor bir yandan. Isn't She Lovely'nin olmasını sağlıyor. O aslında Stevie Wonder'ın tam böyle yapmak istediği aklındaki şarkı seçkisini bir araya getirdiği bir albüm olarak karşımıza çıkıyor diyebiliriz.
1: Aynen öyle. Yani bu albüm üzerine gerçekten hani saatlerce konuşsak yeridir. Hani içi dolar. Çünkü gerçekten de hikayeleriyle, içeriğiyle, içinde yer alan müzisyenleriyle mesela bu şarkıda elektrikli piyanoda hani piyano sadece Stevie Wonder değil, Herbie Hancock da yer alır. mesela söz gelimi.
0: Evet.
1: Dolayısıyla yani çok gerçekten çok çok büyüleyici bir prodüksiyon ve büyüleyici bir yolculuk bu albümün çıkma hikayesi. O yüzden de yani uzun uzun da konuşulur ama tabii ki biz başka albümlere de yer vermeye çalışacağız. 76
0: Evet.
1: yılında yayınlanan sol albümlerini çalacağız bu programda. Tabii ki plak arşivimiz izin verdiği ölçüde. Onlardan biri de kendi hikayelerinde ki yani ticari başarı da yakaladı, yakalamadı değil. Ama kendi hikayelerinde özel bir yeri olan Isley Brothers'ın Harvest for the World albümü. O da 76 senesinde çıkmıştı. Hatta bir önceki albümlerinde işte şey Fight the Power vesaire şarkısıyla bayağı bir yine gündem oluşturmuşlardı. Bu albümde de kimi yerde gerçekten de hani sosyal içerikli mesajlarla vesairelerle o imajlarını korumuş hatta biraz daha hani genişletmiş olmuşlardı. Bu da o anlamda enteresan albümlerden biridir. Güzel bir albümdür. Isley Brothers'ın hani klasik diyebileceğimiz sedasına en güzel uyan albümlerden biridir. Hatta böyle biraz böyle progressive soul olarak bile adlandırılır.
0: Yani ben çok da güzel şarkılar seçmişsin bu arada. Harvest for the World, evet, o bahsettiğin değil mi?
1: Evet, aynen.
0: Toplumsal içerikler barındıran bir şarkı, ama ben o People of Today'in o funk havasına gerçekten bayıldım. Yani böyle bir güzellik olamaz. Muhteşem bir şarkı. O yani ikinci şarkımız olacak ama
1: Evet, aynen.
0: şimdiden işaret edeyim, yani güzel iki şarkı seçmişsin. İstersen başlayalım.
1: Evet, iki şarkı üst üste çalacağız. Kaydı öyle yaptık çünkü. İlk önce albüme ismi veren Harvest for the World gelecek. Ki sonrasında özellikle 80'lerde tekrar popüler oldu bu şarkı. Belki hatırlarsın Power Station'ın cover'ını yapmıştı. Hani 80'lerin süper grubu işte Robert Palmer'lı, John Taylor'lı falan Power Station. Sonrasında da 87-88 yanlış hatırlamıyorsam Christians diye bir grup bunu coverladı ve özellikle Britanya'da liste başarısı elde etmişti. Hatta bende onun da single'ı var ayrıca. Dolayısıyla 80'lerde tekrar böyle bir canlı vermişti bu şarkı. İlk önce evet Harvest for the World'u çalacağız. Sonra da Efkan'ın belirttiği harika bir funk şarkısı People of Today ile devam edeceğiz. Evet, Mint'te plaklar Isley Brothers'la dönüyor.

0: Isley Brothers. İki şarkı üst üste geldi. Harvest for the World albümü ismi veren şarkı ve sonrasında People of Today. Böyle funk şeyleri, ezgileri bayağı yani birkaç yerde daha vardır. Tabii ki çok yavaşladıkları onların klasik böyle
1: Tabii.
0: slow soul şarkıları da var albüm içerisinde. Ama bu
1: Evet.
0: tür cevherler de mevcut. O yüzden de gerçekten de arada bir gider.
1: Tabii, yani sırf bu şarkı ve işte tabii diğerleri de elbette şey kayda değer ama bu cevher kategorisine girdiği için senin işaret ettiğin gibi sırf bu şarkı için bu albüm edinilir diyorum.
0: Bendeki şey de çok yani aslında çok yıpratılmış bir basın. Şey dönem baskı elbette ve şeyi falan da duruyor içinde. Hani orijinal iç kapak vesaire falan onlar duruyor ama yani dağıldı dağılacak her şey. Hani plağ şeyinde zarfında tutmak bile mesele
1: Bilemiyorsun.
0: falan.
1: Elinde darmadağın olacak diye bazen öyle korkuyor gerçi
0: Aynen.
1: kullanmadık. Evet.
0: Dolayısıyla da şey diye tahmin ediyorum. İstanbul'da bir sahaftan falan bunu almış olmalıyım. Çok kelepir bir fiyata. Hatta muhtemelen böyle hani sepette dışarıda duranlar arasında
1: Tabii
0: falan bile
1: tabii.
0: olabilir.
1: Tabii. Bir an önce gitsin bitsinler arasına konmuş olabilir.
0: Aynen.
1: Bir ara böyle albümler o sepetlere çok konurdu. Şimdi pek kalmadı, o işler bitti.
0: Ya evet çünkü millet de akıllandı.
1: Tabii
0: Onun da
1: kadınlar da
0: başlıca sebebi şey diye düşünüyorum. Discogs. Çünkü
1: tabii.
0: bu açıyor Discogs'a bakıyor aa diyor bu popüler bir şeymiş
1: Oh,
0: ya da bir şey varmış. Ondan sonra diyor ki çakayım 5.000 lira. Hani o
1: tabii.
0: kadar olmasa da hani şimdi biraz
1: Yani
0: abarttım herhalde
1: öyle fiyatlar da oluyor da tabii bu tarz albümleri ya yine de böyle bir 1.000 lirayla 2.000 arası artık şey yapıyorlar, fiyatlandırıyorlar. O artık tamamen satıcının o anki şeyine kalmış yani, insafına kalmış.
0: ama. Evet. Neyse, 1976 Soul albümleri demişken bir efsane. Her ne kadar sicili bayağı bozuk bir efsane de olsa ki daha önceki programlarda defalarca anlattık hikayesini ama o yüzden de tekrar girmek istemiyorum. Bobby Womack. Onun da 70'li yıllar dönemi inişli çıkışlı bir dönemdir ama 76 yılında çıkardı ve şey Home is where the heart ne
1: Where the heart
0: Home is where the heart
1: is.
0: is albümü gerçekten de bir geçiş albümü olarak iyi iş yapmıştı. Daha doğrusu iyi eleştiriler almıştı. Şey UAE'den ayrılıp Columbia plaklarından çıkardığı ilk albümdü. Ve aynı zamanda böyle bir geçiş albümü olarak da yer aldı o şey, diskografisi içerisinde. Onun da hiç sırıtmayan bir albümdür. Benim de sevdiğim bir albümdür gerçekten. Yani ben bütün kişisel zaafları ve manyaklıkları bir yana Bobby Womack müziğini gerçekten severim. Yani bununla ilgili kötü bir şey söyleyemeyeceğim. Diğer bütün
1: Anladım. Evet,
0: şahsiyeti
1: evet.
0: bir yana ama şey gerçekten
1: Onu düşünmezsek
0: aynen.
1: açıkçası ben bu albümü bilmiyordum. Sen şey listeye koyunca baktım ettim. Biraz hani çok da tabii hepsini dinleyemedim ama dediğin gibi güzel albüm. Şey de var, işte Sam Cooke cover'ı var bir tane, şey
0: Ya bir
1: Chains
0: de
1: Gerek.
0: mesela utanmadan bir de onu koymuş. Yani insan
1: Evet
0: bu
1: evet bir de
0: kadar
1: onu.
0: da biraz ya bu kadar da yüzsüzlük olmaz ya.
1: Yani hakikaten neyse, şimdi anlatmayalım dedim, oralara geçelim.
0: Yani
1: Sevmiyorsun ya.
0: evet çünkü hani hikaye çok özetleyelim. Sam Cooke'un protejesiydi Bobby Womack. Ve 65 yılında Sam Cooke ani bir şekilde öldükten sonra tam 77 gün sonra karısı yani Sam Cooke'un şey dul karısıyla evleniyor. Yani daha 3 ay bile dolmadan.
1: Çok
0: Sonrasında
1: kötü.
0: da bundan işte bir 5-6 yıl sonra da şey Sam Cooke'un kızı yani kendi üvey kızıyla yatakta yakalandığı için Sam Cooke'un dul eşinden ayrılıyor falan bir sürü manyak şey hikaye. Dolayısıyla bunun üzerine bir utanmadan herif Sam Cooke kavuruyor
1: Ya
0: yani.
1: bir de ya.
0: Yani yüzsüzlüğün artık bini bin para.
1: Görünce
0: Dolayısıyla
1: böyle bir
0: evet.
1: ya hakikaten öyle mi? Aa, baktım gerçekten de Sam Cooke şarkısı.
0: Aynen. Ve yani olacak iş değil. Yani herhalde ailesi dava falan açmıştır diye düşünüyorum ama tabii ki bilinmez. Neyse bir şeye geri dönelim. İlk önce albüm ismini veren ve albümde açılış şarkısı olan Home Is Where the Heart Is'le başlayalım.
2: That's an old saying that's been around quite some time. If I can remember, it says you can take the boy out of the country.

Obi Womack, Home is Where the Heart Is. Aynı ismi taşıyan albümün açılış parçasıydı ve bu albümden çaldığımız ilk şarkıydı. Şimdi buradan bir şarkı daha çalacağız. Bu tabii ki Change is Gonna Come olmayacak Sam Cooke'tan. Ama gerçekten güzel bir şarkı. Böyle biraz Across 110th Street'i falan anımsatıyor. Böyle güçlü bir funk altyapısı var. İyi bir prodüksiyon ve tabii ki Bobby Womack'in böyle hani gerçekten ne derler biraz zımparalı vokali de buna çok güzel uyuyor. O yüzden de bence albümün en iyi şarkılarından, daha doğrusu da en öne çıkan şarkılarından biri. İstersen ona geçelim, sonra da hızlıca devam edelim. Evet, Bobby Womack'tan geliyor, Standing in the Safety Zone.

0: Obi-Wan'dan geldi. Standing in the Safety Zone 76 yılında çıkardığı Home is Where the Heart Is albümünden seçtiğimiz ikinci parçaydı. Evet, 76 yılında yayınlanan Soul albümlerine yer veriyoruz ve sıra şimdi bir başka efsane. Gerçi hani bu dönemde biraz şeyleri azalmıştı, düşmüştü popülerlikleri. O eski hani Motown'un şaşalı döneminde yakaladıkları başarı artık biraz uzaklarda kalmıştı ama tabii ki albüm yapmaya devam ediyorlardı. Bu ticari başarısızlığa neden olan albümlerinden biri de Temptations'dan bahsediyoruz burada. 76 tarihli Wings of Love albümü. Ben de yani bu albümü bilmezdim, etmezdim. Yine böyle bir sahafta bir yerde görünce çok kelepir bir şekilde dedim ki niye olmasın? Bir soul sever olarak almalı, dinlemeli dedim ve hani o dönem hakkında yazılanlar kadar da kötü olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Çünkü bu albümde de hani sanki bu dönemin şeyi tadı dokusu var. Biraz daha funk, biraz daha hani diskoya her ne kadar çok yakın olmasa da bir dirsek teması içinde oldukları. Onun için daha biraz böyle funk ve biraz daha böyle farklı prodüksiyonların denendiği bir dönemi yakalamış gibi açıkçası bana geliyor bu albüm. Tabii ki burada en önemli rol elbette o dönemin en büyük dehalarından biri olan Sly Stone'un katkısı. Birçok şarkıda hem bizzat kendisi yer alıyor hem de prodüktörlük falan da yapmış. Her ne kadar albüm şeyini resmi olarak adı geçmese de bir takım belgesel hususlar nedeniyle diye okudum.
1: Evet. Güzel bir not. Evet.
0: Evet. Durumu öyle. İlk şarkıya geçelim istersen.
1: Geçelim.
0: Albümün açılış şarkısı bu da Sweet Gypsy Jane.

0: Temptations, Sweet Gypsy Jane. Bu albümde ağırlıklı olarak vokallerde Dennis Edwards var. Temptations tabii ki bir vokal grubu ve dönem dönem ana vokallerde hani hep değişiklik oldu. Dennis Edwards 3. dönem Temptations vokalisti olarak bilinir. Ve daha öncekiler kadar da çok büyük bir hani şey en azından liste başarısı çok fazla yok. Ama o tabii ki dönemle de alakalı bir şey. Evet, durum böyle.
1: Evet.
0: Şimdi bir şarkı daha çalacağız. Bu şarkı birebir aslında şey söyle adını Sly Stone'la birlikte yazılmış bir şarkı. Ve o yüzden de ona hani çok yakışan o psychedelic soul şeyine de çok uygun. Çok fazla hani benzerlikler, benzer tatlar taşıyor. Bu albümden de çıkan yegane single'mış bu arada. Onu da öğrenmiş oldum. İstersen onu açalım, sonra da albümü başka bir şaheserle kapayalım. O halde Temptations'dan geliyor Up the Creek Without a Paddle.

0: Temptations'dan geldi Up the Creek. 76 tarihli Wings of Love albümlerinden seçtiğimiz, çaldığımız ikinci parçaydı. Evet, bu hafta plaklar 1976 yılında yayınlanan Soul albümleri için döndü. Programımızda Stevie Wonder'ın olağanüstü ve efsanevi Songs in the Key of Life ile açmıştık. Ve elbette programı tekrar onunla kapatmak boynumuzun borcudur. Öyle değil mi Efkan?
1: Evet, kesinlikle güzel başladığımızı, güzel başladığımız bir programı bir başka güzellikle bitirmek yakışır. İyi de olur diyorum. Peki, sırada
0: Evet.
1: ne var şimdi?
0: Sırada benim gerçekten çok çok sevdiğim bir şarkı. Hatta böyle moduma göre gelmiş geçmiş en iyi şarkı olduğunu iddia etmişliğim bile vardır.
1: O
0: Onda da
1: kadar.
0: en büyük tabii, çünkü onda da etken o inanılmaz müzikal zenginlik ve derinlik. Her taraftan başka enstrümanların girmesi, işte salsalar, bossanovalar, funklar vesaireler, şunlar bunlar, inanılmaz bir derinliğin olması ve bunu muhteşem bir coşku ve bir şölen içerisinde ortaya konması beni gerçekten bu şarkıyı dünya pop müzik tarihi için çok çok çok değerli ve özel kılar. Ama tabii ki bu çok subjektif bir görüş yani. Herkesin tabii farklı düşünme hakkı mevcut bununla
1: Yani
0: ilgili.
1: şarkı, bu söylediğin her şeyi hak ediyor. Kesinlikle öyle. Ve yani üzerine uzun uzun konuşulabilecek bir şarkı. Yani o müzikal zenginlik çok önemli. Zaten Steve Wonder 2 gün falan hiç stüdyodan çıkmadığı dönemler oluyormuş. Yani günler
0: Aynen.
1: oluyormuş. İşte yemek yemeden etmeden falan o kadar konsantre bir şekilde albüm üzerine çalışmış ki ortaya böyle bir şaheser çıkmış. Çok büyük bir emek var, yani buradan bunu görüyorsun. İnanılmaz bir emek var bu albümün arkasında. Böyle bir zenginliği oluşturmak da işte böyle hem bir işi bilmek hem de bunu tutkuyla sabırla yapabilme kabiliyeti gerektiriyor.
0: Aynen.
1: Diyelim ve programı
0: Geçelim. Bu arada şeyi de
1: George
0: söyleyelim. Gitarlarda George Benson var. Ve tabii
1: Benson var.
0: ki birçok enstrümanın olduğu bu şarkıda bir yerde de Bobby Humphrey flütüyle giriyor ve muhteşem bir solo atıyor. Neyse, daha fazla şey yapmayalım. Stevie Wonder'dan geliyor Another Star. Ben Mert Emcan.
1: Ben Efkan Kula. Tabii malum önümüzdeki günlerde de bayram. Herkesin bayramını da kutluyoruz. İyi akşamlar. Görüşmek üzere.

0: Mint.
1: Gıcır cızır plaklar.
0: Hazırlayan ve sunanlar Efkan Kula ve Mert Emcan.
2: Apaçık Radyo
0: Connections.

0: Hazırlayan ve sunan Tim Hallam.
1: Cumartesi 18'de Apaçık Radyo'da.

0: Apaçık Radyo.
1: Grounded.
2: Punk ve alt türleri arasında haftalık gezinti. Hazırlayan ve sunan Duygu Boz.

Apaçık Radyo'da Grounded başladı. 22 Mayıs Cuma takvimler. Gece yarısına kadar birlikteyiz her hafta olduğu gibi Duygu Radyolarınızda. Bu akşam Screamo'nun haritasını çiziyoruz ama şehir şehir değil, insan insan. Richmond'da bir bodrum kat, Lyon'da başka bir bodrum kat, aynı yıllarda birbirinden habersiz. Aralarında ne ortak bir plak şirketi var ne de ortak bir manifesto. Sadece aynı his. Bu akşam işte o hissin peşinden gidiyoruz. Boston'dan The Saras Landscape'le açılışı yaptık. Grubun aslında 20 yılı aşkın bir geçmişi var. İlk albümleri 2003 yılında yayınlandı. O günden bu yana Screamo ve Post Hardcore'un en kalıcı seslerinden biri oldular. Bu akşam duyduğunuz Hold It Until Hurts ise neredeyse 10 yıl bekletilen yeni albümden. Alone With Heaven Nisan 2026 yılında yayınlandı. Steve Albini ve Jack Shirley tarafından kaydedildi. Ve bu albümde misafir isimler de var. Julian Baker, Evan Weiss ve az önce duyduğunuz Touche Amore'den Jeremy Bohm. Bohm, Touche'yi kurmadan önce yıllarca The Saddest Landscape'in fanıymış aslında. Konserlere giden, şarkı sözlerini bilen biri. Bu sahne aslında böyle çalışıyor. Bugün izleyici olan biri yarın sahneye çıkıyor. Bir gün sonra eski idolüyle kayıt yapıyor. Hatta geçtiğimiz günlerde Julian Baker'ın da Touche Amore sahnesine konuk olduğunu görünce sahnenin kendini böyle beslemesi bir kez daha hoşuma gitti açıkçası. Devam ediyoruz. Virginia'ya geçiyoruz. Page 99 radyolarınızda olacak. Grubun 2001 tarihli Document No. 8 albümünü karıştırıyoruz. Bu grup Screamo etiketini hiç sevmedi. Açıkça reddetti de. Ama Document No. 8 o türün en referans verilen albümlerinden biri oldu. Grubun itirazından bağımsız olarak. Kadrolar geceden geceye değişiyordu. Bazen 8 kişi çıkıyordu sahneye, bazen daha fazla. Albümün adındaki 8 zaten o yüzden. 8. belge. Neyin belgesi? Grup hiç açıklamadı. O albümden In Love With An Apparition radyolarınızda olacak. Grounded başladı. Hepiniz hoş geldiniz. Punk rock should mean freedom, liking and accepting anything that you like, playing whatever you want, as sloppy as you want, as long as it's good and it has passion.

Saturday night special, Colt 45, shotgun.

Kaliforniyalı grup Funeral Diner radyolarınızdaydı. 2005 tarihli Three Sides Dead albümünden Sleeping Boy The Paranoid dinledik. Bu akşamın son şarkısında da yine bu grubun davulcusu Matt Bajra'yı tekrar duyacağız farklı bir grupla. Bajra Bay Area'nın ilk nesil Screamo grubu Portraits of Past'ta da çalıyordu. Oradan Funeral Diner'a geçti. Yani aynı ellerin iki farklı 10 yılda kurduğu iki farklı dili kapanışı yapınca daha iyi göreceksiniz. Şimdi tekrar kuzeye, Virginia'ya geçiyoruz. City of Caterpillar radyolarınızda olacak. Az önce duyduğunuz Page 99'la aynı şehir, aynı dönem, aynı plak şirketini paylaşıyorlar. Hatta üye paylaşımları da var aralarında. Ama sesler çok farklı. Page 99 daha anlık, City of Caterpillar ise daha uzun soluklu bir yapı inşa ediyor şarkılarında. Bazı şarkıları 9-10 dakikayı aşıyor ki bu o dönem Screamo için alışılmış değildi. Post Rock ve Screamo'yu bu ölçekte birleştiren ilk gruplardan biri diyebiliriz onlar için. 2003'te dağıldılar derken 2022'de Relapse Records'tan yeni bir albümle geri döndüler. Ama biz grubun 2002 tarihli kendi adını taşıyan ilk albümünden A Heartfelt Reaction to Dissatisfaction dinleyeceğiz. Grounded devam ediyor.

Joshua Fit for Battle 2003 tarihli To Bring Our Own End albümünden albüme adını veren şarkıyı dinledik. Joshua Fit for Battle hiçbir zaman çok geniş kitleye ulaşmadı ama bu türü takip edenler için ağırlığı bir başka. Bu akşam birazdan duyacağınız Welcome to Plague Year'da bu grubun üyeleri tarafından kuruldu dağılmadan. Hemen sonra aynı insanlarla ama farklı bir tonda. Şimdi Atlantik'in öte yanına geçiyoruz. Lyon, Fransa'dan Daytro radyolarınızda olacak. 2005 tarihli uzun çalarları Le Vivre l'Esquelette, Let the Skeletons Live. Daytro sadece Fransızca yazdı ve bu bir tercihti. Avrupa Screamo sahnesinin ilginç bir özelliği var. Fransızlar Fransızca, İtalyanlar İtalyanca ve İspanyollar İspanyolca yazdı. Kimse İngilizceye geçmedi. Dilin müziğin içinde nasıl ses verdiği önemliydi onlar için. Grubun gitaristi Julian Page sonradan Echo Canyon Records'ı kurdu ve Avrupa'nın önemli Screamo label'larından biri oldu. 2021'de ise gitarist Samuel Monsharman'ı kaybettiler ve o ölümden sonra da grubun müziği çok farklı bir şekilde anılmaya ve dinlenmeye başlandı. Ardından İspanya'ya, Cordoba'ya geçiyoruz. Viva Belgrado radyolarınız olacak 2014 tarihli Flores Carne albümüyle. Albümün adı zıt ama birbirine bağlı. Çiçekler ve et yumuşak ve çürüyen. Daytro dinleyerek büyüdü onlar da. Avrupa Screamo'sunun bir kuşak sonraki halkasıydılar. Cordoba'nın küçük DIY sahnesinden başladılar ama Tokyo'dan Jupiter Records onları Japonya'da basmak istedi ve bu sayede Japonya dinleyicisi onları Avrupalı'dan çok daha önce keşfetti. The Carnegie Floor Grounded'da yerini alıyor.

0: entre las coordenadas de tu piel. Te miraré a los ojos. Volveremos a nacer. Te miraré a los ojos. Volveré a levantarme ileso. Todo es carne y flor. Solo carne y flor.
1: Viva Belgrado de Carne y Flor radyolarınızdaydı. Şimdi sırada iki şarkı var. İlki Pennsylvania'dan Beaver Skeletons. Üç kişilik bir gruptu onlar. Top Shelf Records'dan çıktı albümleri. Top Shelf o dönem Screamo ve Post Hardcore'un en tutarlı kataloğunu biriktiren bir plak şirketiydi. Weaver Skeletons ise 2013 yılında dağıldı. Çok az konser kaydı var. Neredeyse hiç röportajı yok. Müziği konuşsun istedi onlar da. Blame and Aging gerçekten konuşan bir albüm. 2012 tarihli işte o albümden Long Night'ı dinleyeceğiz ilk olarak. Ardından Pueblo Mexico'dan Joliet radyolarınızda olacak. 2013 tarihli Principia albümündeyiz. Bu albümü Chicago merkezli Skeletal Lighting yayınladı. Bandcamp olmadan olmayacak bir buluşmaydı. Poblen'in DIY sahnesinden Chicago'nun en tutarlı Screamo label'ına. Bu albümden Sizzros dinleyeceğiz.

Apaçık Radyo'da Post Rock ve Screamo'nun kesişiminde ilerlerken şimdi sırada iki şarkı var. İlki için tekrar Delaware civarına dönüyoruz. Welcome to Plague Year radyolarınızda olacak. Az önce duyduğunuz Joshua Fit for Battle'ın üyeleri bu grubu kurduğunda bir devam projesi yapmak istemediler. Bir şeyleri tamamlamak istediler. Albümün orijinal tanıtım metninde şöyle yazıyordu. Çürüyen bir Amerika'nın manzarasının müzik şeridi. 40 dakika boyunca Post Rock ve Screamo arasına gidip geliyor bu albüm. Hiçbir zaman tam olarak ikisinden birine yerleşmiyor. Behold a Pale Horse'un başlığı Vahiy kitabından ölümün sembolü olan soluk at. Ama şarkı çaresizlik değil, tanıklık üzerine kurulu. Ardından Atlanta, Georgia'dan I Will Set Myself on Fire for You radyolarınızda olacak. Grubun adı ilk duyuşta abartılı geliyor ama şarkıyı dinleyince anlıyorsunuz. İsim performatif değil, tam tersine çok literal. Atlanta'da aynı dönemde Circle Tech Square'da vardı. Benzer bir deneysellik, benzer bir yoğunluk bu grupta da mevcut. Georgia'nın o sahnesi kısa sürdü ama keskin bir iz bıraktı geride. Bu grup 2007'de sessizce dağıldı. Büyük bir veda konseri olmadan, açıklama yapmadan. Geriye iki albüm kaldı elimizde. Biz 2006 tarihli Believes in the Patterns albümünden This Is Not Mine'ı dinleyeceğiz. Grounded devam ediyor.

Apaçık Radyo'da Grounded'da sona yaklaşıyoruz artık. Bay Area'ya dönüyoruz. Portraits of Past, 1994 tarihli kendi adlarını verdikleri kayıtlarından Implications of a Single Personality ile bu geceye noktayı koyuyoruz. Bu grubun aktif olduğu süre yalnızca bir yıldı, 1994-95 arası. Dağıldıktan sonra ise popülerliği katlandı ve bu türün en çok referans verilen gruplarından biri oldu, var olmadığı yıllarda bile. Davulcu Matt Bajra bu gruptan ayrılıp Funeral Diner'a geçti ve bu akşam onu da duydunuz işte açılışta. Portraits of Past belki Screamo'yu icat etmedi ama Screamo'nun nasıl hissettireceğini ilk tarif eden seslerden, gruplardan biriydi. İşte bu akşam onlarla kapatmak bir neden sonuç meselesi. Her şeyin bir yerden başladığını hatırlatmak için. Soru, görüş ve önerileriniz için groundedradioshow@gmail.com, çalma listeleri ve kayıtlarda iegrounded.com ve Grounded'ın Apple Podcast kanalında mevcut. Ben Duygu, haftaya yine aynı gün ve saatte görüşmek üzere. Grounded bitti, hoşça kalın.

0: 13 melek. Zamanın ruhundan bağımsız sesler. Hazırlayan ve sunan Yiğit Atılgan.
1: Cumartesi geceleri 1'de Apaçık Radyo'da.

canlı, dinamik, akışkan, tahmin edilemez ve her zaman taze bir şey. Perşembe sabahları 11.30'da Apaçık Radyo'da.

0: works.
1: Apaçık Radyo.
2: Açık Kabin. DJ kabininden radyoya.

0: Apaçık Radyo.
1: Gidilmeyen yol.
2: Edebiyat, sinema ve sanatta yaşanmamış hayatların izleri.
1: Hazırlayan ve sunan Aslı Kotaman.
2: Pazar 18'de Apaçık Radyo'da.
3: I don't care if we fill the jails. Arrest anyone, any rank.
4: Hayatı ciddiye alınamayacak kadar ciddi. We will make them see their injustice and it will hurt.
2: As all fighting hurts. Apaçık Radyo.
5: Apaçık Radyo müzikleri.

loving spot. Now I know why I'm crying, why I've been so blue.

insan aşık maşukdan herden bu istigna nedir? Hikmet dünya ve mafiha bilen arif değil.